Dağa bir imkan bulduk. Allah'tan bahsetmek üzere bir yeni günde bir defa daha beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle Allah'ın nurlu izinde. Sevgili kardeşlerim, şu kainattaki en büyük düşmanınızdan bahsetmek istiyorum size. Şeytandan. Daha büyük bir düşman yok. Şu dünyada en kötü insan sizi en çok öldürebilir. Ama belki o sizi öldürdüğü için siz cennete gidersiniz. Öyleyse yapacağı fiil herhangi bir insanın size hiçbir zaman şeytanın yapacağı kötülüğü oluşturmaz. Hiçbir zaman oraya kadar ulaşamaz. Öyleyse hepiniz için geçerli olan bir olay var. Hepiniz için. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Öyleyse bütün bu güzellikler hepiniz için geçerli. Hepiniz için Allah en güzelinin yapılmasını ister. Hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Yaratılışın hakikatlerine bir göz attığımız zaman şunu görürüz. Allah Teala sizi sizden başka yarattığı bütün mahlukatın üzerinde yaratmış. Meleklerden de, cinlerden de, bütün canlı ve cansız yaratıklardan daha hepsinden üstün olan insandır. Meleklerden de, şeytanlardan da, cinlerden de üstün olan insandır. Çünkü sadece insan, sadece siz Allah'a ulaşacak olan Allah'a ait bir vücudu taşıyorsunuz, ruhunuz. Allah onu size üfürdü, tekrar Allah'a geri göndermek üzere. Ruh Allah değildir. Ruh Allah'ın bir mahlukudur. Ama Allah'a mutlaka geri dönebilecek olan yegane vücuttur kainat üzerinde. Bu da sadece insana verilen tek bir mahlukat verilmiştir. O sizsiniz. Tek bir mahluk ruhun sahibi. Daha doğrusu ruhu emanet olarak almış bir mahluk. İnsandan başka kainatta Allah neyi yaratmışsa hepsini insan için yani sizler için yarattı. Sizi ise kendisi için yarattı. Öyleyse üstün olan insandır. İşte en üstün varlık olarak sizi yaratan Allah Teala bu üstün olarak yaratmasının arkasında onu en çok sevmesi var. Bu en çok sevdiği mahlukun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını, mutlulukla bu dünya hayatını geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini, sonsuz mutluluğa ulaşmasını istiyor. İşte böyle bir dizaynda kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennet sahibinin sahibidir. Bu noktadan itibaren. Ve böyle bir olayda insanoğlu için söz konusu olan şey
cennete mutlaka gitmek. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa o kişi üç sebepten daha cennete ulaşır. Bütün günahları sevaba çevirdiği için, mümin olduğu için ve dalaletten kurtulup hidayete adım attığı için. Bir insan ne zaman ruhunu Allah'laştırırsa üç sebepten daha Allah'ın cennetine hak eder. Dikkat edin. En alt cennet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hiçbir şey yapamadan bu dünyadan ayrılanların. Daha üst cennet mürşidine ulaşıp da üç ayrı cepheden cenneti bir daha, bir daha, bir daha hak edenlerin. Mümin olmak şerefine erdikleri için takdir-i neyman yazıldığı cihetle dalaletten kurtuldukları için iki ve üç bütün günahları sevaba çevrildiği için üç ayrı açıdan daha kişi cenneti hak etmiştir. Ne zaman ruhunuzu Allah'alaştırırsanız bu noktada üç ayrı hidayetin sahibi olduğunuz için üç defa daha cenneti hak edeceksiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı için bu sebeple hidayete erdiğinizden dolayı. Nefsiniz tezkiye olduğu için bu sebepten hidayete erdiğinizden dolayı. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğu için bu sebepten cenneti hak ettiğiniz den dolayı. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, üç hidayetin sahibi olursa, nefs, ruh ve fizik güçlerinden, bu kişi tam yedi defa cenneti hak etmiş olan ve en alttaki cennete değil, onun üstündekine de değil, üçüncü cennete ulaşmayı hak etmiştir. Öyleyse böyle bir düzeyinde bütün insanlar için Allah'ın hedef gösterdiği şey cennettir, mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cennet saadetini kesinlikle elde ettiniz ama dünya saadetinden doğru dürüst bir şey yaşayamazsınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman da durum değişmemiştir. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu sebeple dünya saadeti sizin için pek yaşanması mümkün olmayan bir standart gösterir. Ama ne zaman nefs tezkiyesine başladıktan sonra nefsi emmareye ulaşırsanız dünya saadetinin %7'si tarafınızdan elde edilir. Revvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde %7 artan dünya mutluluğunuz günün yarısından fazlaya %51'e ulaşır. Üçüncü cennete ulaşan herkes dünya saadetinin de %51'ini, yarısını hak etmiştir. Üçüncü üst seviye cennete ulaşan bu kişi dünya saadetinin de %50'sini elde etmiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu saadet %90'a yükselir. Nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman saadet %100'e yükselir. Öyleyse şeytanın kainattaki en büyük düşmanınızın çekemediği bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Hiçbir zaman mutlu olmanızı istemez. Her zaman huzursuz bir dünya hayatı yaşamanızı, her zaman
muhtevayı en kötü şekilde yapmanızı ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister İblis. Allah ne istiyordu sizden? Dünya saadetine mutlaka ulaşmanızı. Allah ne istiyordu sizden? Mutlaka cennete girmenizi. Şeytan da Allah ne istiyorsa onun tersini ister. Ne ister sizden? Dünyada mutsuz olmanızı. Ne ister sizden? Kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi. Yani dünyada o nasıl mutsuz ve huzursuzsa sizin de mutsuz ve huzursuz olmanızı, ahirette de nasıl cehenneme gidecekse sizin de kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizayn şeytan için söz konusu, kainattaki en büyük düşmanınız olan şeytan için. Yaşadığı sürece siz de dahil olmak üzere, hepinize ayrı ayrı sesleniyorum, siz de dahil olmak üzere bütün insanları hem şu dünyada mutsuz etmeye hem de mutlaka cehenneme götürmeye kararlıdır ve hayatını buna vakfedecektir, sonsuz hayatını. Sadece tek başına bir şeytan değil, sonsuz sayıda şeytan ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bütün güzelliklerin sizinle olması söz konusuyken İblis buna mani olabilecek olan tek düşmandır. Ve gözünüzün yaşına bakmadan sizi kandırır. İçinizde hep iki ses duyarsınız. Birisi Allah neyi emretmişse onu yapmanızı, yerine getirmenizi ister. İkincisi de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı, tam aksini yapmanızı ister. Allah'ın yasakları için de aynı şey söz konusudur. İşte birinci ses Allah'ın güzelliklerini işlemenizi isteyen ses, Allah'a aittir, ruhunuzun sesidir. Ruhunuz ve Allah daimi bir şekilde, sonsuz bir şekilde bir işbirliğinin içindedirler. Ama bir taraftan da nefsiniz de, şeytan, nefsiniz afetlerle dolu olduğu sürece şeytanla nefsiniz devamlı işbirliği halindedirler. Unutmayın, Allah'ın koyduğu kanunlar var. Bu kanunlara göre şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Yani ne zaman bir insan daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetlerinden kurtulursa şeytan onun elinde sadece bir oyuncak olur. Çünkü tesir edebileceği hiçbir saha kalmamıştır. Hiçbir şekilde o kişiye tesir edemez ve buna rağmen gene gayret eder. Gene herhangi bir şekilde onu Allah'ın emirlerine itaat etmemek istikametinde, yasak ettiği fiili işlemek istikametinde davet ederse de her seferinde eli boş dönmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaşmış bir insanın elinde şeytan sadece bir gazoz ağacıdır. Öyleyse şeytana mağlup olmamak, şeytanı her zaman yenmek elinizde mi? Evet, daimi zikre ulaştığınız takdirde bunun sahibi olursunuz. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Bakalım Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e El la tabudu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hazâ sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse her halükarda şeytana kul olmaktan kurtulmamız ve Allah'a kul olmamız gerekiyor. Yolun yarısında şeytanın kulu olmaktan kurtuluruz. Yarısını açtığımız anda artık şeytanın kulu olmayız. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Allah'ın nurlarındadır. Nefsimizin kalbindeki temizlenme, yani nefsimizin kalbindeki afetlerin yerine ruhun hasletlerinin gelip yerleşmesi,
%50'yi geçtiği andan itibaren artık insanlar şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Bu daha ileriki safhalarda üst kulluğa, ekber kulluğa, azim kulluğa ulaşacaktır. Öyleyse Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmak. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Böylece görüyorsunuz ki Allah sizi korur. Yeter ki siz güzele ulaşmayı dileyin. Allah'ın koyduğu kanunları, size farz kıldığı şeyleri gerçekleştirmeye çalışın. Eğer İslam'ın 5 tane safhasını yaşarsanız, o zaman şeytanın hakimiyetinin giderek üzerinizde azaldığını, sonunda etkisini %100 kaybettiğini yaşayabilirsiniz. Öyleyse ne yapar bu şeytan? Çok iyi bir taklitçidir. O içinizdeki ses var ya, size şerri emreden, Allah'ın emirlerini yapmamanızı emreden, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreden ses, çoğunuz onu düşüncenizin, kendinize ait olan bir düşüncenin vücuda getirdiğini zannedersiniz. Yani o düşünce size aittir zannedersiniz. Yanılgınızın başında da bu gelir. En büyük yanılgı vasıtası insanların şeytanın sesini kendi sesleri zannetmeleri hali. Allah'ın sesini kendi sesinizle sansanız, Allah'ın sesi olarak da kabul ettikseniz, ikisi de sizi kurtuluşa, güzele, mutluluğa götürür. Orada hiçbir probleminiz yok. Ama iblisin sesini kendi sesiniz zannettiğiniz andan itibaren yanılmanız her an mümkündür. O sese itaat etmeniz, içinizdeki sessiz sese itaat etmeniz ve şeytanın telkinleri altında aklınızın ve sizin yanlışları yapmanız her zaman mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yapar bu iblis? İblis insanları yozlaşmaya getiriyor. Dikkat edin ki her peygamber zamanında Allah-u Teala insanları onun etrafında toplanmalarında yalnız bırakmaz. Onlara yardımcı olur. Ve onların Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri, yasak ettiği fiilleri işlememeleri adım adım gerçekleşir. Böyle bir standartta, böyle bir dizayn içinde insanlar o peygamberlerin yaşadığı devrede çok sayıda ona bağlanmaya, tabi olmaya başlarlar. Ve etrafındaki insanlar geleceğin birer aynası olurlar. Geleceğe ibret olurlar. İşte 14 asır evvel İslam yaşandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından. Gördük ki İslam'ın 5 safhasında da
onlar vardılar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Birinci safha. Bütün sahabe mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. İkinci safha. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etti. Üçüncü safha. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etti. Dördüncü safha. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etti. Beşinci safha. Ve daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an cennet saadetini hak eden sahabe son noktaya kadar gitti. Salaha ulaştılar. Allah'ın mürşitleri oldular. Ensar da muhacirinde. Sonra ne oldu? Şeytan asırlar geçtikçe yozlaştırmayı başardı. İnsanları yozlaştırmayı. İnsan tabiatı yozlaşmaya açık bir hüviyette yaratıldı. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. Çok iyi değerlendiriyor. Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'a secde etmediği zaman Allah-u Teala onu huzurundan kovdu, cehenneme mahkum etti. İblis de Allah'tan yetki istedi, kıyamet gününe kadar beni yaşat dedi. Eğer yaşatırsan bu insanların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala dedi ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblis o günden bu tarafa insanları yozlaştırmaya çalışıyor. 14 asır sonra bugün ne görüyoruz sevgili öğrencilerin, izleyenlerin ve dinleyenlerin? Korkunç bir tablo görünüyor buradan. İnsanların İslam dünyasını oluşturan 1 milyardan fazla insanın %90'dan çok daha fazlası ne yazık ki Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan gerçek İslam yaşantısını unutmuşlar. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi emri vermişse o emri mutlaka sahabenin gerçekleştirdiğini, hangi konuları yasak etmişse sahabenin o yasaklara mutlak riayet ettiğini Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala emrediyor. Açıklıyor, ispat ediyor bizlere sahabeden kesitler vererek. Öyleyse söylemiştik ki İslam 5 safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek ve 5 nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Sahabe bu 5 safayı da yaşamışlar. Yani şeytan onlara tesir edememiş. Onları hegemonyasına alamamış. Allah-u Teala Rad suresinin 20-21-22. Ayetlerinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَيَحْشَمْنَ. Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirdiler. Yeminlerinde, misaklerinde, ahdlerinde yerine getirirler. Ve özellikle nefslerinin misakini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir.
Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ne yapmışlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bize net olarak bir grup insan veriyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sadece Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İşte bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Çünkü hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Dilemeselerdi hiçbir zaman mevcut. Bu mümkün olmayacaktı. Hepsi de cehenneme gideceklerdi. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun cehenneme gideceğini Allah Teala kesinleştirmiş. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiler. Ona tabi oldular. Biat ettiler. İki. Ve diyor Allah Teala Fethiye'de de Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana tabi oldukları zaman akabede onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala sana tecelli ediyordu. Sana tabi oldular diyor Allah Teala. Tabi oldukları da kesin. Ayetlerle kesin. Sonra bütün sahabe üçüncü safhayı gerçekleştirdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı. İşte Allah Teala A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin felaha erdiğini, cennet müjdesine ulaştığını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığını söylüyor, hidayete erdiğini söylüyor. Ve Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hem fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini hem de ruhlarını daha evvel Allah'a teslim ettiklerini bir defa daha vurguluyor. Yani bütün sahabe üçüncü safhayı gerçekleştirmiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Ne diyor Allah Teala Zümer 18'de? Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline ahir alanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 20'de ne diyor Allah Teala? Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine, onların arasında da fizik vücutlarını ve veçhilerini Allah'a teslim edenler var mı? Varsa onlar mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yani dördüncü safhayı da gerçekleştirmişler. Sonra beşinci safhaya geliyor sıra. Allah Teala hepsinin nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde onların üç vücutlarını Allah'a teslim eden gerçek Müslümanlar olduğunu
Allah'a tam teslimi tamamlayanlar olduğunu ifade ediyor. Yetmez, Tevbe suresinin 20. 100. ayet-i kerimesi sahabenin bundan da daha öteye geçtiğini söylüyor. Sahabenin bundan da daha öteye geçtiğini söylüyor. Allah Teala ile olan ilişkilerinde sahabenin irşat makamına yükseldiğini, yani ihlas sahibi değil, ondan daha üstün makam olan salaha da ulaştıklarını ifade ediyor. Öyleyse bütün sahabe bir hedefe ulaşmışlar. Allah ile olan ilişkilerinde bütün sahabe için irşat makamına ulaşmak var. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İslam'ın 5 tane safhasını tamamladıktan sonra daha öteye geçmişler. Allah'a kul olmanın ötesine geçmişler. Allah'a köle olmayı da başarmışlar. İşte Kur'an-ı Kerim, işte sahabe ve işte bütün sahabenin Allah neyi emretmişse hepsini gerçekleştirmeleri, İslam'ın 5 tane safhasını yaşamaları. Bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından. Bu ne ifade eder? Çok şey ifade eder. Çünkü bugün de o günü karşılaştırdığımız zaman şeytanın insanları hangi ölçüde yozlaştırdığının çok kesin işaretlerini görürüz. İblis ne yapmış? Bütün insanlara İslam'ı unutturmuş. Bugün sevgili izleyenler ve dinleyenler, 1 milyarı aşkın İslam dünyasında artık insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların çok büyük bir kısmı İslam'ı yaşamıyor. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorlar. Namaz kılıyorlar. Büyük bir kısmı bunları da yapmıyor. Ama bir kısım insan, belki İslam dünyasının yarıdan fazlası, bu görevlerini yapıyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet getiriyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, bunlarla kurtulacaklarını zannediyorlar. Oysa ki insanlardan hiç kimse bunlarla kurtulamaz. İnsanlardan hiç kimsenin bunlarla kurtulması mümkün değildir. İnsanlar cehennemden, bedavadan kurtulamıyor. Öyleyse İblis 14 asır sonra insanların çok büyük bir kısmına ide olarak, fikir yapısı olarak İslam'ın 5 tane şartını yaşamanın insanları cennete ulaştıracak olan kesin bir standart olduğunu kabul ettirmiş durumda. İnsanlar diyorlar ki İslam teslim olmak demektir. %100 doğru. Ve Allah'a teslim olmak demek İslam, Allah'a teslim olmak demek olan İslam 5 şarttan ibarettir diyorlar. Biz de diyorlar evelallah bu 5 tane şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız, İslam'ı yaşayanlarız, mutlaka kurtuluşa ulaşacaklarız. Ama ne yazık ki bu sadece bir hayal sevgili izleyenler ve dinleyenler.
İslam'ın 5 tane şartını yapıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün değildir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَبَافِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar ayetlerimize, ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir kazandıkları derece itibariyle. Tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

Böylece görüyoruz ki İblis tuzağını kurmuş, insanları kandırmış, insanların çok büyük bir kısmına ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı, dilemelerini unutturmayı başarmış. Bu unutturmada bunu unutan herkesi ne yazık ki cehenneme götürecek olan kesin bir işaret taşır. İşte bu şartlar içerisinde insanlar söz konusu. Bu şartlar içerisinde dizayn söz konusu. Böyle bir dizaynda ne yazık ki insanların kurtuluşa ulaşamaması söz konusu. İnsanlar artık 14 asır sonra Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunu onlara anlattığımız zaman da İslam'da böyle bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim, bütün sahabenin bu 5 safhanın hepsini gerçekleştirdiklerini kesinleştirmiş. Oradan örnek veriyor Allah Teala. Gelecek nesillere sahabenin hayatından kesitler vererek hepsinin Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel standartlarını mutlak olarak yerine getirdiğini kesin bir ifadeyle anlatıyor. Öyleyse 14 asır sonra bugün İslam'a baktığımız zaman İslam'ın korkunç bir sonuca ulaştığını görüyoruz. İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu bütünüyle unutulmuş. İnsanlar artık mürşitlerine ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası mürşitlerine ulaşmayı dilemiyor. İnsanların %90'dan fazlası

kesitler vererek ayetlerine onların nasıl uyduğunu ifade ediyor. Ve bugün insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası artık mürşide ulaşmanın Allah-u Teala tarafından farz kılındığını unutmuş durumda. Üçüncü safa, bu noktadan itibaren başlayan 7 kademede nefsinizi tezkiye ederek ruhunuzu 7 tane gök katı üzerinden Allah'a ulaştırmak, hayattayken ulaştırmak. İnsanlar bugün, 14 asır sonra bugün bu lazimeyi de, bu Allah'ın farzını da unutmuşlar. Dikkat edin, farzını diyorum, tekil konuşuyorum. Ama 11 defa farz kılmış Allah-u Teala. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı Allah-u Teala 11 defa farz kılmış ve iblis hepsini unutturmayı başarmış. Ne kadar büyük bir düşmanla karşı karşıya olduğunuzu iblisi size tanıtmak için söylüyorum. 11 defa farz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. 1. Zümer 54. وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتَيْكُمْ الْعَذَابَ. Yüzlerinize azap gelmeden evvel, kabir azabı gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama bu yetmez diyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da teslim edin, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Farz kılıyor Allah Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, kim bana ruhen nasıl olmuşsa, sen de onun yolunu takip et. Sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus suresi 125. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakil. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi kendine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala sırat-ı müstakimin insanları Allah'a ulaştıran, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Burada da bu ayet-i kerimede Yunus 125'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kimi o teslim yurdu olan kendi zatına ulaştıracaksa onların sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Ve sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilehi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan o ölüm günü var ya, o gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. 9. ayet-i kerime bunun kesin bir emir olduğunu söylüyor bize. Rad suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَفْ. Sevgili kardeşlerim, bunu kelime kelime sizlere söylemek istiyorum. Çok önemli olduğu için. Çünkü Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Hepsini aldık. Bu ayet hepsinde değiştirilmiş. وَالَّذ۪ينَ diyor Allah Teala ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi

emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona en yüsele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada bunun açık bir şekilde bir emir olduğu da beyan edilmiş. 9. ayet-i kerime. 9 tane ayet-i kerimede Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılıyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Allah kesin bir dille ifade ettikten sonra bununla yetinmemiş. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu ve kimimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine onlardan da veçlerini fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha önce ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe bu ayetle fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri kesinleşen kişiler. Hepsi mutlaka daha evvel Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah'ın bildirdiği gibi ruhlarını da Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bütün sahabe hepsi üçüncü safayı da gerçekleştirmiş. Hepsi hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine ermişler. Allah'ın evliyası olmak şerefine ermişler. Sonra gördüğünüz gibi dördüncü safada hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demin söylediğim Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sonra hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe İslam'ın 5 safhasında yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir lisanla bunu söylediğim ayet-i kerimelerle cümle aleme ispat ediyor. Onlar İslam'ın medarı iftiharlarıydı. Onlar bütün güzellikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadılar. Peki ne demek istiyoruz? İşte bugüne geldik. Bugün 1400 yıl sonra 1 milyardan fazla insanı sinesinde barındıran İslam aleminde insanların %90'dan fazlası Allah'ın bu farzlarını unutmuşlar. Sahabenin bunları yaşadığından da gerçekleştirdiğinden de haberleri yok. Nasıl bir tuzak insanların başına gelmiş yerleştirmiş iblis görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Görüyor musunuz tuzağı? Hepsi unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaştırılması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, hayattayken hepsi unutulmuş. İlk üçü bütün insanları mutlaka cennet sahibine götürecek olan, 7 sebepten dolayı götürecek olan esasları muhtevi ve hepsi unutulmuş. İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis, İslam'ın cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzlarını devreden çıkarmakla İslam'ın bacaklarını kesmiş.
fizik vücudun Allah'a teslim etmesi, teslim edilmesi, nefsin Allah'a teslim edilmesi, bunlar da bir insanı dünya saadetinin tamamına erdirecek olan iki temel mefhum. Bunları da insanlara unutturarak iblis İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Ve İslam bugün şeytanın bütün insanları kandırmayı başarması sebebiyle bitkisel hayata itilmiş. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkunç bir trajedi yaşıyoruz. İslam'ın Allah-u Teala tarafından tebliğinden 14 asır sonra, İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün ana rahneleri, temelleri berhava edilmiş iblis tarafından ve insanlık bu duruma düşmüş. Dikkat edin, İslam silin kökünden gelir. Buradan türetilen 28 tane kelimenin arasında en önemlisi teslim kelimesidir. İslam Allah'a teslim olmaktır. Ruhu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Ve dünyada insanlık tarihi boyunca ilk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar ikinci bir din hiç mevcut olmamıştır dünya üzerinde. İnne dine indallahil İslam diyor Allah-u Teala. Teslimden başka, Allah'a teslimden başka bir din yoktur diyor Allah-u Teala'nın indi ilahisinde. Adına Hristiyanlık diyoruz. Adına Musevilik diyoruz. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya Allah'ın söyledikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledikleriyle aynı. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların İslam olmak şerefine erdiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların İslam olmak şerefine erdiğini, hepsinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir tek dinden Allah'a teslim olma dininden bahsediliyor. Hepsi o kadar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe ona tabi olarak hepsi 3 teslimlerinde gerçekleştirmişler. İslam'ın 5 tane safhasını yaşamışlar. İblisin insanların başına nasıl bir çorap ördüğünü anlatmak için bunları söylüyorum size. Hepsini ayrı ayrı ispat ederek. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzellikleri unutturulmuş insanlara şeytan tarafından, insanların mutluluk ümitleri birer birer yok olmuş. Ama İslam'ın arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşadıysa aynını yaşayan insanlar dün de vardı, evvelki günde vardı, sahabenin zamanında da vardı, bugün de var. Ne yazık ki bu insanlar toplumun içinde küçük bir bölümü oluşturabiliyor. Allah'ın söylediklerinden haberdar olan, sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya çalışan, Kur'an'daki bütün emirlere itaat etmeye çalışan yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini de yaşayan. Onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. 7 vakit. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsının dışında kuşluk sünnetiyle teheccüd sünneti. O söylediğim kişiler bugün de aynı şeyi yapıyorlar. 7 vakit namaz kılıyorlar. Onlar 2 kat zekat veriyorlardı.
Bu söylediğim insanlar bugün de aynı şeyi yapıyorlar. En az iki kat zekat veriyorlar. Onlar Ramazan ayı boyunca oruç tuttuktan sonra her perşembe mutlaka oruç tutuyorlardı. Sünnet-i seniye buydu. Bugün de bunu yaşayanlar aynı şeyi yaparlar. Her perşembe mutlaka oruç tutarlar. Oruçlarını üç kata çıkarırlar. Öyleyse ne yapmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe? Zikir yapmışlar. Allah-u Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri, günün yarısından fazla zikri farz kılıyor. Allah-u Teala daimi zikri farz kılıyor. 14 asır sonra ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikri farz olarak göremezsiniz. Yok artık. İblis yok etmeyi başarmış. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, sizlere şeytanın nasıl bir tuzak hazırladığını, ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu anlatmak için bugün onun kurduğu tuzaklardan bahsettik. İnsanlık bir trajedi içinde yaşıyor. Kurtuluş ümitlerini yitirmişler ve en kötüsü bunun farkında değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetine, hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünit Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için, insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederim ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir insan Allah-u Teala tarafından mutlu olsun diye yaratıldı. Herkes mutlu olmaya namzettir ve mutlu olmanın hakkının sahibidir. Ne var ki bu hakkı kullanmak kişiye özel bir durum gösterir. Yani insanoğlu eğer mutlu olmayı isterse mutlu olacaktır. İstemezse mutlu olmayacaktır. Tek başına istemek meselesi konuyu çözmesi için yeterli değil bir insan için. Mutlu olmanın tekniğini de öğrenmek mecburiyetinde. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk, her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi bu kitabın dışında bırakmadık. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman her şey Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde. Mutlu olmak, evet. Madem ki Allah-u Teala bütün kainatı insan için yarattı ve insanın emrine verdi, İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ve insanın emrine bıraktı. İnsanı da kendisi için yarattı. Öyleyse insandan başka hiçbir şeyi, hiçbir varlığı kendisi için yaratmamış. Yarattığı her şeyi insanoğlu için yaratmış. Öyleyse en çok sevdiği varlık insan. Ve bu en çok sevdiği varlığında Allah-u Teala sadece mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadet müessesesi bütün boyutlarıyla belli. Allah Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Ve bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş durumda. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli, uygulaması gerekli. Eğer insanoğlu bunu yapmazsa, uygulamazsa, o zaman mutlu olması da mümkün değil. Düşünün bir kere, sizi yaratan Allah. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama siz istemezseniz mutlu olmayı, sizi mutlu etmez. Kanunları öyle koymuş. Yani her şey sizin dilemenize bağlı, yetmez. O hedefe ulaşmak için onun bedelini ödemenize bağlı. İşte mutluluk da üç ayrı cephede oluşur. İç aleminizde dünya saadeti, dış aleminizde dünya saadeti, Allah ile olan ilişkilerinizde dünya saadeti ve iki büyük safa gösterir. Dünya saadeti ve kıyametten sonra ulaşacağımız ahiret saadeti. Öyleyse biz son derece basit olan, çabucak elde edilen bir cennet saatinin standartlarını defalarca söyledik. Burada da kısaca söyleyelim. Kim şu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve ona teslim ederse, fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse, nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kapkaranlık olan kalbinin içine 150'den daha fazla Allah'ın nurlarını doldurur da nurlara hakim duruma, hakim konuma geçirirse, işte o zaman o kişi cennet saatine mutlaka ulaşır. Zamanımızda Bu olay 3-4 ayda tamamlanabilen bir özellik gösterir. Bunun daha öncesi bilemediğiniz 5-6 aydır. Normal standartlarda bu kadar süre herkesin bu hedefe ulaşması için yeterlidir. Şimdi geçelim dünya saadetine. Dünya saadetine ulaşmak seneleri gerektirir. 3-4 ayda mutluluğun yarısına ulaşan insanoğlu bundan sonra geçen devresinde tam mutluluğa ulaşmanın çetin bir iş olduğunu fark edecektir. Ve hiç kimse daimi zikre ulaşmadan sonsuz dünya saadetine de ulaşamaz. İşte acaba bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde olan birinin davranışlarının neticesine yaklaşabilir mi? Bu sualin cevabını beraberce arayacağız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Hangi şartlar altında? İşte burada iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın size ihsan ettiği aklınızı sizi mutlu edecek istikamette çalıştırmanız gerekli. Bunun için o hedefe ulaşmak için iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz. İradenizin kullanılması sizin talebinize bağımlı olan bir meselesidir. Öyleyse davranış biçimlerinizde güzele ulaşmanız bazı şartları yerine getirmenizle kesin şekilde ilişkilidir. Dikkatle bakın. Kim dünya saatine ulaşmış? Daimi zikre ulaşanlar. Neden ulaşmışlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün özelliklerini nefslerine taşımışlar. Ve böylece muhteşem bir tablo sergilemişler. Ruhlarının faziletleri, onların nefslerinin kalbine Allah'tan gelen nurlar olarak, fazıllar olarak yerleşmiş. Ruhlarının bütün hasretlerinin sahibi olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi oldukları için de Allah'tan gelen rahmet, fazla salavatın kesilmesi söz konusu değil. Bu sebeple nefsin kalbine devamlı Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı doluyor. Bu rahmet fazla selavat daimi zikre ulaşmış bir kişinin kalbine ulaştığında kalbindeki mührü kalbin içine doğru itiyor. Alt boyutuna indiriyor. Zulmani kapıyı kapatıyor, boğmuyor. Ve aşağıdan şeytanın karanlıklarının bütün gayreti boşuna. Rahmet fazla selavat ismindeki 3 tane nurun, 3 enerji grubunun baskısı mührü devamlı orada tutuyor. O mührün oradan ayrılması mümkün değil. Çünkü 3 enerji grubuna karşılık bir şeytanın karanlıklarının gücü var. Bunun o 3 tane enerjiye karşı gelmesi mümkün değil. Galip olması mümkün değil. Onun için zulmani kapı artık o kişi hayatta olduğu sürece kapalı. Zaten öldükten sonra da artık bir hüküm ifade etmez. Yani canlı olmayan bir insanın nefsinin kalbiyle artık şeytanın alakası yok. Neyse hayatta olduğu sürece bu kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü zulmani kapıyı örten mührün üzerindeki rahmetin fazla ve selavatın baskısı hep devam edecektir. Hiçbir zaman o kalbin, nefs kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Kapı açıktır, içeriye zikir devam ettiği sürece sonsuz olarak Allah-u Teala'nın nurları girecektir. Rahmet, fazla ve selavat. Bunlar kalbi kısa sürede işgal edecektir, tamamen işgal edecektir. Bir yerde kararmayacağı için o kalbin içi hep nurlarla kaplı olarak kalacaktır. Yani o kişi hayatta olduğu sürece nefsinin kalbinde artık hiçbir afetin barınması mümkün değildir. Nefsin kalbi ruhun kalbinin aynı olur. Her ikisi de hayrı talep eden, şerri asla talep etmeyen bir özellik gösterir. İşte böyle olan insanlara dikkatle bakın. Onlar ruhlarının sesini dinleyenlerdir. Neden? Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları da zaten ruhun bütün özelliklerini devam ettirmektedir. Her ikisi de devamlı hayra davet ettiği için, asla şer daveti mevcut olmadığı için bütün aksiyonları hayra dönüktür. Bütün davranışları hayra dönüktür. Hep hayır işlerler. Her hayrın arkasından da devamlı mutluluğu yaşarlar, huzuru yaşarlar. İşte böylece gördüğümüz o ki, o insanlar için söz konusu olan şey hayrı yaşamaktır. Bir insan da ulaştığı zaman hayrı hiçbir zor kullanmadan yaşar. Yani hayrın karşısında dikilmiş olan, hayrın işlemesine mani olacak olan bir nefs afeti o kişinin kalbinde mevcut değildir. Tam aksine nefsinin kalbi de sadece hayrı işlemesini istemektedir. Bu sebeple bu kişi daima hayrı işler ve bir zorlamayı gerektirmez bu. Çünkü nefsin de hayrı istiyor, ruhu da hayrı istiyor. Muhteva zaten sadece hayırdan oluştuğu için hep hayır işler bu kişi. Kendini asla zorlaması söz konusu olmadan. Ve tabii her hayır işledikten sonra mutluluğu yaşar ve huzuru yaşar. Eğer şer işleseydi devamlı huzursuz olacaktı. Her şer maksadından huzursuzluğu yaşayacaktı. Arkadan ruhu nefsine azap edecekti. Her iki açıdan da kişi mutsuz olacaktı. İşte eğer bir insanın nefsindeki kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa görüyorsunuz ki o kişinin hep hayır işlemesi, sonsuz bir saadetin içinde olması hiç de zor bir şey değil. Zorluk o hedefe ulaşmakta. O kişinin 15 yılını alır, 20 yılını alır. Uzun bir süre bu hedefe gitmek için kişi kendini gayrete getirecektir. Biz bu akşam böyle bir hedefe ulaşmayan kişi de acaba buna benzer bir durumu yaşayabilir mi? Cevap evet, yaşayabilir. Onu yaşayabilmek için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Öyleyse meseleyi incelediğimiz zaman nefsin afetlerinin var olmasına rağmen o kişinin gene de doğru davranışlar sergileyebileceğini görüyoruz. Nefsin afetleri var. Nefsin afetleri kişiyi yanlışı yapmaya zorluyor. Akla gönderdiği her emir şer istikametinde. Nefsin gönderdiği her emir kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekte çok sıkıntı çeker. Zaman ilerledikçe nefsinin hasletleri arttıkça ruhun nefsin afetleri azaldıkça ruhun hasletleri nefse geçip nefsin hasletlerini oluşturmaya başladıkça yavaş yavaş kolaylaşır. Nefsi emareye geldiği zaman artık yarı yarıya meseleyi çözmüştür. Yani nefsinin kalbindeki afetlerin onun üzerindeki hükümranlığı artık %50'nin altına düşmüştür. Nefse mücadelesi daha kolaylaşmıştır. Ve afetlerin egemenliğinde olan bu kişi başlangıçta %100 afetlerin egemenliğinde olan nefsinin kalbinde yarısından daha fazlasını Allah'ın huzurlarına teslim etmiş ve ruhun hasretleri %50'den daha çok duruma hakim olmuştur. İşte buradan sonra nefsin kalbinde ruhun hasretlerinin tamamen %100 hakim olmasına kadar geçecek devre içerisinde bu kişi her geçen gün zikrini daha çok arttıracaktır ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Konumuz daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin afetlere yenik düştüğü devrede de afetlerin ötesine hasretlerin geçmesi noktasından itibaren O amel hasretlerden oluşan bir nefs kalbine ulaşana kadar geçen devrede hep iradenin, iradi yapının kullanılması söz konusudur. İşte insanoğlu o hedefe ulaşmadan önce, yani daimi zikrin sahibi olmadan önce, daimi zikrin sahiplerinin yaşadığı mutluluğun bir benzerini, tabii bu hiçbir zaman %100 olmaz, ama büyük ölçüde yaşayabilir mi sualinin cevabı? Evet, yaşayabilir. Ne yapması lazım? Onu inceliyoruz. Bu kişi nefsinin kendisine oynayacağı bütün oyunları yavaş yavaş öğrenecektir. Nefs muhtevasında afetler hep mevcut olduğu için başlangıçta %100 yalnız şerri talep eder. Yalnız Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Bir, Allah'ın emrettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı özellikle çalışır. Şeytanın karanlıklarıyla ifade edilirler. Karanlıklar her şeye hakimdir. Yani kişinin kalbi yarasaların yaşadığı bir vahşi mağara görünümündedir. Her türlü kötülük o nefsin içindedir. Öyleyse bu kötülüklerle nasıl savaş verilir? Onu göreceğiz. Bu savaşı verebilmek için doğrunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru nedir? Ruhun hasretlerine tabi olmamız hali. Yanlış nedir? Nefsin afetlerine tabi olmamız hali. Belki daimi zikirdikler neden hiçbir zorlanmaya tabi olmadan hep en güzeli işlerler? Çünkü nefsleri de bu hüviyetine ulaşmıştır. Ve yaptıkları şey bütün boyutlarıyla ruhun özelliklerini taşır. Her anlamda ve her safhada. Ama eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, hatta nefse emmadeyse, hatalarının ne olduğunu biliyorsa, o hataları işlemek için mücadele veriyorsa, yavaş yavaş bu mücadelede netice almaya başlayacaktır. İşte bu savaşın muhtevasına baktığımız zaman bunun alışkanlık safhası, alıştırma safhası, egzersiz safhası iki ayrı cephede kendini gösterir. Birinci safha mücahede, ikinci safha riyazet. Mücahede nefsin istemediği şeyleri, yapmak istemediği şeyleri ona zorla yaptırmaktır. Bunun adı mücahidedir, kişinin nefsine cihad etmesidir. Ne yapmak istemiyor? Namaz kılmak istemiyor. Zorla kıldırıyor kişi. Ne yapmak istemiyor? Zikir yapmak istemiyor. Zorla kıldırıyor. Zorla zikir yaptırıyor kişi. Allah'ın bütün emirlerine karşı giriyor nefs. Kişi de iradesini devreye sokuyor. Nefs hoşlanması da onları zorla ona yaptırıyor. Riyazet safhasına girince bu nefsin istediği bir şeyi ona vermemek şeklinde tecelli eder. Neyi ister? Günah istemeyi işler. Günah işlemeyi ister. Bu imkanı ona vermiyor kişi. Nefsinin günah işlemesine iradesini devreye sokarak mani oluyor. İrade nedir? Bu istikametik pozitif iradeden murat, nefsin bütün negatif taleplerinin karşısına inade adı verilen aklın bir yardımcısıyla çıkmak. İrade nefsin taleplerine karşı çıkan bir güç. İç güç. Kişinin iç dünyasında var olan bir güç. Bu kuvveti kötülüğün karşısına dikmek. Bu işte iradeyi kullanmak manasına geliyor. Nefs afetleri işledikçe sizin için söz konusu olan şey o afetleri Allah-u Teala'nın istediği istikamette kullanabilmektir. Afetleri devreden çıkartıp ruhun hasretlerini devreye sokabilmek için afetlerin taleplerinin karşısına iradeyle çıkmak gerekir. irade afetleri açacak, ruhun hasretlerinin istikametinde davranış biçimleri sergilemenize zemin hazırlayacaktır. Bunu yapabilmek için mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsimiz herhangi bir kötü şey istediği zaman ona mani olacak kuvveti çalıştıracaksınız. Burada o çalıştırmak istediğiniz kuvvetin size lazım geldiğini sağlayamadığını zannedersiniz. Oysa ki bir yanlışınız var. Allah'tan henüz yardımı istemediniz. Kendi iradenizin yeterli olduğunu zannettiniz. Harekete geçtiniz. Ve başaramadığınızı gördünüz. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Eksik olan tarafınız burada. Allah'tan yardım istemenizdir. Ne zaman Allah'tan o istikamette bir yardım istemeyi başarırsanız Allah-u Teala'nın size mutlaka yardım ettiğini göreceksiniz. İşte bu yardımı Allah-u Teala'nın sağladığı ilk ortam söz konusu. Şeytan yardımı Allah-u Teala'nın size ulaştırmasına mani olmak için yardımı istemenizi engellemeye çalışır. Bir olayla karşılaştınız, başka birisi size karşı kötü bir davranışta bulundu ve içinizdeki her şey taştı. Şiddetle kişiye karşı cevap vermek istiyorsunuz. Onun üzerine saldırmak istiyorsunuz. Onun size yaptığından daha ağırını ona özetmek için içinizden şeytan bir taraftan, nefsinizin öfke afeti ve intikam afeti bir taraftan sizi devamlı zorluyor. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. İçinizdeki öfkenin durmasını, intikam hissinin yok olmasını ve sizin karşınızdakinden özür dilemenizi, af dilemenizi sağlayacak olan bir ortamın Allah-u Teala tarafından size ihsan edilmesini diliyorsunuz. Dilemelisiniz. Bunu yapabildiğiniz takdirde ilk aşamayı başarmış olacaksınız. Bu olayların cereyanı süresince şeytan devamlı size tuzaklar hazırlar. Neden hazırlar? Çünkü şeytan şunu ister. Herkesin birbirine düşman olmasını. Bir. İki. Herkesin bu sebeple devamlı kavga halinde olmasını. Üç. Bu kavgaların neticesinde de herkesin mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı olmasını ister. Şeytan istediği tek şey insanoğlunun dünya üzerindeki bu yaşantısını sonsuz bir huzursuzlukla yaşamış olması, yaşamaya devam etmesi. Ahiret için de ister bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların bu saadeti yaşayabilmeleri o insanlar için mutlak bir hüküm ifade eder. İnsanlar Allah-u Teala'nın indinde mutluluğun birer temsilcisidirler. Allah-u Teala insanlara mutluluğa ulaşmak için hazırdır. Daimi zikre ulaşmasalar da hazırdır. Her safhada hazırdır. Yeter ki insanoğlu Allah-u Teala'yı Rab mevkine otursun ve ondan yardım istesin. O Allah'tır. Bizim sahibimizdir. Ve her zaman bizim ona, kendisine müracaatımızı ister. İnsanlar var şöyle düşünürler. Allah bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? Cevap biliyor. E madem ki biliyor, ben neden söyleyeyim ona tekrar? Allah'ın bildiği bir şeyi ona tekrar söylemek ukalalık olmaz mı? İşte şeytan sizi en çok buradan vurur. Ukalalık olmaz. Ukalalık ona müracaat etmemektir. Müracaat etmediğiniz takdirde nefsinizi öne aldınız demektir. Yani siz gurur afetinizle, kibir afetinizle Allah-u Teala'ya müracaat etmeyi reddettiniz. Küçüklük saydınız ona müracaat etmeyi. Oysa ki o hep sizden müracaat bekler. Siz sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a her zaman müracaat etmek mevkindesiniz. Müracaat etmediğiniz sürece Hiçbir yere müracaat etmediğinizi zannediyorsunuz. Halbuki çoktan şeytana müracaatınızı yaptınız bile. İki yere dilekçe verebilirsiniz. Ya Allah'a, ya şeytana. Eğer Allah'a dilekçe vermiyorsanız, Allah'a müracaat etmiyorsanız, şeytana dilekçe verdiniz, şeytana müracaat ettiniz bile. Hangi olay olursa olsun, Allah'a müracaat etmediğiniz an, şeytana müracaat ettiniz bile. Şeytan derhal devreye girer, sizi daha çok üzecek olan bir olayı vücuda getirmeye çalışır. Başkalarıyla sizi düşman haline getirecek olan bir olayı sağlamaya çalışır. Spirali, öfke spiralini yukarıya doğru tırmandırmaya çalışır. Bütün gayretiyle buna çalışır İblis. İşte ona bu imkanı vermemek durumunda ve mecburiyetindesiniz. Ona bu imkanı vermemek için her türlü gayreti göstermek durumundasınız. Şeytan sizi kendi tarafında hiç görememeli. Görememesi için her safhada Allah'a müracaat etmeniz lazım. Şunu bilin ki Allah-u Teala'nın sözü var. Ondan yardım talep ederseniz yardıma hazır. Mutlaka yardım edecektir. Öyleyse ne diyor? Beraberce bakalım. Bakara suresi 186. Ucibu davete da'i izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, önce mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin Allah'a müracaat etmemiz, Allah'ı davet etmemiz. Ben Allah'ı davet etmekten kaçınıyorum. Allah'ı rahatsız etmek istemiyorum. Bu sadece şeytanın bir palavrasıdır. Hiçbir müracaatınız Allah'ı rahatsız etmez. Yetmez. Onu memnun eder. Bu kulum beni düşünüyor. Benden yardım istiyor. O halde ben ona verdiğim sözü yerine getirip onu mutlaka yardım ederim tarzındadır Allah'ın düşünce sistemi. Ve diyor ki sahabeye, eğer siz günahlar işlemeyen ve bana müracaat etmeyip af dilemeyen bir kavim olsaydınız, sizi değiştirir de yerinize o günahları işleyen ama her seferinde benden af dileyen, o günahların işlenmemesi istikametinde bir gayretin sahibi olan bir kavim yaratırdım diyor. Netice nereye gidiyor? Eğer siz daha iyiye ulaşmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın bu istikamette yardım etseniz takdirde Allah size mutlaka o yardımı ulaştıracaktır. Her geçen gün daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye doğru gideceksiniz. Öyleyse başkalarıyla olan ilişkilerinizde olaylar yaşayacaksınız. Unutmayın. İnsanlar sizin müziklerinizi bilmiyorlar. Onlar nefse emarede bir hayat geçiriyorlar. Yani nefslerinin bütün boyutlarıyla kendilerine şerri emrettiği bir hayatın sahipleri. Ve mücadele etmesini de bilmiyorlar. Size öğrettiklerini Allah onlara öğretmiyor. Çünkü öğrenmek bir talep meselesidir. Talep varsa talebe cevap verilir, öğretilir. Talep yoksa öğretilmez. Kişi hep o büyük cehalet içinde kalır. Zannetmeyin ki bir üniversiteyi bitirmek, bu dünya ölçüsünde kişinin bir ilmi öğrenmesi onu cehaletten kurtarır. Hayır, kurtarmaz. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, din, Allah'ın insanlara verdiği emirler bu vaciyesinde her zaman sıfırı temsil eder. O bir cahildir. O bir ümmidir. Ümmi sadece okuma yazma bilmeyen değildir. Ümmi, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen, Allah'ın indirdiği kitaplardan haberi olmayan, kendi zannına tabi olan kişidir. Cahil de budur. Bilmez ve zannına tabi olur. Babasından öğrendiklerine tabi olur. Oysa ki Kur'an bir tek dini temsil eder, İslam dini. bütün Allah'ın kitap indirdiği peygamberler hep İslam dinini öğrenmişlerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın onlara öğrettiği şey sadece ve sadece tek bir dindir. İslam dini. İşte Allah-u Teala'nın indinde İslam dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Başka bir din hiç mevcut olmadı. Allah-u Teala'nın indinde dini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bir sonuca ulaşırsınız. İslam dini şöyle söyler. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Yani şu, bütün dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din İslam dinidir. Yani Allah-u Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi öğretmiştir. Sadece İslam'ı. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark gözetmememiz lazım geldiğini söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in de bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Öyleyse alemlere rahmet olarak yaratılan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak Allah'ın indirdiği son şeriat kitabının sahibidir. Ve kıyamete kadar dünya bu şeriatla idare edilecektir. Hazreti Musa zamandaki şeriat da aynıydı. Hazreti İsa zamandaki şeriat da aynıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlardı. Aynı bizim gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da bizim gibi oruç tutuyorlardı. Onlar da bizim gibi zekat veriyorlardı. Onlar da zikir yapıyorlardı. Ve aynen İslam'ı yaşıyorlardı o peygamberler devresinde. Sonra ne oldu? Dejenerasyon. İnsan tabiatı yozlaşmaya, dejenerasyona her zaman açıktır. Ona lazım gelen değerleri tatbik ettirmediğiniz sürece o yozlaşır. İşte Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Hazreti Musa ile beraber ona bağlı olanların hepsi İslam'ı yaşıyorlar. Sonraki nesiller gene İslam'ı yaşıyorlar. Ama zamanla dejenerasyon başlıyor. Şeytan şeytanlığını gösteriyor. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla Allah'ın Tevrat'ta söylediği Kur'an-ı Kerim'e has olan hükümleri yavaş yavaş insanlar değiştiriyor yazdıkları kitaplarla. Öyle bir devre geliyor ki insanlar yozlaşıyor, Allah'ı unutuyorlar, putlara tapmaya başlıyorlar. İnsanlar yozlaşıyor. İslam olmanın standartlarını unutup kendilerine göre yeni dinler icat ediyorlar. O zaman Allah Teala 100 yıllar sonra başka bir peygamberini görevlendiriyor hayatta olan birisine. Aynı dinin esaslarını, İslam dininin esaslarını bir defa daha bildiriyor. Ve bu yeni bildiri aslında kalın çizgilerle eskisinin %100 aynıdır. Sonra zaman içerisinde insanlar, o peygamberle beraber İslam'ı yaşayan insanlar, o peygamber ve ona bağlı olanlar mutlaka İslam'ı yaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş dejenerasyon başlıyor. İnsanlar kitaplar yazıyorlar ve asıl din, Allah'ın indirdiği din unutuluyor. İnsanların yazdıkları kitaplardan din öğrenilmeye başlanıyor. Ve insanlar devreye girdikleri için dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini gösteriyor. 100 yıllar sonra bir de bakıyorsunuz ki insanlık yine bir çıkmazın içinde. Allah Teala işte böyle bir çıkmazdayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün dünyaya indirilen, son peygambere indirilen, son nebiye indirilen, son şeriat kitabı, kıyamete kadar dünya bu kitapla idare edilecek. Ne koyuyor Allah Teala? Yine İslam'ı koyuyor ortaya. Her peygamberine indirdiği İslam'ı bir defa daha ortaya koyuyor. Ve o kitapta diyor ki, اِنَّ دِينَ اِنَّ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ alaminde muhakkak ki İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır. Ve Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka bir dinle kim gelirse ondan bu din kabul olunmaz. Yani benim dinim bu diye İslam'ı unutup da insanların uydurduğu kitaplardan Allah-u Teala'ya ulaşan hiç kimsenin talebini Allah'tan kabul etmem diyor. Herkes diyor benim dinim olan İslam dinini tek bir dini öğrenmek mecburiyetinde. Ben diyor her peygambere aynı esasları öğrettim. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Onlara tabi olanları da yaşattılar. Ama dejenerasyon bu hakikati zaman içerisinde değiştirdi. İşte İslam'ı yaşamak söz konusu ve siz İslam'ı Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaştığınız zaman tam olarak yaşayacaksınız. Çünkü İslam teslim olmak demektir. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birinci safa. İslam olmanın birinci safhası. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam olmanın ikinci safhası. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İşte bu teslimlerin üçüncüsünde dünya saadeti sizin olur. Birincisinde cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı. İkincisinde dünya saadeti ve cennet saadetinin %80'den fazlası. Üçüncüsünde cennet saadeti ve dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse siz Allah yolundasınız. Hangi safhada olursanız olun en iyi yaşamaya her zaman namzetsiniz. Ama nefsinizdeki afetler sizi devamlı huzursuz eder. İşte siz irade yapınızla nefsinizin o afetlerinin size hükümran olmasına mani olmak mecburiyetindesiniz. Olmazsanız ne olur? O sokaktaki insanın yaşadığı İslam dışı bir hayatı yaşarsınız. Hayatınız boyunca sadece bir mutsuzluk sergilersiniz. Ve mutsuzluğun neden kaynaklandığını da bilemezsiniz. Ve düşünürsünüz Allah-u Teala'ya beni yarattıysa benim mutsuz olmama neden müsaade ediyor? Allah-u Teala bu sorunuza cevap veriyor. Hayır, ben sizin mutsuz olmanıza müsaade etmiyorum. Siz mutluluğu istemedikçe benim kanunlarım benim sizi mutluluğa ulaştırmama manidir. Kanunları ben koydum diyor. Öyleyse benim şartlarımı öğrenin. Onları tatbik ettiğiniz zaman saadet adı verilen müessese

size yardım alamazsınız. Yardım diye bir müessesenin oluşmadığını, gelmediğini yaşarsınız. Bunu yaşamanızın arkasında Allah yoktur. Allah sizi yaşatmak istemediği için yaşatmıyor değil. Siz Allah'a müracaat etmediğiniz için yaşayamıyorsunuz. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Allah Teala bir kanun koymuşsa, kulum bana müracaat ettiği takdirde, benden yardım istediği takdirde, ben ona mutlaka yardım ederim tarzında bir ifade kullanmış Allah Teala. Ucibu davet et dahi izadani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin, dua suretiyle beni davet edenin davetine icabet ederim diyor Allah Teala. Manası ne? Etmediği takdirde icabet etmem diyor. O kişi beni davet etmezse onun bir talebi yoktur benden. Yerine getireceğim bir şey yoktur. Ben de bana yapılan talepleri kabul ederim, onları gerçekleştiririm diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kalbinizde olanları bilmesi yeterli değildir. Onun bilmesine rağmen siz ondan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Hep nefsinizin afetleri sizi Allah'a müracaattan alıkoyar. Nefsiniz büyüklenir. Ben ondan yardım istemem. Halbuki aynı anda bu şeytana olan bir müracaattır. Madem ki Allah benim kalbimden geçenleri biliyor ve bana yardım etmiyor, öyleyse Allah Teala bana demek ki yardım etmek istemiyor. Öyleyse ben Allah Teala'dan niye yardım isteyeyim ki? Bana yardım etmeyen bir Allah'a niçin müracaat edeyim ki? İşte düşünebileceğiniz en kötü düşünce budur. Sizi sıfırlayacak olan, en kötüye ulaştıracak olan şey, şeytanın uşağı yapacak olan şey bu düşüncedir. Allah Teala size yardım etmeye hazırdır. Yardım etmesi sizin yardım talebinize bağlıdır. Kanunu böyle koymuş. Ancak diyor Allah Teala, benden yardımı dileyene yardım ederim. Allah Teala'nın sizden olan muradı sizin Allah'tan dilediğiniz yardımı gerçekleştirmektir. Siz yardım istemedikçe Allah Teala'dan size yardım ulaşmaz. Neden? Çünkü sizi serbest iradeli bir mahluku olarak yarattı. Bu kainattaki en üstün mahluk olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuz. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını, talep etmesini bekler. İşte böyle bir talep varsa bu kişi Allah'ın mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Eğer insan talep ederse mutlaka Allah-u Teala'dan yardımı alacaktır. Öyleyse böyle bir talebin mevcut olması için sizin Allah-u Teala'dan dilekte bulunmanız asıldır. İşte önemli olan dilekte bulunmanın sizin için elzem olduğuna inanmanız. Şart bu. Ondan yardım dilemedikçe yardım alamazsınız. Yardım dilemeyi o güne kadar Allah-u Teala'nın size yardım etmediğini zannederek reddederseniz eğer, bu sizin hüsranınız demektir. Buna sebebiyet veren Allah değildir. Hep insanlar onu suçlu mevkiine oturtmak isterler. Allah bana yardım etmiyor. Yardım etseydi ben bu durumda olmazdım. O zaman biz ona sorarız. Sen Allah-u Teala'dan yardım diledin mi? Allah-u Teala'dan yardım diledin mi ki o yardıma ehil olabilirsin? Öyleyse yardımı dilemezseniz eğer, Allah'ın sizi bir limana ulaştırması mümkün değildir. Böyle bir hedefe asla ve asla ulaşamazsınız. Öyleyse evvela bu birinci maddeyi tam yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Siz Allah'tan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız onu Rab mevkine koyacaksınız. Kendisine yardım istenen bir Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz.

0: ve yardım isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Unutmayın, böyle bir şey yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak şeytanın yardımını alıyorsunuz. Yani şeytan siz istemeseniz de sizi kötülüğe götürmek için size devamlı yardım edecektir. Sizi mutsuz kılmak istikametinde yardım edecektir. Yani size olan yardımı, size olan müdahalesi sadece sizin mutsuz olmanız için, huzursuz olmanız için, kendisiyle birlikte cehenneme gitmeniz için geçerlidir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey, şeytana değil, Allah'a müracaattır. Sözüme dikkat edin, otomatik işleyen bir müessese var. Şeytanla olan ilişkiniz. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan size yardım hazırlanır. Bütün kötülükleri yapmanızda şeytan birinci sınıf müdahildir. Mutlaka müdahale edecektir. Mutlaka devreye girecektir. Sizin daha kötü şeyler yapmanızı otomatik olarak sağlayacaktır. Sizin müracaatınıza gerek kalmadan sağlayacaktır. Şeytan buna her zaman hazırdır ve bunu her zaman yapar. Ama Allah-u Teala, siz Allah'a müracaat etmedikçe sizi mutlu kılacak olan sonuçlara sizi ulaştırmaz. Farklılığı anlamanızı istiyorum. Son derece önemli bir konu. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan her an size kendi istikametinde yardım edecektir. Yani negatif istikamette. Yani sizi cehenneme sürüklemek için, yani size günah işletmek için, yani sizinle başka insanların arasını açmak için, yani sizi sonsuz bir huzursuzluğa mahkum etmek için. Yardım istemeseniz de yardım edecektir. Sizi sürüklemek isteyecektir o kötü sonuca. Ama dikkat etmeniz lazım gelen şey şu: Allah'tan siz yardım istemezseniz, pozitif istikamette, sizi mutluluğa ulaştırmak istikametinde, cennete ulaştırmak istikametinde Allah'tan yardım istemezseniz, Allah'tan bu yardım size hiçbir zaman gelmeyecektir. Ayrıca farklılığı görmelisiniz. Demek ki şeytan, siz yardım istemeseniz de sizi, zaten şeytanın bütün sahası negatif istikamette çalışmaktır, sizi daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye sürüklemek için devamlı size müdahale eder, devamlı yanlışlıklar yapmanızı ister ve bu hususta size devamlı yardım eder. Bu yardım aslında sizin vahfınıza sebebiyet veren bir yardımdır. Devamlı olarak kendisini buna vazifeli hisseder. Buna adamıştır kendisini. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek temel hedefidir. Ama Allah Teala sizi mutlu kılmak ister ve Allah'ın dostlarıyla beraber sizi cennetine almak ister. Dünya saadetine ulaştırmak ister. Onu ister. Ama problemin başlangıcı işte budur. Siz o hedefe ulaşmayı istemedikçe, Allah-u Teala'dan talep etmedikçe, Allah size o istikamette yardım etmeyecektir. Demek oluyor ki, şerri temsil eden şeytanla hayrı temsil eden Allah arasında büyük farklılık var. Şeytan sadece Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Aslında size bir şey yapamaz. Sadece yalan söyler. Yalanlarıyla sizi Allah'ın tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Allah'ın istediğinizin, talep ettiğinin tamamen tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Ama siz, söz konusu olan sizsiniz. Kendinizi Allah'ın istikametine yöneltmelisiniz. Söylüyorum, bunun için mutlaka Allah'a müracaat etmek ve ondan yardım dilemek mecburiyetindesiniz. Siz dilediğiniz takdirde Allah yardım etmeye hazırdır. Şeytan bunu çok iyi bilir. Öyle olduğu için de Allah-u Teala'dan yardım dilememeniz için her şeyi yapacak, sizi devamlı aldatacaktır. Ona müracaat etmemeniz için sizi öfkelendirecektir. O anda öfkenize tabi olup Allah'tan yardımı istemeyi unutacaksınız. Öfkenizin gereğini yapacaksınız. İşte şeytan bunu ister. Halbuki Allah Teala kendisine müracaat edilmesini esas şart koşar. Siz Allah'a müracaat etmedikçe Allah Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Allah bizi sevmez mi? Allah bizi çok sever. Ama biz kendimizi sevmiyorsak, kendimizi şeytana esir ediyorsak Allah-u Teala buna karışmaz. Çünkü sizi serbest iradeyle yarattı. İrade, sizin iradi yapınız Allah için mukaddestir. Müdahale edilmemesi lazım gelen bir husustur o. Siz kendinizi dilediği gibi kullanmak yetkisinde olan bir sücesiniz. Kıymetli bir varlıksınız, insansınız siz. Sizin iradenize hürmet var. Sizin iradenizin kıymetli oluşu, onu dilediğiniz istikameti kullanma yetkisinin size verilmesiyle terçinlenmiştir. Bu yetki sizde oldukça siz iradenizi dilediğiniz istikameti kullanmak hakkının yegane sahibisiniz. Allah buna katiyen müdahale etmez. İşte o iradi yapınızla, o yetkiyi kullanarak Allah-u Teala'ya müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'tır. Müracaat makamıdır. Ona müracaat ettiğiniz takdirde sonuç alırsınız. Etmediğiniz takdirde gene bir şey alırsınız, hava alırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaatınız asıldır. İşte bu müracaatlar ard arda gelecektir. Nasıl mürşidinize müracaatınız asılsa, asıl Allah'a müracaatınız asıldır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a yakın kılacak olan bir aracıdır. Asıl hedefiniz daima Allah'tır. Ve Allah'a müracaat edeceksiniz. Etmediniz, o zaman siz nefsinizi kendinize ilah edindiniz. Ne diyor Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde? Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri sebebiyle dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki görme hastaları üzerinde rişavet atlı bir perde olduğu için onunla göremezler. Görme hastaları bir işe yaramaz. Neyse, ne diyor Allah-u Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. İlah nedir? Kendisine tapılandır. İlah nedir? Kendisinden mutlak olarak emir alınan, o emre mutlak olarak itaat edilen bir yaratıcıdır. Ama siz nefsinizi dinlerseniz eğer, Allah-u Teala'ya aldınız Rab mevkiinden. Emir verme mevkiinden onu aldınız. Emrine itaat etmek mevkiinden onu aldınız. Oraya nefsinizi koydunuz. Her Allah'ın size verdiği emrin yerine nefsinizin emrini gerçekleştirdiğiniz olayda, her olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi Rab mevkiine oturttunuz. İşte bu gizli şirktir. Şirktir, çünkü Allah-u Teala'yı Rab mevkiinde bulamıyorsunuz, o orada yok. Nefsinize tapıyorsunuz, nefsinizi ilah mevkiine oturttunuz. Her Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman bunu yaparsınız diyor. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman bunu yaparsınız. İki. Ve bunu yapmakta yetkili kılındınız. Çünkü siz serbest iradenin sahibisiniz. İradenizi doğru yolda da kullanabilirsiniz. Yanlış yolda, yani şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Doğru yolda Allah'ın yolunda, yanlış yolda şeytanın yolunda. Dilediğiniz istikamette İradenizi kullanmak yetkisi sizindir. Öyleyse Allah-u Teala size bu iradenizi nasıl kullanacağınızın vasıflarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Siz o yolları tatbik mevkine geçirdiğiniz takdirde Allah'ın size gösterdiği yolu benimseyip de onun gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Mesela Allah-u Teala diyor ki mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da diyor ki Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah-u Teala diyor mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimeyle Allah-u Teala mürşidine ulaşamayan dalalette olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sonuçta ne görüyoruz? Korkunç bir şey görüyoruz sonuçta. Şeytan bizi bütün güzelliklere ulaşmaktan engellemiş. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın söylediği her güzel şey zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplarla unutulmuş ve şeytanın söyledikleri asıl hale gelmiş. Bugün bizim ülkemizde insanların %90'ı, hatta belki daha fazlası, Allah'la insan arasında kimse giremez sözüne inanmışlardır. Ama Allah-u Teala bakın ne söylüyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını bizden aldıkları emirlerle bize ulaştırsınlar diye. Öyleyse şeytanın söylediği yalanlar Allah'ın söylediği doğrularla hep çelişme halindedir. Ve ne kadar garip ve hazin bir tecellidir ki asırlar geçince iblis onlara insanları alıştırmış, insanlara onların doğru olduğu telkinini yapa yapa en sonunda inandırmış insanları ki neticede yalanlar doğrulara hakim olmuş. Ve tabi hep böyle dejenerasyon olmuş asırlar boyunca. İnsanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir ıslahat hareketi her peygamberden sonra dejenerasyona uğramış. Yeniden Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Yeniden düzelmiş her şey. Gene İslam'ı yaşamaya başlamış insanlar. Sonra gene dejenerasyon, yozlaşma ve hep böyle devam etmiş. Öyleyse bunun temelinde sizin Allah'a müracaatınız var. Öyleyse davranış biçimlerinin temeli nedir? Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Bu müracaatın neleri kapsadığını gelecek konuşmamızda inşallah açıklayacağız. Ama Allah ile ilişki kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezsiniz asla hedefinize ulaşamazsınız. Allah-u Teala'nın sizleri Allah'tan yardım dileyen ve o hedefe ulaşan insanlar kılması dileğiyle ve dualarımızla bu sohbeti inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a
1: As-salavat, eyzillahi minşeytan ve cennetimden. Lâlemin yaratman ve rahimlerden sürelerden. Tüm ıslahın bütün sıratı almışta, tüm sıratı aleyhine aman sâdetim. Lâlemin yaratman ve rahimlerden. Eyzillahi minşeytan ve cennetimden. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm kainat üzerinde insanoğlunun en büyük düşmanı şeytandır. Bu şeytanı bilenler manetler cin tayfesindedir. Yani enerjiden yaratılmış bedenlere sahiptirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen şeytan kelimesini kullanıyor. Bazen Hazreti Adem zamanında Allah Teala'nın etrafında var olup da Hazreti Adem'in de secde etmeyen şeytanlardan hala hayatta olan iblisi söylüyor. İblis adı aynı zamanda şeytanı bile beraber kullanılan bir isim. Yani şeytan dediğimiz zaman hepimiz aklımıza iblisi götürürüz. Ama Allah Teala bunların dışında bir de tağuttan bahsediyor. Tağut insan ve cin şeytanlar. Öyleyse insanoğlunun nefsindeki bütün afetlere tesir edebilen, tesir etmek imkanına sahip olan bir varlık bu. Eğer biz kapılarımızı iblise açarsak, iblis gibi düşünürsek, o zaman düşüncelerini bize kabul ettirmekte İblis hiçbir sıkıntı çekmez. Öyleyse Allah Teala'nın yolunda İblis Allah'ın emirleri söz konusuysa o emirleri bize yaptırmamaya çalışan bir gayetin içindeyiz her zaman. Eğer Allah'ın yasakları söz konusuysa o yasakları da mutlaka bizlere işletmeye çalışan bir özelliğin sahibidir. Ve istediği tek bir şey vardır. Sadece biz insanların şu dünyada mutsuz olmaları ve ahirette de mutlaka iblisle beraber cehenneme gitmek. Kıyametini Kur'an-ı Kerim iblisin insanlara şöyle söyleyeceğini ifade ediyor. Diyor ki Allah da size vaatte bulundu. Ben de vaatte bulundum. O Allah vaadini gerçekleştirecekti. Ve sözünü mutlaka tutar gerçekleştirdi. Ama ben şeytanım. Ben sözümü tutmam. Sözümden vazgeçtim. Ama bana ne diye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Çünkü ben sizi zorla benim söylediklerimi yapmak istikametine bir şiddetin bir baskının altına koymadım. Sadece sizi teklifte bulundum. Siz de tekliflerimi kabul etsiniz. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak istikametine harekete geçer. Şeytan bizlere kendi düşüncelerini bizim düşüncelerimiz gibi zannettirmek ve kendi düşüncelerini bize bizim düşüncelerimiz gibi yutturmak ister. Gayreti sadece bir tek istikamette geçerlidir. Sadece ve sadece bizlerin negatif bir tesirin altında olmamız, bütün insanların birbiriyle kavgalı olması ve herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamamız ve neticede herkesin cehenneme gitmesi. Olmadık sahtekarlıklar yapar. Şimdi hedefi budur. Bütün insanları cehenneme sürüklemek. Ama bakınız reenkarnasyoncular için iblis ne söylüyor? Diyor ki insanlar bir kısmı hasta olarak doğarlar, bir kısmı sakat olarak doğarlar, bir kısmı sağlam ve sağlıklı olarak doğarlar. Öyleyse bu sakat olanların, bu hasta olanların ne günahı var ki? Onlara da aynı sağlıklı hayat hakkını vermek için Allah Teala insanları birçok defa dünyaya getirecektir. Belki yüzlerce defa. Bunun manası onların ruhunun bir bedende yaşadıktan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra ölüm sırasında doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, böylece mütemadiyen her bedende ruhun olgunlaşması ve bütün ruhlar olgunlaştıktan sonra da Allah'ın kıyameti koparması. Yani diyor ki bütün ruhlar olgunlaşacağı için Allah Teala kıyameti kopardığı zaman bütün ruhlar olgunlaşmış olacaktır. Yani herkes mutlaka cennete girecektir. Bu yalancı mahluk insanları her şeyiyle mutlak bir kandırmanın içine alıyor. İnsanların cehenneme gitmesi temel arzusu ama insanları cehenneme götürebilmek için böyle bir yalanı uyduruyor. Sanki reenkarnasyonu yaşamaları insanların tabii bir şey ve bu reenkarnasyon başka başka cesetlere enkarne olan bir ruh her birinde olgunlaşa öyle bir gün gelecekmiş ki hepsi olgunlaşmış olacakmış ruhların. Hepsi cenneti terk etmiş olacakmış. Allah o zaman kıyameti koparacakmış. Herkesi doğru postu cennetine almak için. Allah sana diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Allah Teala buyuruyor ki bir tek fırka hariç bütün fırkalar cehenneme gidecek. 73 fırkada sadece bir tek fırka kurtulacak. İblis de bu palavrayı atıyor insanlara. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda çevrenizde ne kadar palavra varsa hepsi şeytana aittir. Hep onun tarafından çıkarılmıştır. Ve iblis evvela insan ve cin şeytanları kendisine yardım eder bir hüviyete sokmuş. İşte bunlar sağlıktır. Dikkat edin, şeytanla ilişki kuran bütün insanlar tağutun dostlarıdır. Ve onların hepsi de kafirlerdir. Şeytanla ilişki kuruyorlar diye mi kafirdirler? Bu bir vaka, onunla münasebetli oluşları, onun tesirinde oluşları. Ama bir insanın kafir olmasının arkasında yatan asıl sebep müşidine ulaşamamış olmasıdır. Öyleyse iblis insanlar kurtuluşa ulaşmak için ne yapacaklarsa onlara mani olmaya çalışır. Becerir mi? Bugüne kadar becermiş. Kıyamet günü de insanların çoğunun cehenneme gideceği kesinleşmiş bir hüküm. Öyleyse iblis insan ve cin şeytanlara çok şeyler yaptırıyor. Etrafımızdaki insanlara dikkat edin. Bir kısmı Allah'ı severler. Ama bir kısmı Allah'ın düşmanlarıdır. Öyleyse bu Allah'ın düşmanlarına dikkatle bakın. İşte onlar mürşitlerine hiçbir zaman ulaşamayacak olanlardır. İşte onlar tağutun emrinde olanlardır. İşte onlar nefslerinin kalbi nurdan karanlığa götürülenlerdir. İşte onlar kafirlerdir. Öyleyse sadece iki tür davranışta bulunabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun istikametinde Allah'la beraber her davranışınızın arkasından da o davranışınızın içindeyken de mutluluğu yaşarsınız. Ya da şeytanla beraber nefsinin afetleriyle birlikte olursunuz. O düşüncenizin kuvveden fiile çıkmasından evvelden itibaren başlayan mutsuzluğunuz, o hakkında kötü şeyler düşündüğünüz, birisine kötülük yapmak üzere dizayn ettiğiniz planın tatbikat sahasına geçmesi halinde o kişiye zarar vereceksiniz. Zarar verdiğiniz zaman da hala huzursuz bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın emirleri şeytan o emirleri mutlaka yapmamızı ister. Ruhumuzsa Allah-u Teala'nın tarafındadır, Allah'ın yüzünüzü bilgisidir. O da mutlaka yapmasını ister. Demek ki nefsiniz de şeytan başlangıçta bir ikili. Ama şeytan sonunda eğer o kişi Allah'ın yoluna girerse yalnız kalacaktır. Mutlaka yalnız kalacaktır. Yani ne demek istiyoruz? Nefsimizde afetler var olduğu sürece, nefsimiz afetlerin tesiri altında olduğu sürece şeytanla iş birliği yapar mısınız? Ama afetler azaldıkça şeytanla iş birliği de azalır. Öyleyse sonrasında ne var? Nefsimizin afetleri azaldıkça şeytanla ilişkisi de azalır. Başlangıçta insanın nefsinde afetler %100'dür. Kapkaranlık bir kalp şeytan bu afetlerin bütününe tesir eder. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adu'un mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size açık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir dizayn görüyoruz. İnsanoğlunun şeytanla ilişkilerinde bir dizayn. Allah'a mı kulsunuz yoksa şeytana mı kulsunuz? Bu bağımlılığınızın miktarına bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa şeytanın hakimiyeti %50'den ötedir. Siz şeytanın kulusunuz. Ne zaman nefsinizdeki afetler %50'den aşağı gider, şeytanın hakimiyet olanı %50'nin altına düşer, o noktadan itibaren Allah'ın kulluğuna geçtiniz. Ama Allah'ın kulu olmak hemen yürütülen bir olay değildir. Bu nokta, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den aşağı düşmesi sizi şeytanın kulu olmaktan kurtarır. Ama Allah'ın sadece kulu olursunuz. Daha üst seviyede Allah'ın ekber kulu olacaksınız. Fizik vücudunuzda Allah teslim ettiğiniz zaman daha ötede Allah'ın azim kulu olacaksınız. Nefsinizi de Allah Teala'ya teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse bunların her birisi şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların üzerinizdeki hakimiyetini bitirmesinden kaynaklanır. Azalta azalta neticede tamamen bitecektir şeytanın, iblisin üzerinizdeki hakimiyeti. İşte iblisin en çok korktuğu, en çok üzüldüğü şey budur ki siz onun tesir sahasının dışına çıkıyorsunuz. Neden Allah'ın yoluna girmeyenlere şeytan saldırmaz? Neden? Çünkü onlar zaten şeytanın dostu, zaten şeytanın kulu. Şeytan dilediği zaman onların nefislerinin kalbindeki afetleri tesir edip onlara olmayacak negatif işlemler yaptırır ve onları Allah-u Teala'nın indinde devamlı küçültür. Öyleyse iblis de, iblisin kulu olan insanlar bir münasebetin içindedirler. Bu münasebetin cinsine göre ve durumuna göre insanlar şeytana daha çok daha çok daha çok kul olurlar. Bir insan vardır, Allah'a kul olmak istikametinde hiçbir gayretin olmadığı için, gayreti olmadığı için şeytanın kuludur. Ama bu kişinin şeytanla özel bir ilişkisi yoktur. Hatta dinin içinde imiş gibi görünen, aslında samimiyette namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadetle kendi kendine getiren insanlar aslında hala şeytanın kulu olmakta devam ediyorlar. Çünkü nefs tezkiyesi diye bir olayları yok. İnsanları tağuttan, insanları şeytandan kurtarabilen, kurtarabilen temel faktör o insanların nefslerinin kalbindeki şeytanın hakimiyet alanı ile alakalıdır. Böyle bir durumda insanlar nefs tezkiyesi yapmadıkları sürece şeytan onların kalbinin tamamına tesir eder. Hepsi nefsi emmarededir. Zaten bizim sevgili din adamlarımız herkesi nefsi emmarede kabul ediyor. Peygamberleri bile nefsi emmarede kabul ediyorlar adamlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın onlara gösterdiği 7 tane nefs kademesi onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Affedersiniz sevgili dinleyenler, benzeyenler. Biliyorsunuz biz biraz bronşitiz. Böyle olduğu için de bu tarzda öksürüğümüz falan oluyor. Siz bunun kusuruna bakmayacaksınız artık. Allah razı olsun. Öyleyse insanlar küfür hüviyetinde iken iki ayrı kategori oluştururlar. Birisi şeytanla direkt münasebeti olmayan, isteyerek, bilerek şeytanın emrine girmiş olmayan insanlar. Ama farkına bile varmadan şeytanın emrindeler. Çünkü şeytan onların nefslerinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi ve insanlara kendi düşüncelerini o insanların düşünceleri gibi yutturarak onları dilediği gibi kullanıyor. Sonra bir de şeytanla direkt ilişki kuran insanlar var. İşte büyücüler, işte hüddancılar, onlardan. Allah'a cinler vasıtasıyla bakanlar, onlardan. Onlara Allah-u Teala şeytanla ilişki kuranlar diyor. Zamanımız kültürü okült kültür adını veriyor. Şeytani kültür. Şeytanla ilişki kuranların kültürü. Öyleyse nasıl dinilmiş bir sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis insanlara büyüyü öğretir. Belli dalga boylarını harekete geçirerek insanların üzerinde huzursuzluk vücuda getirebilmek. İşte bu dalga boylarıyla yaptıkları büyü adlı Arapça ismi sihir bir işlem var. İnsanlar huzursuz ediliyor. Bazen Kur'an-ı Kerim ayetleri şeytanın onlara öğrettiği biçimde değiştirilmek suretiyle büyü oluşuyor. Bazen Sanskritçe'den alınan kelimeler kullanılıyor. Bazen bir takım başka vasıtalarla devreye giriyor. Bir sürü büyü çeşidi var. Ve insanlar büyü yapıyorlar. Bu büyü insanların şeytanla ilişki kurmalarının bir neticesidir. Şeytanla ilişki kuran insanlar, bu insanlar başka insanların üzerine cinleri saldırtıyorlar. Bu sistemin de adına hiddam deniyor. Hiddam hizmet kelimesinden geliyor. İnsanları şeytan, cinlerin üzerine tesir etmek suretiyle cinleri kullanır hale getiren iblis onlara öğrettiği ilimle bunu sağlıyor. Bu insanlar şeytanla ilişki kuran insanlar. Bakıyorsunuz birisi çıkıyor, ben diyor büyücüyüm. Ona soruyor gazeteciler. Soyadı Kiraz'dan ediyorum bu zaten. Sen diyorlar büyüyle insanı öldürür müsün? Öldürürüm diyor. Allah'ın insanlara verdiği hayatı geriye almaktan hiç vicdan azabı duymaz mısın? Diyor ki sizin doğru saydığınız şeylerle benim doğru saydığım şeyler birbirinin aynı değil. Kim bana bir para verir de başka birisi hakkında ona kötülük yapmamı isterse sizin tabirinizdir bu. Beni hiç alakadar etmez. Ya ben o adamı ölüme kadar götüren kötülüklerin içine sokarım. Ama bu bana göre kötülük değildir. Ben bir büyücüyüm diyor adam. Düşünebiliyor musunuz? Büyü de insanları öldürmekten bahsedebilen şeytanın uşakları var dünya üzerinde yaşayan. İşte buna dikkat etmenizi istiyorum. Hüddam olayı bu şeytanla hüddam istikametinde onun ilim öğrettiği, bu ilmin adı zülmani ilimdir insanların cinleri kontrolleri altında tutarak başka insanların üzerine saldırtmasından kaynaklanır. Öyleyse dizaynı en güzel standartlarda düşüneceksiniz. Nerede iblis varsa, nerede tağut varsa, insan ve cin şeytanlar varsa onları devre dışı bırakacaksınız. İşte bu büyücüler ve hüddamla ilgilenen bu insanlar hangi devirde hükümden olmuşlarsa o devirde o ülke mutlaka Allah karşısında negatif puan almıştır. Gemisi yara almıştır. Gemi karaya oturmuştur. Öyleyse biz insanlar Allah ile bir ilişkinin içinde olmak üzere yaratıldık. Bizi kendisi için yarattı. Ve insanlardan bazıları direkt olarak şeytanla ilişki kurmak durumuna gelmişlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Allah'ın izni olmaksızın şeytan size hiçbir kötülük yapamaz diyor. Ne büyüsüyle ne sihriyle hiçbir kötülük yapamaz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu düzeninden muradı ne acaba? Hazreti Süleyman zamanında Hazreti Süleyman'ın cinleri ve şeytanları emrinde kullandığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Denizin altındaki bir takım şeylerin deniz yüzüne çıkarılmasında Hazreti İbrahim'in şeytanları kullandığı ifade buyuruluyor. Ama Hazreti Süleyman için Allah-u Teala diyor ki gene Bakara Suresi'nin 102. ayetinde Süleyman hiçbir zaman sihir yapıp da kafir olmadı diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaycına bakın. Bir, rafani ilimler var. Bir de zülmani ilimler var. Rabbani ilimlerle de fiziğin ötesine geçilir. Zülmani ilimlerle de. Zülmani ilimlerin kaynağı şeytandır. Rabbani ilimlerin kaynağı Allah'tır. Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki hanginiz bana Belkıs'ın tahtını o daha bana getirmeden buraya getirebilir? İbrit atlı bir cin ben daha yerimden kalkana kadar ben onu buraya getiririm diyor. Bu cin zülmani ilmin sahibi. Bir başka kişi Hızır Aleyhisselam da diyor ki sen gözünü açıp kapatıncaya kadar o buradadır. Ve Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman döşemenin üzerinde Belkıs'ın tahtını görüyor. Burada bir Rabbani ilmin vücuda getirdiği bir güzellik var. Ama zülmani ilim yapanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece bir tek amaca hizmet ederler. Şeytanın amacına. Şeytansa sadece sizin bu dünyada mutsuz olmanızı ister. Şeytansa sadece sizin cehenneme gitmenizi ister kendisiyle beraber. Bu istikameti de size bol bol vaatlerde bulunur. Hiçbir zaman da vaadini yerine getirmez. O şeytanla işbirliği yapan büyücüler, falcılar, cinleri devrede kullanan falcılar ve hüddam yapanlar, insanların denizinden saldıranlar var ya, onlar şeytanın kendilerinin dostu olduğunu zannederler. Oysa ki bilmezler de aslı olduğu konunun şeytan onların da hepsine düşmanıdır. Hiç kimseyle, insanlardan hiç kimseyle dost olması mümkün değildir. Öyle olabilseydi o dost olduğu insanın cennete gitmesi için bir gayretin sahibi olurdu. Bu dünyada mutlu olması için bir gayretin sahibi olurdu. Halbuki sadece şeytan ve insan ve cin şeytanlardan oluşan tağut adı verilen toplum değerleri negatif olan insanların sadece mutsuzluğu için çalışan bir grup oluşturduğu var. Sahip oldukları kültürün adı o Türk kültürdür. Nerede bu ismi duyarsanız bilin ki orada şeytan var ve orada tağut var. Yani insan ve cin şeytanlar. Biliyorsunuz ki şeytanlar gene cinler gibi dumansız ateşten yaratılan ama biraz farklı yapıda olan mahluklar. Sadece bir tek şeytan yok. Zannetmeyin ki sadece Kur'an-ı Kerim'de İblis adı geçen şeytan şeytandır. Hayır. Onların da cemaatleri var. Onların da toplantıları var. Onların da şehirleri var. Ve Allah-u Teala diyor ki İblis ve etrafındaki insanlar sizi devamlı tarafsız altında tutarlar diyor. Çok uzaklardan sizi görürler. Her türlü kötülüğü işlemek için hep size yaklaşmak isterler. İblis bir insanın düşünce sistemine, onun nefsindeki afetlere tesir etmek yoluyla girer. Ve ona olmadık kötülükler yapar. Yani şu kainat üzerinde daha büyük bir düşmanınız olduğunu sakın düşünmeyin. İnsanlar eğer size bir kötülük etmişlerse
0: şeytanın onlara olan telkini neticesinde yapmışlardır. İnsanlar vardır, başkalarının aleyhinde konuşurlar. Ne zaman bunu yaparlarsa, onun arkasında mutlaka şeytanlardır. Onların o zayıf iradelerine tesir etmek suretiyle bir takım insanlara başkalarını çekiştirirler. Onlar hakkında kötü şeyler söylerler. Hem de bunu bilmedikleri halde söylerler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bilmezler ki bu hep onların aleyhinedir. Diyelim ki siz birisine bir başkasını çekiştirdiniz. O kişi düşünmez mi acaba? Yarın beni de başkalarına çekiştirmeyecek mi diye. Ayrıca kimin hakkında kim dedikodu yaparsa eninde sonunda hakkında dedikodu yapılan kişi bunu öğrenecektir. Hadi Allah'ın da sırrı doğrudan öğrenirler ama başkaları onlar da başkalarından öğrenirler. O zaman o dedikodu yapan kişinin o insanlardaki değeri ne olur sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsanlar şeytanın tesirine kapılıp dedikodu yaptıkları zaman, başkalarına iftira attıkları zaman onu söyledikleri kişinin karşısında büyüdüklerini zannederler. Önemli kişi olduklarını zannederler. Bunu geliştirmek için yalanlar söylenir. Ben senin bilmediğini bilirim. Ben senden daha önemli bir insanım. Ben senden üstünüm. Bütün dedikoduların, bütün iftiraların arkasında sadece bu zavallılık vardır sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sadece bu zavallılık. Dedikodu ve yalan. Eğer yalan olarak bir dedikodu yapılıyorsa bunun Kur'an'daki adı iftiradır. Böyle bir dizaynı şeytanın tesiri altında gerçekleştiren bir insan, sevgili dinleyenler ve izleyenler, iftira ortaya çıktığı zaman ne duruma düşer acaba? O insanlar, o sırada şeytan onlara öyle bir tesir eder ki bunu söylemekten kendilerini alamazlar. İç dünyalarına tesir eden iblis, onların neslerinin gurur afetine, kibir afetine, üstünlük psikolojisine tesirler etmek suretiyle o insanlara yalanlar söyletir. Bu yalanlar başkalarına kimin tarafından söylenmişse o kişi eninde sonunda bu yalanların huzursuzluğunu yaşayacaktır. Hele Allah'ın dostları arasında yalan söylenmiştir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman herkesin zayıf tarafları vardır. Şeytanın ve tağut dediğimiz insan ve cin şeytanların işi de insanların zayıf tarafını araştırmaktır. Evvela bütün insanların bir müşterek hükmü var. Herkesi kendileri gibi zannederler. Hırsız herkesi hırsız zannedermiş. Gerçekten kim hangi insan hakkında bir dedikodu yaparsa bunun manası şudur. O böyle bir şey yapabilir. Yani hakkında dedikodu yapılan kişi, hakkında iftira edilen kişi böyle bir şey yapabilir. Çünkü insanlar herkesi kendi standartlarında kabul ederler. Yani kendilerinin yapabilecekleri bir şeydir o. Hatta belki de yapmaları gereken bir şeydir. Ve bunun tabii neticesi olarak da başkalarına diledikleri şeyi söyleyeceklerdir. Aslında kıyamet günü herkesin hayat gününde bu söyledikleri bütün yalanlar, iftiralar görülecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun daha negatif neticeleri de oluşabilir. Siz birileri hakkında başkalarına yanlış bir şeyler anlatarak onları bir belli hedefe götürebilirsiniz. O zaman bunun ızdırabı daha üst seviyede yaşanacaktır. Öyle insanlar olmuştur ki söyledikleri yalanlarla başka insanları fıska düşünmüşlerdir. Her devirde bu tarz dedikoducular, bu tarz iftira atıcılar hep bulunmuştur. Bu konularda Allah Teala onlara bir şey söylemez. O konulardaki her şeyi bilen Allah'ın evliyaları da bir şey söylemez. Ama neticede onlar bunu çok ağır derler, sevgili dinleyenler ve izleyenler. Öyleyse Allah'ın dostu olmaya çalışın. Size dostluk edenlere siz de dost olmaya çalışın. Allah-u Teala'nın dostları neden hırsızın dostlarlar? Neden kimseye bunları bildikleri halde bir dost düşmanlık etmezler? Çünkü onların nefslerinde afetler yok olmuştur. İşte delikodu afeti, işte iftira afeti, insanları olmadık hata yerlere, yanlış yerlere götürür. Ve bunun bedelini insanlar ağır ederler. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, siz siz olun. Sakın bu yıkmanızda yalan yanlış şeyler söylemeyin. Allah-u Teala acaba neden her konunun ispatını Kur'an-ı Kerim'de şart koşmuş, üstelik de 3 tane şahit gösterin diyor. İşte bunun için bir takım dedikoducuların, fitne, fesat sahiplerinin başkaları hakkında dedikodu yapmasına mani olması için. İnsanlar ne yazık ki Allah'ın kendilerine verdiği insanları başkalarının mutluluğu istikametine kullanacak yerde başkalarının aleyhine kullanmak yolunu seçerler. Hep arkasında aynı zamanlılık vardır. O bilginin ulaştırıldığı, yalanın söylendiği kişiye ben senin bilmediklerini bilirim, ben senden üstünüm havasını vermek için. Aslında bu aşağılık bilgisinin bir denetisi değil mi sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsan hiç bindiği dalı keser mi? Ama bazı insanlar keser. Bilerek, isteyerek şeytan onları emellerine alet eder. Kötülük istikametinde kullanır zavallı insanları. O insanlar yaptıklarının belki o anda farkına bile varmazlar. Ne olur der. Burası da yalan olarak girsin der ve ben böylece o kişinin gözünde daha da önemli bir insan olurum. Ne sonra hakikat ortaya çıktığı zaman ne olacak? Sadece o insanın gözünde mi? Herkesin gözünde küçülmez mi insanlar? İnsanlar hep zanlarına göre konuşurlar. Bir konuda bir bilginin sahipleri ise ona kendi ilaveleriyle birlikte başkalarını anlatmak onlar için temeldir. Bu ilaveleri onlara yaptıran dedikoduyu, fitneyi, iftirayı oluşturan hep o iblis ve alanesidir. Tağut dediğimiz o insan ve cin şeytanlar. Ve böyle yapan insan aslında bir insan şeytan olmuyor mu? Eğer insanlara hizmet için yoksanız, eğer insanların kuyusunu kazmaya çalışırsanız, eğer insanlar hakkında yalanlar söyleyebiliyorsanız, kendinizi yüceltmek için başkasını karalamak gereğini duyuyorsanız, o zaman sizin için Allah-u Teala'nın ilminde hep bir hesap vermemeye tesisat olacaktır. O hesaptan korkun sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Allah-u Teala her şeyin hesabını ne yazık ki görüyor. Ve insanlar şeytanın değil Allah'ın sözlerini dinlemek zorundalar.
1: mutluluklarım arasında bu büyük teşvik yapıyor. Kimdir yalan söyleyen? Kimdir dedikodu yapan? Kimdir iftiralar atan? Mutsuz insanlar bunlar. Mutsuzluklarının başkalarına yüklenmesiyle iç dünyaları onları vazifeli kılıyor. Böyle bir ortada insanlar düşünün, herkes başka birinden bir negatif tesir almış ve o negatif tesiri üzerinde taşıyor başka birini boşaltmak üzere. Böyle bir sistem her yerde, her zaman ne yazık ki tatlı sağlığı bulabilmektedir. İnsanlar bunları yaparken bir marifet taktiklerini zannedirler. Diğer insanların karşısında büyüdüklerini zannederler. Onlara önemli kişi olduklarını gösterdiklerini düşünürler. Ama yalanlar meydana çıktığı zaman o insanlar bu yalanları söyleyenler hakkında ne düşünürler acaba? Sevgili dinleyenler ve izleyenler bilin ki her dedikodu yaptığınız kişi siz dedikodunuzu bitirdiğiniz an benim hakkımda da başkalarına mutlaka buna benzer şeyler söylüyordur diye bir intiba bırakırsınız. Neticede yalancının bunu yaptığı kadar yanar. Öyleyse Allah-u Teala'nın içinde her söylenen yalan belki başka insanların indinde sizi o an sizin zannettiğiniz gibi gerçekten daha değerli gösterebilir. O insana onun bilmediği şeyleri bilerek sen senden üstün bir imajını bırakabilirsiniz. Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki ya Rabbi beni öyle bir kişiyle karşılaştır ki ben ondan ilmini bunu öğreneyim. Allah-u Teala peki diyor. Yanıma diyor Harun'u alabilir miyim? Alabilirsin. Nerede karşılaşacağız? İki denizin birleştiği yerde. Harun ve Hazreti Musa beraberlerini kuru balıklar alıp yola çıkıyorlar. Karınlar acıklı yerde rızıklarını yiyorlar. Bir yerde tekrar açılıyor sorgular. Ama balıklar yok. Hazreti Musa diyor ki balıklar ne oldu? Balıklar diyor canlandı ve denize girdiler. Nerede oldu diyor bu iş? İki denizin birleştiği yerde. Açmışlar orasını. Hemen tekrar geri dönüyorlar. O ağacın kenarındaki o zatı muhakkak diyorlar. Bir de bakıyorlar o zat hala orada. Hazreti Huzur. Biliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Hazreti Huzur ve Hazreti Musa karşılaştıkları zaman birbirlerine ne söylemişler? Hazreti Musa ilmin adını alacak ondan muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Gördünüz mü? Ben senden üstünüm. Ben senin bilmediklerini bilirim. Bu sebeple ben senden üstünüm tarzında bir iddianın sahibi olan insan başkasına yalanlar söyleyerek başka insanları kötüler. Ama o sen muhakkak benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Ya onun bilmediklerini bilen Hazreti Hızır ona ne söylüyor? Muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Birisi bir peygamber, öteki bir evliya. Gerçekten birisinin bilmediklerini öteki biliyor, diğerinin bilmediklerini birincisi biliyor. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala Hazreti Musa'ya peygamberlik vermiş. Görevi sadece ilmi ledin öğrenmek değil, görevi insanların arasında adaleti sağlamak. Görevi insanlara yardımı öğretmek. Görevi insanları Allah yolunda teçhiz etmek. Ama diğeri ilmi ledinin sahibi. İkisinin birbirine söylediği şeye dikkat etmenizi istiyorum. İkisi de birbirine aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin aynı cevap veriyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin. Ne demek bu?

Evet. Sonucun ne olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Ömer diyor ki sen benimle yapamazsın diyor. Hazreti Musa diyor Allah Teala'nın izin aldım. Ben diyor gayret ederim. Başaracağını göreceksin. Hazreti Hızır gene sen benimle yapamazsın diyor. Ama madem ki gelmek istiyorsun hay hay diyor gel. Beraber yola çıkıyorlar. Hazretleri tükeniyor. Bir nehrin kenarında gemiler var. Gemilerden ekmek istiyorlar. Hiç kimse bir şey vermiyor. Bir geminin kaptanı onlara yiyecek ikram ediyor. Çok mutluluk duyuyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Arkasından bizim Hızır Aleyhisselam alıyor eline baltayı. Geminin bordasını deniyor. Gemi hop karaya sürüyor. Hazreti Musa yutulmuş yutulmuş en sonunda patlamış. Demiş ki demiş sana bir şey söylemeyecektim ben seninle yapabilirim diye düşünüyordum. Ama bundan sonra yapacağım çalışıyorum ama diyor şimdi büyük bir haksızlık etsin doğrusu diyor. Ne yaptım diyor. Geminin diyor bordasını deldin. Gemiyi suyu karaya oturttun. Şimdi diyor olacakları izle. Gemiler karşıya geçiyor. Karşıdaki derebeyi gemileri zapt ediyor. Bütün geminin muhtevasını forsa olarak kullanıyor. Gördün mü diyor, niçin yapmışım. Sen bana demiş, diyor başlangıçta söylemedin mi? Sen beni bilmedik demebilirsin. Allah-u Teala bana bu konuda bunun neticesini söylediği için böyle yaptım. Bu sefer beni bağışla diyor. Gelecek sefer beni sessiz bulacaksın diyor Hazreti Musa. Ve bir köye gidiyorlar. Yine köyde kimse onlara yiyecek vermiyor. Birileri bir şeyler vermişler. Bunun arkasından bizim dostumuz gitmiş. O evin bahçe duvarını yıkmış. Bahçe açığa çıkmış. Fena halde içerlemiş bu sefer. Demiş dayanabileceğimi zannediyordum. Ama bundan sonrakine dayanacağımı görecektim. Ama diyor niçin yıktın bahçe duvarını? Bu duvarın altında diyor bunların diyor rahmetli olan babalarının onlara bıraktığı altınlar var diyor. Onları diyor bu bahçenin duvarıyla sakladım diyor. Herkesten. Onlar zaten bunu yaptırabilir. Siz de değiller şimdi. Ama diyor o yetimler var ya bu yerdeki yetimler bize ekmek verenler. Bu onların hakkı diyor babaları. Onlar için koydu bunu diyor. Ben gördüm ki diyor köyde kimse bu yetimlerle ilgilenmiyor diyor. Yola çıkıyorlar. Bir pınarın başında bir delikanlı su içmek istiyor. Hızır Aleyhisselam o çocuğu delikanlıyı 20 yaşlarında falan öldürüyor. Hazreti Musa diyor tamam diyor. Fethettim diyor. Ben seninle yapamam diyor. Bu kadar da olmaz ya diyor. Adamı öldürdün resmen diyor. Evet diyor çünkü diyor böyle yapmasaydım o gidip anne ve babasını öldürecek diyor. Ve diyor şu anda o suçu işlemeden Allah-u Teala bu çocuğu bu noktada bıraktı diyor. Şimdi diyor anladın mı diyor niçin benimle yapamazsın diyor. Senin bildiğin ilim başka diyor, benim bildiğim ilim başka diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'ın dostlarından bahsediyoruz. Ama ne zaman bir kötülük varsa, arkasında bilin ki o sizin düşünceniz değil. İblis onu sizin düşünceniz olarak size yıktırıyor. Ve siz onun düşüncelerinin tesiri altında başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. İblisin bir tek hedefi vardır. Herkesi mutsuz etmek. İşte ne zaman bir başkası hakkında kötü şeyler söyleseniz, ne zaman bir başkasına kötü davransanız, hangi tarzda olursa olsun bir başkasına verdiğiniz her zararın arkasında nefsinizin bir afeti, o afete mutlak tesir eden bir güç. Ya insan şeytanların tesiri ya da cin şeytanların tesiri veya bizatihi iblisin tesiri. Her üçü de mümkün ve geçerlidir.

Bir de şeytana dikkatle bakın sevgili izleyenler. Şu dünyada bir düşman olsa, size en çok düşman olsa adam sizi öldürür. En çok yapabileceği şey bu kadardır. Ama haksız yere öldürdüğünüz için belki de kurtuluşa ulaşırsınız. O kişi sizi haksız yere öldürdüğü için. Ama şeytan hayatınız boyunca hep sizi kendi menfaatleri için kullanacaktır. Neticede de mutlaka cehenneme gösterecektir. Öyleyse ona dikkat edin. Daha büyük bir düşmanınız olmadığını bilin. Hepiniz nefsinizde 19 tane afetle yaratıldınız. Mürşide tabi olmadığınız sürece kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi ve iman kelimesinin etrafında toplanması mümkün değildir. İblis bütün gücüyle buna çalışır. Bütün insanların müşriklerine ulaşamamasına. Öyleyse böyle bir düzayna dikkatle bakın. Ulaşamazsa ne olur kişi? Göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Kalbinin nuru açılmamıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınmamıştır. Kalbinin içine Allah imanı yazmamıştır. Öyleyse bu kişi zikir yapsa da nefs tezkiyesi yapamaz. Şeytan mani olmuştur ona. Zikri Allah Teala farz kılıyor. Neden farz kılıyor? Çünkü kalp çakrasına sahipseniz, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazlası olanın farz isimli olan nurlarını nefsinizin kalbindeki Allah'ın mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize yazdığı iman kelimesi çekecektir fazlaları etrafına, toparlayacaktır ve biriktirecektir. İlk %7 nur birikiminde ki zikirle gerçekleşen bir olgu bu. Nefsinizin kalbinde nefsi emareyi tamamlarsınız. Mürşidinize ulaştığınız gün ruhunuzdan ayrılan, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz birinci göz katına kadar yükselebilir. İkinci defa %7 nur. Nefsi levame. Ruhunuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur. Hep bunlar nefsinizin kalbindeki İman kelimesinin etrafında birikiyor. Nefs-i mutmainne. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur. Nefs-i mutmainne. Ruh dördüncü katta. Sonra beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nurlar. Rabia, Marviye ve Teskiye kademeleri. Ruhta beşinci, altıncı, yedinci katta. Yedinci katın yedi alemini geçer. Ve Allah'ın zatına ulaşır. Bu sizin evliya olmanız demektir. Öyleyse her nefsinizdeki afet kazanmasıyla siz biraz daha mutlu olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde sizi huzursuzluğa sokan negatif faktörler her seferinde %7 eksilmektedir. Manası şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyet alanı her seferinde %7 azalmasıdır. Yani onların azalması nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının toplanması, hepinizin bir sonuca gitmesini ifade eder. Kalbiniz giderek aslanacak, şeytanın tesirlerine kapanacaktır. Allah'ın nurlarının tesirleri, şeytanın tesirinin yerini alacaktır. Ne zaman nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalırsa, o zaman siz şeytanın kulu olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Kur'an-ı Kerim bütün insanları başlangıçta Allah'ın yarattığı fakat şeytanın mutlak iktisası altında olan şeytanın kulları olarak değerlendirir. Ve ister ki Allah'ın kulu olasınız. İşte Allah-u Teala'nın Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimesinde söylediği şey: وَمَا خَلَقْنَا الْاِنْسَ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yaratıyor. Allah'a kul olmadığınız kesin başlamışlar. Allah'a kul olmak için de bir sene işlemi affetmek mecburiyetindesiniz. Öbür taraftan da davranış biçimlerinizin en güzeli ulaşması gerekli. Bu adım adım gerçekleşen bir yoldur. Ama yaratılış maksadınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldınız? Sevgili dinleyenler ve izleyenler.
başkalarına huzursuzluk vermek için mi? Başkalarını Allah'ın yolundan saptırmak için mi? Başkalarını fırsata düşürmek için mi? Yoksa insanların arasında onlara huzur sağlanabilir, sadece bir yardımcı olmak için mi? Niçin yaratı bunu? Kim dedikodu yapıyorsa, kim iftiralarda bulunuyorsa bu soruyu kendisine sormalı. Ben insanların gözünde önemli birisi olmak için yalan söylediğinde aslında onların gözünde küçük görmeyeyim diye bir düşüncenin sahibi olmalı istemiyorum. Şeytanın her yalanda ne kadar kölesi olduğunu dikkatle yerlerine oturtmaya çalışmalı. Her yalan, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin tarafınızdan atılmış ve yayınızdan çıkmış olan bir ottur. Her insanda farklı bir tasar oluşturur. Öyle yalanlar söylemiş olursunuz ki başka insanları fırsata düşürmüş olabilirsiniz. Öyleyse neden? Başkalarına hizmet etmek için yaratılan bilimsiz insanlar nasıl olur da yalanı başvurabiliriz? Hele kendimizi önemli kişi gibi göstermek için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle yalanları dinlemiş olan birisi size gelse dese ki ben böyle böyle bir şeyler işittim. Ne demeniz lazım? Doğruların ne olduğunu söylemeniz lazım. Bunu yapacak yerde meselenin üstünü kapatmak yoluna giderseniz Allah yolunda siz de sorumlu olursunuz. Davranışlarınıza dikkat edin. Allah karşısında her an hayatınızın her saniyesinin şimdi alındığını unutmayın. Allah Teala diyor ki kimi hidayete ulaştırırsanız, kimin hidayete adım atmasına sebebiyet verirseniz onun bütün sevapları size de yayılır. Kimin dalalete düşmesine sebebiyet verirseniz, kimin fıska düşmesine sebebiyet verirseniz onun günahları size de yayılır. Şeytanın size ettiği bu büyük oyunu ne zaman fark edeceksiniz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Ne zaman başkaları hakkında konuşmaktan, hele hiç bilmediğiniz konuşmalar konularda konuşmaktan ne zaman fark edeceksiniz? Gördünüz mü Hazreti Musa'ya olaylar nasıl görünüyor? Size de öyle görünür. Gördünüz mü Hazreti Hızır'a olaylar nasıl görünüyor? Size öyle görünmez. Öyleyse nasıl kendinizi hiç olmaması lazım gelen bir nefsiye, yalancı nefsiye koyarsınız? Bilin ki bunun arkasında sadece iblis var, şeytan var. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için, huzursuz etmek için ve sizin vasıtanızla başka insanları mutsuz etmek için, başka insanları mutsuz etmek için çalışır. Sakın buna esir olmayın. En azından bu söylediklerini dinledikten sonra şeytanın en büyük düşmanınız olduğunu ve size hiç beklemediğiniz kötülükleri bu fazlaki olayların arkasına saklanarak yaptırabileceğini hiç unutmayın. Gönlünüz boyunca başka insanların günahlarını da yüklenmek ister misiniz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra yemek dağıtıyor. Cebrail aleyhisselam geliyor, şu kişi var ya diyor, onlara yemek verme. Birisi falanca için, birisi peşmekin için şunları şunları şunları söyledi. Herkese yemek çıkıyor, o iki kişiye çıkmıyor. İki kişi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Allah'ın Resulü bize yemek çıkmadı. Sen diyor
Falan önceki şartında şunları söyledin mi? Evet diyor. İkinci ile soruyor ya sen. Sen de diyor peşmeken kişi için şunları şunları şunları söyledin mi? O da diyor evet. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki hükmünü söylüyor. Siz ölü kardeşinizin etini yemişsiniz. Bugün size yemek yok. Her birini kimin hakkında nerede dedikodu yapıyorsunuz? Bunların arasına mutlaka yalan katarsınız. Ve kendi hakkınızdaki en büyük kötülüğü kendinize yapmış olursunuz. Ölü kardeşinizin etini yemek istersiz yemiş olursunuz. Allah-u Teala diyor ki kim başkaları hakkında iftirada bulunursa, dedikodu yaparsa onlar hakkında o kişinin duyduğu zaman belki onun üzülmesine sebebiyet verecek olan kötü şeyler söylemişse o ölü kardeşinin etini yemiştir. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister? Ayet-i Kerime böyle bitiyor. Öyleyse şeytanı, tağutu en büyük düşmanınız olarak ayrıldığı yere otursun. Allah-u Teala'nın hepinizi tağutun ve şeytanın tesirinin dışında Allah'ın yolunda en güzel noktalara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dileğiyle sözlerinizi inşallah burada unutuyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz. Zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçerim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz. Ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? Ha benim canlarım, dünül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız,
Ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, a benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem, hüsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturtun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah-u Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler, öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu, boşuna
ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırılmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa, onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı? Ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak
Ve işte o el-huda, hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fe huvel muhted. Kim? Allah'a men, her kim? Kim? Yehdullahi Allah'a ulaşırsa hüve işte o el-hüda hidayete ermiştir. Men yehdillahi affedersiniz. Men yehdillahi fe huvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Hüve işte o el muhted hidayete ermiştir. Fe üstelik de o zaman o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdullahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Fe o zaman o takdirde hüve o el-mühted hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş. Ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın beş şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru. Beş şartı vardır. Hayır, yedi şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu beş şartı yerine getirirse o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkaranın, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik.
Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse? Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de Ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar. Sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız,
veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse, başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Veya Ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi o Yunus'un mürşidi Tapduk Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum. Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor. Ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın. Allah-u Teala diyor ki, Rum suresinin, affedersiniz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, o, ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Tabi, şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, öyle bir engel koyar ki o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen, ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak
yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri, Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane furkan veriyor bize ard arda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı, kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da kör, sağır ve dilsiziz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilersek, gözlerimiz açılıyor fal taşı gibi. Dilşat makamının sözlerine bakıyoruz, anlamaya başlıyoruz. Çünkü Allah Teala hem görme hastamızı açıyor, hem gözlerimizi. Hem işitme hastamızı açıyor, hem işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen vakrayı oluyor kulaklarımızdan. Hem Allah Teala kalbimizdeki ekinleti alıyor, hem kalbimizin mührünü açıyor, hem de kalbimizin içine ihbat koyuyor ve bizi işiten, bilen ve gören birisi yapıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerde başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastu sebil'i diyor. Sebil'lerin, mürşitlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Kast etmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki, gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor, Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. Bir,
O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İki, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün yevmü talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, üç olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah-u Teala'nın imanı yazması. Mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi. Yine mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. Üç işlev. Sonra, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örterim diyor. Ayet-i Kerime, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki, Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz iki oldu bu. Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize. Haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde yeni unsurlar oluyor. Dört oldu. Beşincisi, o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15.000'e kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl nurları birinci ikiliyi oluşturur. Rahmetle salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. Dört tane nur gelir. İki tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek kalbine ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 nur fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, yedinci gök katı. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiş ve sitret-i müntahaya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur.
Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7, fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur. %51'i. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru

Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız, o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızda size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da. Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetine kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala, biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde kitaplarda ki hidayeti ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat etmemize ispat ettiğimiz halde hem ayetlerimizi onlar hem de hidayeti bile bile gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte şu andaki din adamları bu lanete muhatap olanlardır. Aralarından bile bile gizleyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz ise Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet. Bu af dile

etmenin bir garantisi yoktur. Allah Teala affeder de, etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah Teala, bunu söyleyen Allah Teala, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah, o büyük günahları işleyenler var ya, onları da dahil olmak üzere, hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah-u Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah-u Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor, sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah Teala. Yerleri arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi kat da cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cehennemi. Ah sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var. Bilmediklerini kabul ettikleri halde bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğretecektiniz ki? Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğreteceksiniz? Marifet, yolu yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara yine de kıyamayız. Allah Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer zavallı.
Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El-Fatiha me'a

0: kalbimi biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah-u Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah-u Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah Teala muhakkak ki bir talep merciidir. Müracaat merciidir. Merci kelimesi, müracaat kelimesi, reca kelimesi hep aynı kökten geliyor. Allah bizi yaratandır. Biz hepimiz Allah'a ihtiyaç duyarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır. Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor, hilafeti alıyor, bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta, kulaklarında şuralarında demir küpeler var kocaman şöyle. Bunlar diyor, kim diyor bu demir küpelerin sahibi, niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyor İsmail Paşa'nın kulları, bunlar İbrahim Paşa'nın kulları, bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor, onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştım. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca, Allah-u Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. Tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya, çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Adana'da ile yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamete.
2: Allah!
1: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm. Ey sahabe, size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm bendalle izah tedeytüm sümme mercihüküm cemiyâ. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyecek. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki hidayet, hüdâ, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el-hüdâ, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki, biz sizden ey Ademoğulları, ya eyyühel... Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve enibuduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ey sırat-ı mustakim, Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı müstakim deyince Allah Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki, o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiyeye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki, Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi, istiyor falancayı hidayete erdirmek, ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor. Ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur. Ya da dilemezsiniz, o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğinizi düşünün. Ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalette kalırsınız. İşte dalalette kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde Men yehdullahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah-u Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah-u Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah-u Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar. Bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah-u Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah-u Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları Ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak isteriz. Yalnız senden. İstane yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istane var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istane isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhdina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, Biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o istihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah-u Teala açıklık getiriyor. Sırat-ı'l-lezine enam talehim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bağız ederiz. Bütün kavimlerde Resuller bağız ederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah-u Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. Bir insanın sırat-ı müstakime ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah-u Teala. Gayrül maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bissabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestainu bis sabr ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası. insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah Teala temel emrini verirken "Vebtegu ileyhil vesilet" ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide, Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi, ikisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yahşevne rabbehüm var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve yumuşadığı, Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah-u Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer, ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin, kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka, inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amene olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amene olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah-u Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amene olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağı ona ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah-u Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestureyi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestürenin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah-u Teala o zaman niçin alıyor hicab-ı mestureyi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestura vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mestûre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mestûrenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala hicab-ı mestûreyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amene olursanız. Sadece amene olanların kulaklarındaki bakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mestüre ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amene olanlar diyor Allah-u Teala. Amene olanların dizaynı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mestüre alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah Teala garanti ediyor, biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş, Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah Teala bunu görüyor. Gördüğü anda İrşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor, seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. hicabı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ikinci alınıp kalplerine ihbat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık. Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz. Bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretün illa alel haşiin. Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istihaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki onlar, Allah-u Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah-u Teala buyuruyor işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var. Rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar. Ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala tarafından görülüyor. Hicab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması sevinlere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a gelirse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskıdır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi

diyor ki size ne söyleyeceğimizi, ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak? Hazretin Hoca gene soruyor. Ey ahali! Ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiyi aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala nefslerini kendilerine ilah edinenler? Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar'dan Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor. Mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletliler onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar nefslerini ilah edinenler edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse ki sen Allah'a çağırıyorsun o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalar

da ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nuri Öztürk ise diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşid olarak gizli çıktı. Hadi bakalım dersiniz madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki vakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8-9-10. Ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onları mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü
kalplerinde mutlaka iman yazılıp mümin oldukları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı, cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dileme. Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır, kalbinizdeki ekinleti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever. Kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyiz, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, size sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı, sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları, sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, televizyonumuzun adı Nur Televizyon. İşareti Mutluluk Televizyonu. Mutluluğunuzun, saadetinizin anahtarı, mutluluk anahtarı. Buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yerli yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak, hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız, hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır. İspat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız.
Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir Tanrı var, tek bir Tanrı. O Allah'tır. El İlah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani

3 nokta 2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. Üç nokta iki katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde ara patlarıyla, fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde ara patlarıyla Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam. Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsahtasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zülmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız.
hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mestur'e isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mestur'e, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşade müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz. Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde, bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam,
rüyanızda da eğer bizi görürseniz size gene böyle bir konuşma yapıyorsak o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah-u Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için. Manasına varamıyorlar. Ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar. Ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum, sizlere hitap ediyorum. Allah'ın yolunda olan sizlere, gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah-u Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara, kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara, kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler. Manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden? Bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz
bu kulaklarınız, bu kalbiniz bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel Allah Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittiremezsin. Onların diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün. Gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar, onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlara verendiği için ölüyken diriliyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala. Kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki: "Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak." Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şakide olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah-u Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden
nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek, o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak, teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, reçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, irşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, 4. safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, 5. safha, irşada ulaşmak, 6. safha ve 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklı İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. Vel Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safayı anlatır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz 1. safa, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. 2. safa, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safa, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. 4. safa, 26. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın, bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safa, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsanız 6. safa, 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız.
sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır, bedelsizmişsiniz. Yani daha sonraki safha için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği, kalp yüzü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah-u Teala ona bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah-u Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah Teala baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle
donatıyor size. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz.

Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah-u Teala. Sonra Sete'din müntaha Adem'e, yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah-u Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir. Allah-u Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem, yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki yüzde biri, belki binde biri bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve Adem'i, yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla

vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu, idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam, onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim edilmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ve az salavat. Allah'a salli ala Muhammed Eyzullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşani vel münkeri ve alezi kullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan nehyeder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Dindeki en büyük ibadetin hep namaz olduğu zannedilir. Eteden beri böyle söylenir. Namaz dinin direğidir. Gerçekten de öyledir. Namaz dinin direğidir. Ama direk bir çadır olmadığı takdirde bir işe yaramıyor. Zikir de dinin çadırıdır. Gerçekten çadır kelimesi burada tam olarak oturuyor yerlerine. Çünkü zikir gerçek bir koruyucudur. İnsanların nefslerindeki afetleri yok ettiği için, onun yerine ruhun hasletlerini getirdiği için, davranış biçimlerinde en üst seviyede etken olan nefsin tezkiyesi ve tasfiyesidir. Öyleyse koruyucu mu? Tam anlamıyla. İşte Allah Teala Adem Aleyhisselam için diyor ki, o takva zırhını kuşandı diyor. Sonunda Hazreti Adem bir peygamber olarak takva elbisesini giymiş. Takva elbisesi giymek daimi zikrin sahibi olmak demektir. Takvanın, ekber takvanın, azim takvanın sahibi olmak demektir. Hayatının hiçbir saniyesinde zikirsiz bir anı geçmemek demektir. Zikrin bu en üst boyutlarında daimi zikir, külli zikir ve tesbih söz konusudur. Öyleyse zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Ve bu en büyük ibadet bizi mutlak olarak bir yerlere taşır. Evvela cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna taşır. Cennet mutluluğuna nasıl taşır? Ne zaman nefsimizin içindeki afetlerin yarısından fazlasını yok edebilirsek, zikirden başka bir silah yoktur elimizde, ve ruhumuzun hasretlerini yarıdan daha fazla nefsimizin kalbine taşırsak, oraya monte edersek, nefsimizin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve böylece tezkiye oluruz. Bu safa tezkiye safhasıdır. Neyle oldu? Zikirle oldu. Bu safada, yani nefsimizin kalbindeki o kapkaranlık olan afetlerin yarıdan daha fazlasının gitmesi, %51'inin gitmesi, onun yerine ruhun hasretlerinin gelmesi olayına Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nefs tezkiyesi diyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz. Demek ki bu tezkiyeyi sağlayan unsur iki tane, en az iki tane nur. Ama aslında rahmetle fazl ve salavat bir üçlü oluşturuyor. Daha başka bir ifadeyle rahmetle fazl, rahmetle salavat. Rahmetler kargo uçakları gibidir. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. Allah Teala'nın zikirden muradı nedir? Allah'ın zikirden muradı, zikrin Allah'ın katından indirdiği rahmet, fazl ve salavat isimli nurlardır.
Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın nefsimizin kalbinde bir görev ifade etmesi söz konusu. Acaba nefs tezkiyesi dediğimiz olay zikrin neyi sağladığını göstermesi açısından nasıl bir olgudur? Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarının dolması, dolması ve dolması söz konusudur. Öyleyse nefsimizin kalbine başlangıçta bakarsak şunu görüyoruz. Nefsimizin kalbi baştan sona kadar afetlerle doludur. Sadece afetler. Nefsimizin kalbinde tam 19 grup afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, yalan, isyan, düşmanlık. Tam 19 tane afet nefsimizin kalbini tamamen kuşatmış durumda. Bu afetler karanlıklarla temsil olunur. Ve bütün insanların kalplerinde doğuşlarından itibaren küfür yazısı yazar. Bu yazıya dikkatle bakın, bu küfür yazısına dikkatle bakın. Bütün insanların kalbinde başlangıçta sadece bu yazı vardır. Bütün insanlar kalplerindeki 19 afetle birlikte doğarlar. Ve 19 tane afet nefsin kalbini kapkaranlık bir dünya haline getirmiştir. Karanlık olması eşyanın tabiyeden son derece uygundur. Çünkü bütün insanların kalbinde karanlıkları kendisine çeken bir çekim gücü var. Bu kelimenin adı küfür. Allah Teala bir insan mürşidine ulaştığı zaman onun kalbindeki mührü açıyor, kalbin içindeki küfrü alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Üç işlem yapıyor, son üç işlem. Nefsin kalbinde bir insanın nefs tezkiyesine başlaması için, zikrin onun iç dünyasında bir birikim oluşturabilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım. Nefsinin kalbinde bu işlemin mutlaka gerçekleşmesi lazım. Hangi işlem? Nefsin kalbine nurların dolması işlemi. İşte bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir. Dikkat edin, kalbinizde sadece iki türlü işlem gerçekleşebilir. Ya doğuştan olduğu gibi bütün ömrünüz boyunca nefsinizin kalbi karanlıklarla tamamen kaplanmış olarak kalır. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Tamamen afetlerden oluşmuştur. Afetlerle doludur. Ve sizi sadece şerre davet eder. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey bütün insanlar için şunu ifade ediyor. İnsanoğlunun kalbi başlangıçta kapkaranlık. Sadece karanlıklarla temsil edilen afetler var. Başka hiçbir şey yok. Zaten başka bir şeyi oluşturmak da mümkün değil. Çünkü nefsin kalbinde karanlıkları kendisine çeken ama nurları iten bir olgu var. Küfür kelimesi. Kaldı ki zaten o görev yapmasa bile kişinin kalbine Allah'ın nurunun girmesi mümkün değil. İki sebepten değil. Bir, kalp mühürlü. İki, Allah-u Teala daha henüz kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmamış. Öyleyse ne demek istiyoruz? Görüyorsunuz ki adım adım konuya giriyoruz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insanın nefsinin kalbi kapkaranlıktır. Nefsinin kalbi mühürlüdür. Ve o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılmamıştır. Öyleyse başlangıç noktasında nefsin kalbine baktığımız zaman nefsin kalbinin tamamen karanlıklardan oluştuğunu görüyoruz. Öyleyse bu kapkaranlık nefs kalbi bütün insanlar için bir değişiklik göstermez. Bütün insanlarda 19 tane afet mevcuttur. Bu afetlerin
toplamı eğer Allah-u Teala bir ortalama rakam üzerinden hareket etmişse, mesela her afete onlar puan vermişse, eğer ortalama 10 rakamıysa, bütün afetler onlar puandan dağıtım olsaydı 190 puan edecek diye Allah-u Teala bütün insanları bu yüksek 190 puan üzerinden yaratır. Ama ne yazık ki afetler arasında bir eşitlik katiyen söz konusu değildir. Herkesin karakterinin başkalarından farklı olmasının arkasında da bu afetlerin hasbelkader dağılımı yatar. Bütün insanların da nefsin afetler arasında başkalarına benzemeyen bir değişik olay vardır. Biz tabi 10 rakamıyla ifade ettik. 19 tane afet 190 puan eder dedik. Bu 10 rakamını mesela 10 milyon olarak kabul edin. Ve nefsinizin kalbindeki afetler toplamı da 190 bin puan olsun. Böyle bir durumda herkesin ayrı bir yerde ayrı bir özelliği vardır. Herkeste 19 afetin dağılımı mutlaka birbirinden farklıdır. İşte bu farklılık farklı karakterlerin oluşmasına sebebiyet verir. Öyleyse nefsimizin kalbinin başlangıçtan mürşidimize ulaştığımız noktaya kadar neleri ihtiva etmesi lazım geldiğini bir göz atalım. Başlangıçta nefsimizin kalbinde afetler var. Baştan aşağı afetler. Nefsimizin kalbinde küfür kelimesi var. Afetlerin temsil edildiği karanlıkların kalbimize çekilip kalbimize yerleşebilmesi için. Başlangıçta kalbimiz mühürlü. Allah'ın nurlarının biz istemedikçe kalbimize girmesi mümkün olmadığı için. Dikkat edin sevgili izleyiciler. Dikkat edin ki bir insanın kalbi başlangıçta kapkaranlıktır ve rahmet kapısı, Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği nur kapısı mühürlüdür. Peki şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine gireceği kapı açıktır. Onun için Allah Teala bütün insanları başlangıçta şeytanın kulu kabul ediyor. Çünkü şeytanın kapısı daima açıktır. Oradan dilediği kadar karanlığı kalbimize sokar. Hiçbir engel yok. Onun için bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Şeytanın kontrolü altında bir kapı söz konusu. Allah'ın kapısı mı? Orada durun. O kapı sizin talebiniz üzerine açılır. Talebiniz yoksa kapıyı Allah Teala asla açmayacaktır. Öyleyse kim cennete gidecekse kendi iradesiyle Allah yolunda yaptığı gayretlerin sebebiyle o hedefe ulaşmıştır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu gayretlerin arkasından bir hedefe varmaktır. İşte bunun öncüsü kişinin irade yapısıdır. Bir insan kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu hiçbir zaman kendisine ulaştırmaz. Hiçbir zaman o kişinin kalbindeki mührü açmaz. Mührün içine de imanı hiçbir zaman yazması söz konusu değildir. O kişi ebediyen kafir olarak kalır. Öyleyse gene şimdi sizinle nefsimizin başlangıçtaki durumuna bakalım. Ne var nefsimizin kalbinde? Bir defa saydığımız 19 tane afet var. Başka ne var? Nefsimizin kalbinde mühür var. Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesine mani oluyor. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. Hiçbir şey değişmez. O kafirler mümin olmazlar. O kafirlerin kalpleri mühürlüdür. Demek ki insanların kalbinde bir mühür var. Kimlerin kalbinde mühür var? Kafirlerin. Bütün insanlar mı? Evet, istisna olmaksızın bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle duvarlar. İşte burada film kopuyor. Çünkü insanlara zaman içerisinde,
emaniye bilgiler ulaştıranlar demişler ki bütün insanlar İslam olarak doğarlar. Sonra anne baba onları kafir yapar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bütün insanların kalplerinde küfür yazdığını, onların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kalbinizde başka ne var diye düşünüyorsanız o zaman İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerine bakmamız lazım geliyor beraberce. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara Allah'ın ismini tek tek zikrederek Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman biz onlarla senin aranda hicab-ı mestur adlı bir perde bulundururuz. Bu perde sebebiyle senden nefret ederler, sana karşı muhabbet beslemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Kulakları duyar. Ama onlar senin söylediklerinin özellikle irşada müteallik olan kesimini işitmezler. Yani onların manasına varamazlar kulaklarındaki vakra sebebiyle. Ve onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Habibim sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar. Öyleyse Allah Teala nefretten bahsediyor. Nefreti oluşturan şey nedir? Bütün insanların İrşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestura adlı gizli perde. Hicab perde demek, mestura da örtülü demek, gizli demek. Bunun bir başka adı gulf olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a seninle bizim aramızda bir engel olmak üzere kalbimizde gulf vardır, bir örtü vardır, bir perde vardır. Demek ki insanların nefslerinin kalbi bir takım özellikler taşıyor. Bu özelliklerin, karanlıkların, perdelerin kalkabilmesi ancak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Konumuza gelene kadar olan safhayı kısaca hemen açıklayalım. Bir insanla Allah arasındaki ilişkilerde tam 28 basamak söz konusudur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler, mukayese ederler, bir karara varmak üzere bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Herkes tutar. Önemli olan ikinci basamaktan öteye geçebilmektir. Kimler geçebilir? Bu değerlendirmeden sonra Allah'a ulaşmayı bileyenler. İşte İnsanların kurtuluşa başladığı nokta burasıdır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler birinci ve ikinci basamağı işgal edenlerdir. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazlar. Hiçbir zaman da cennete gitmeleri mümkün değildir. İnsan suresinin, Behir suresinin üçüncü ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz insanları hidayete erdirmeye hazırız. Ama dileyen şükredenlerden olur. Dileyen küfredenlerden olur. İşte böyle bir dizaynda bir insanın dilemesi asıl. Ya dilemediği için küfürde kalır, yani küfrü dilemiş olur, ya da dilediği için küfürden imana ulaşır. Öyleyse kalbin yapısında sadece iki kelime barınabilir. Bir, başlangıçta bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi olur. İki, mürşidine ulaştığı gün kalbin mührü açılır. Ve kalbin içindeki küfür kelimesi Allah tarafından alınır. Kalbin içine iman kelimesi yazılır. İşte böyle bir olay söz konusu. Kalbin içine imanın yazılması. Şimdi neleri gördük? Kalbin içinde küfür kelimesi var. Bir, kalbin içinde bir sistem var, bir kompütür sistemi. İdrake mani oluyor. Adı ekinnet. Sonra
kalp mühürlü. Sonra bu kalbin içinde irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestüre veya gulf var. Perde var. Örtü var. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu kalpteki sistemlere bir defa daha göz atıyor. Diyor ki Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Nefslerini kendileri ilah edinenler kimler? Mürşitlerine ulaşmayanlar. Şimdi onların kalplerinden bahsediyor Allah-u Teala. Onların kalpleri vardır. Ama o kalp mühürlüdür. Diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinde sem'i isimli işitme hastası vardır. Ama o da mühürlüdür. Onların kalplerinde basar isimli görme hastası vardır. Ama üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, örtülüdür. Allah-u Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Kalplerinde fuar tasası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler. Yani Allah-u Teala ekinnetten bahsediyor. Ekinnetin ona örtü olduğunu. Sonra ne diyor? Onların kalplerinde görme hastası vardır. Ama göremezler. Onların kalplerinde kulaklar vardır. Ama işitemezler. Yani Allah-u Teala demek istiyor ki onlar, o cehenneme gidecek olanlar var ya, cehennemi kendileri için yaratmış insanlar, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler diyor Allah-u Teala. Öyleyse kalbin başlangıç yapısında muhteva böyle. Sadece karanlıktan oluşan bir kalp var. Her türlü negatif faktör onun iç dünyasında yer almış. İşte zikir odur ki bu nefsimizin kalbinde bir tesir sahası vücuda getiren ve bizi huzursuzluktan huzursuzluğa sürükleyen şu nefsimizdeki afetleri Allah-u Teala elimine etmek için, devre dışı bırakmak için bir formüle sahip. Bu formül uygulama alanına girdiği zaman adı zikir oluyor. Zikir nedir? Zikir, Allah'ın ismini ard arda tekrar etmek. Kalbimizin vaziyetini gördük. Kalbimizdeki başlangıç kademesine itibaren neler olduğuna baktığımız zaman kalbimizin, demek ki nefsimizin kalbinde bir ekinnet var. İdraki önleyen bir müessese. Sonra kalbimizde göz var ama görmüyor, kör. Kalbimizde kulak var ama işitmiyor, sağır. Kalbimizde küfür kelimesi var. Kalbimizde baştan aşağı karanlıklar var. Kalbimizde idraki önleyen ekinnet var. Kalbimizde mühür var. Allah'ın nurlarının içeri girmesine müsaade etmiyor. İşte herkes kulvara eşit şartlarda çıkar. Herkesin kalbi mühürlüdür. Herkesin kalbi %100 karanlıklarla kaplıdır. Herkes kulaklarında vakayla devreye girer. Her şey ondan sonra değişecektir. İşte kalbin bu yapısından neticesine ulaştığımız zaman kalbini görüyoruz. Kalbin baştan aşağı nurlarla dolduğunu, %100 nurlarla dolduğunu görüyoruz. Rabbani kapının tamamen üzerini örten mührün oradan zulmani kapıya ulaşıp daimi olarak orada kaldığını görüyoruz kişi daimilikle ulaştığı zaman. Böyle olduğu için kalbin kararması mümkün değil. Kalp %100 aydınlanmış, nurlanmış durumda. İşte gecenin gündüze dönüşmesi bu standartta oluyor. Onun için Allah-u Teala biz geceyi gündüzden çıkarırız, gündüzden geceyi çıkarırız buyuruyor. Öyleyse gündüzden gecenin çıkması, gecenin de gündüzden çıkması
birbirine benzer olayları ifade eder. Bütün insanlar hayata gecede başlarlar. Kalpleri kapkaranlıktır. Sonra yavaş yavaş şafak atar, yani zikir başlar. Kalp aydınlanmaya başlar. Bu aydınlığın dizaynı adım adım kişinin kalbini aydınlatır. Yarıya geçtiği zaman nefs tezkiyesine ulaşırsınız. Tamamına ulaştığınız zaman nefsiniz tasfiye olur. Birincisinde nefsinizin kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Sadece geri kalan kesimler karanlıklardan ibaret olmuştur. Ama sonucuna ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Daimi zikre ulaştığınız zaman. İşte gece gündüz olmuştur. Böyle bir gecenin gündüz olmasından evvel bir tehlike her zaman vardır. Fısk tehlikesi. Böyle bir tehlikeye düştüğünüz zaman Allah-u Teala'nın neden Allah'ın gündüzden geceyi çıkardık dediğini de idrak edersiniz. Çünkü o zaman Allah-u Teala kişinin kalbindeki iman kelimesini tamamen çekip alıyor ve küfür kelimesini tekrar o kalbe koyuyor. Mühürünü açtığı kalbi tekrar mühürlüyor. Netice kalpteki bütün nurların orada kalması mümkün değildir. Çünkü artık iman kelimesi yoktur ki kalpleri muhtevasında toparlayabilsin. Sadece küfür kelimesi vardır. O da iman kelimesinin muhtevasında olan bütün aydınlıkları, Allah'ın nurlarını kapı dışarı eder ve şeytanın karanlıklarını etrafında toplamaya başlar. Öyleyse gündüzden Allah-u Teala geceyi çıkarıyor, geceden gündüzü çıkarıyor. Söylediğim gibi herkes hayatına gece başlar. Bu konuda bizi hedefe götüren şey Allah'ın zikrini yapmaktır. Zikir bir farzdır. Üç farz zikirden bahsediyor Allah-u Teala. Ara sıra zikirden, çok zikirden ve daimi zikirden. Üçü de farzdır. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakalım. Allah-u Teala buyuruyor, Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Bununla kalmıyor Allah-u Teala. 8'de bunu söyleyen Allah-u Teala bununla kalmıyor. Ashab suresinin 41. ayeti kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu yeskürallâhe zikren kesîra. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Öyle bir zikir Allah'a zikret ki çok zikir olsun. Yani Allah'ı çok zikret diyor Allah-u Teala. Bu da son değil. Nisa 103'te Allah-u Teala konuyu tamamlıyor. Feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yaparken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir, çok zikir ve daimi zikir hepsi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ha, bizim sevgili din adamlarımız mı? Onlara göre farz değil. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikrin farz olduğunu göremezsiniz. Yok, böyle bir şey yok. 14 asırda devreden tamamen çıkmış. Sevgili izleyiciler, düşünebiliyor musunuz? 14 asır evvel ister ensar olsun, ister muhacirin olsun, her iki tarafta bulunanlar da, yani ensar Medine'deki yardımcılar, muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, her iki grup da daimi zikrin sahibi olmuşlar. Çünkü Allah-u Teala onların hepsinin sabikun olduğunu söylüyor. Sabikun'un, yani hayırda yapılan müsabakalarda birinci, ikinci ve üçüncü gelenlerin muhtevaları, salah makamının sahibi olmak birinci grup, ihlas makamının sahibi olmak ikinci grup ve üçüncü grupta ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Hepsi müştereken aynı standartta daimi zikredenler. Hepsi daimi zikredenler. Öyleyse
zikrin oluşturduğu bir dizaynı görüyoruz. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte kim Allah'ın ismini böyle Allah, Allah, Allah diye tekrar ederse o kişi zikir yapıyor. Ne olur? Kalpte 7 tane işlem tamamladıktan sonra ne olduğuna beraberce bakalım. Ne vardı kalbimizde? İkinnet vardı. Birinci işlem. Allah Teala ikinneti alıyor kalbimizden ve yerine ihmat koyuyor. İşte Allah Teala bu hususu açıklığa kavuşturmuş. Nefsimizin kalbinin içine ihmat koyuyor Allah Teala. Hac suresi 54. ayet-i kerime kalbimizdeki ikinneti alıyor. İdraki önleyen kompütür sistemini alıyor. İdraki sağlayan başka bir kompütür sistemi getiriyor. Şeytani bir kompütür sistemini alıyor. Rabbani bir kompütür sistemi koyuyor. Böylece nefsimizin kalbindeki birinci işlem ikinnetin alınması, ikinci işlem ihfatın konulması. Sonra Allah Teala sünnetullah ile kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizin mührünü Allah'a çeviriyor. Şeytana dönük konumda olan karanlıklar aşağıdan nefsimizin kalbine dalarlar. Nefsimizin nur kapısını, nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Yani bir silindir şeklinde düşünürseniz silindiri düzgün hale getiriyor. Nur kapısı artık Allah'a dönüktür. Neden? Çünkü Allah Teala nurlarını yukarıdan aşağı inzal ettiğini söylüyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Zümer 23'te Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah nurlarını kitaba ve kitabın içindeki sözlere benzer bir şekilde, nasıl kitapla içindeki sözler bir ikili oluşturuyorsa, birisi zarfsa kitap, öteki mazrufsa kitabın içindeki sözler, Allah da nurlarını ikişer ikişer gönderir. Birisi zarftır. Bu nurlardan, iki tane nurdan bir tanesi, yani Allah'ın rahmeti kargo uçağıdır, zarftır. Onun muhtevasında getirdiği, yüklenerek getirdiği ise iki grup nurdur. Birisi fazıldır, ikincisi de salavattır. Her ikisinde de rahmet zarftır. İçindeki o gelen fazla salavat, her ikisi de zarfın içindeki mazruftur. Ve Allah Teala diyor ki Allah nurlarını ikişer ikişer indirir. O kişinin kalbine, o kişinin kalbinde huşu oluşur diyor Allah Teala. Ve o kişinin kalbi titrer diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın zikriyle kalplerin yumuşaması, kalplerin titremesi ve kişinin kalbinin hidayete ermesi. Kalbin nurlarla %50'den fazla aydınlanması. Bunlar hep zikrin oluşturabildiği özel meyveler sevgili izleyenler. Zikir olmazsa bunların hiçbirisi yok. İşte kişi mürşidine ulaşmadan evvel demek ki kalbinin kapısı Allah'a dönüyor. Üçüncü işlem. Yetmez. Allah Teala bunu Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde söylüyor. 32. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar. Onların kaderi Allah'a dönüktür. İşte böylece Allah Teala insanların kalplerini Allah'a döndürüyor. Böyle bir dizayn söz konusu. Kalplerin Allah'a dönmesi. Peki sonra kalpler Allah'a döndüğü zaman ne oluyor? Bundan sonra Allah Teala dördüncü işlemi gerçekleştiriyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki
فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayet erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğüslerini teslimi açar diyor Allah-u Teala. Böylece Allah'ın göğüslerini teslim alıştığı insanlar söz konusu. Yani göğüslerinden, kalplerinden nur yolu açtığı insanlar. Nereden biliyoruz böyle olduğunu? Zümer 22'den biliyoruz diyor ki Allah-u Teala sadece Allah'ın göğüslerini teslim açtığı kişiler, İslam'a açtığı kişiler var ya, sadece onların kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek ki nurlar eskiden bir zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmetiyle fazla göğsümüze geliyor. Ama göğsümüzden kalbimize yol yok. Yol olmadığı için oradaki o yolu araştıran nurlar orada yolu bulamayınca Allah'ın katına tekrar geri dönüyorlardı. Ama ne zaman nur yolu açılırsa kalbe kadar gelen bu nurlar kalpten içeriye gireceklerdir. Ve nefsimizin kalbini Allah'ın nurları aydınlatmaya başlayacaktır. Şimdi Allah-u Teala'nın nurlarının bu dördüncü işlemden sonra, göğsümüzden kalbimize yol açıldıktan sonra ne olduğuna bakalım. Zikir yapıyoruz. Allah'tan rahmetle fazl geliyor. Bu gelen iki nur göğsümüze geliyor. Göğsümüzdeki şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Sürpriz. Kalbimiz mühürlü. Allah-u Teala'nın yol açması hedefe ulaştıramadı kişiyi. Kalbine ulaşan nurlar kalbin içine giremiyor. Ne rahmet ne fazl. Ama rahmetin sızabildiğini görüyoruz. İşte bu sızıntı %1 derken %2'ye ulaşıyor nefsimizin kalbinde. Sonra ne oluyor? O zaman huşu sahibi oluyoruz. Hacet namazını kılıyoruz. Mürşidimizi Allah'tan soruyoruz. Gösteriyor ve ona ulaşıyoruz. Ne olur? Mürşidimize ulaştığımız zaman ne olur? Nefsimizin kalbinin kapısını Allah Teala açar yani mühürünü. Hani şu mühür sebebiyle rahmetle faz kalbimize giremiyor diye kalbimiz mühürlü diye açıyor Allah Teala o mühürü. Rahmetinde fazın da salavatın da nefsimizin kalbine girmesini temin etmek üzere ve kalbimizin içinde yazan küfür kelimesini Allah Teala çekip alıyor dışarıya ve kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. İşte iman kelimesi mümin kelimesini doğurur. Küfür kelimesi kafir kelimesini doğurur. Kafir kelimesi küfür kelimesinden geliyor. Mümin kelimesi de iman kelimesinden. Öyleyse bütün insanların kalplerinde mürşitten ulaştıkları güne kadar küfür kelimesi mutlak olarak yazar. Hiçbir istisnası olmamıştır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah Teala bir hedefe yöneltiyor hepimize. Allah'ın yoluna yöneltiyor. Zikre yöneltiyor. Kainattaki en büyük ibadete. Bu sebeple zikri farz koymuş ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Hatta daha öteye geçmişler. Hepsi daimi zikrin ötesinde zikir konusunda tesbihe ulaşmışlar. Öyleyse sahabeye saygıyla bakın. Onlar devrinin nurlarıdır. Zikir yaptığımız zaman ne olur? Mürşidimize ulaştık. 7 tane kalp şartı tamamlandı. Bu 7 kalp şartını sadece sayıyorum. Bir, kalbimizdeki ekinleti alıyor Allah-u Teala. İki, yerine ihbat koyuyor. Üç, kalbimizin nur kapısı şeytana dönük konumdayken Allah'a dönük konuma getiriliyor. Dördüncüsü, göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala bir nur yolu açıyor. Beşincisi, kalbimizin mührünü açıyor Allah-u Teala mürşidimize ulaştığımız zaman. Altıncısı, kalbimizdeki küfür kelimesini alıyor. Yedincisi, kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. İşte böyle yaptığı zaman nefsimizin kalbindeki konum tamamen değişmiştir. Kalbimizdeki küfür kelimesi artık yoktur ki karanlıklar gelsin de kalbimizde kalabilsin.
karanlıkların artık kalbimizde tamamını işgal etmesi söz konusu değil. Yerleşen nurlar yerleştikleri kesimi ellerinden bırakmıyorlar. Öyleyse sıfır nurla başlayan, hayata başlayan bir insan, nefs tezkiyesine başladığı zaman, yani nefsinin kalbinde bu 7 tane işlem tamam olduğu zaman, o kişi mürşidine mutlak olarak ulaşmıştır. Başının üzerine mürşidin ruhu gelmiştir. O kişinin kalbine iman mutlaka yazılmıştır. İşte böyle bir noktada kişinin yaptığı zikir bakalım nerelere götürüyor insanı. Allah'tan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin kalbine ulaşır. Ama bundan evvel sadece bir grup nur geliyordu. Rahmetle farz. Nereden biliyoruz? Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah'a sarılmayı, kim ruhunu Allah'laştırmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve kendisini ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Rahmetinin ve fazlının diyor içine koyar. Yani onların zikir yaptıkları zaman Allah'tan kalplerine gelen, göğüslerine gelen rahmet ile fazl isimli iki tane nur vardır. O nurlar da içeri giremedikleri için onları kuşatır. Onun için Allah Teala rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Yani onların kalplerine nur girer demiyor. Rahmetinin fazlının içine koyar. Ne zaman nur girecek? Ne zaman göğsünden kalbine kişinin nur yolu açılırsa. O zaman da ikisi birden kalbe giremeyecek. Hatta ikisi de giremeyecek. Ama sadece rahmet kalbe sızacak. Kişi mürşidine ulaştı. Nefsinin kalbinde iki nur var. Onu bir kenara bırakalım. %2 nur. Kişi uçu sahibi oldu. Şimdi ne olacak? Bu kişinin kalbine rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da gelecek. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a döneceğiz. Ruhumuzu mutlaka her halükarda Allah'a ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerime Bakara 157 Allah Teala buyuruyor. İşte diyor onlar hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka döneceğinden emin olanlar hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Ve Allah'ın rahmeti de salavatı da onların üzerinedir diyor. Yani Allah rahmetini ve fazlını herkese gönderiyor. Kalbinin mühürü açık olsun, kapalı olsun. Herkes rahmeti ve salavatı alıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kalbinin içine rahmet sızamıyor da, giremiyor da. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların göğsünü teslim açıyor Allah Teala. Rahmetle faz kalplerine ulaşıyor. Gene kalbin içine giremiyorlar ama rahmet sızıyor. Ama kim mürşidine ulaşmışsa kalbindeki 7 tane şart tamam olmuştur. O kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Nasıl başlamıştır? Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin gene göğsüne Allah'ın rahmeti ve salavatı geliyor. Kalbe ulaşıyor. Rahmetle fazla, rahmetle salavat. Kalbin mührü Allah Teala tarafından açılmış, mühür hareketlerle gelmiş ve gelen bu nurlar mührü kalbin alt boyutuna doğru. Yukarıda nur kapısı, oradan bastırıyor aşağı doğru. Zaten yukarıdan aşağı iniyor nurlar. Ve bastıran bu nurlar mührü kalbin ta zülmani kapısına kadar itiyorlar. Zülmani kapıya ulaşan bu Allah Teala'nın nurları mührün üzerinde baskıya devam ediyorlar zikir boyunca. Devam edenlerse ne olur? Rahmet, fazla selavat adlı 3 tane grubun 3 enerji grubunun baskısı var. Aşağıdan saldıransa bir negatif enerji grubu yani karanlıklar, afetler.
üçe karşı bir karanlıklar malum. Ve katiyen içeri katiyen giremiyorlar. Üç grup enerjinin bastırdığı mühür zikir boyunca orada kalıyor. Kalırsa ne olur? Kalpteki önemli özellik neydi? Allah-u Teala'nın kalbi imanı yazmış olması. İman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim alanıdır. Neyi çekiyor? Rahmet, fazl ve salavat isimli üç tane nurdan yalnız bir tanesini, fazılları, yani ruhun faziletlerini temsil eden, hasletlerini temsil eden faziletler nefsimizin kalbine giriyor, iman kelimesinin etrafında kümelenmeye, toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin çekim gücü sadece fazla tesir eder. Salavatın görevi ise nefsimizin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü negatif etkilemesine mani olmak. Ve zikir başlıyor. Nefsimizin kalbine inen rahmetle fazla rahmetle salavat nefsimizin kalbine giriyor. Küfür kelimesi mevcut olmadığı için karanlıkları çekemiyor. Ve karanlıklar Allah'ın katından gelen rahmet partikülleriyle Rabbani kapıdan dışarı atılıyor. Ve kalbin içi %100 nurlarla doluyor. Zikir boyunca olay böyle. Ve iman kelimesinin etrafında yavaş yavaş %1, %2, %3 derken %7'nin nur birikimi gerçekleşiyor. Diyelim ki %100'ün nur birikimi tamamlandı. Kişi zikrini tamamladı. 2 saat zikretti o gün. Zikri bıraktı. Bıraktığı zaman ne olur? Rabbani, zulmani kapıya kadar inen mühür oradan için duruyordu. Zikir sebebiyle Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o mühürün üzerine kadar inip mühürü orada tutacak olan baskıyı yapmaları söz konusuydu. Zikir bitti. Allah'tan rahmet gelmiyor, faz gelmiyor, salavat gelmiyor. Öyleyse o kişinin kalbindeki mühür artık yukarıdan aşağı bir baskıyla korunmuyor. Bu sebeple aşağıdan gelen karanlıklar kalbi yeniden işgal ederler. İman kelimesinin çekim gücü sadece kendisini yapıştırabildiği, etrafında toparlayabildiği %'ye tesir eder. %1, %2, %3, %7 nur birikimi tamamlanmıştır. Nefsin kalbindeki karanlıklar %7 azalmıştır. Allah'ın nurları nefsin kalbinde %7 nispetinde bir yer işgal etmektedir artık. Bu neyi oluşturur? Bu nefsin kalbinde %7 nur birikmesi haline Allah-u Teala nefsi emmare diyor. Eskiden bu kişinin nefsinin kalbi %100 şerri emrediyordu. Şeytan nefsin kalbindeki afetlere tesir etmek imkanının sahibi. Ve vücudun kumandanı olan akla nefsimizin kalbindeki afetler şer taleplerine ulaşıyor. Bunun farkına varan ruh derhal bir hayır talebiyle ulaşıyor. Ama karar aklın. Bu akıl belli bir standart içinde hayat tecrübesinin sahibi olur. Hangi kültüre göre eğitilmişse o kültürün adamıdır. İşte sokaklarından çamur akan bir dünyada zilvani kültürü yetişen bir insan düşünün. Ve herkes bu kültürün içerisinde. Herkes çamurdan nasibini alıyor. Ve tabii bu açıdan akıl nefsin taleplerine evet diyor, yeşil ışık yakıyor. Ruhun Allah'ın emirlerini yerine getirme talebine hayır diyor. Allah'ın yasaklarını işlemekten ruhun men etmesine de akıl gene hayır diyor. Yeşil ışık nefse yanıyor ve devamlı günah işleyen bir insan oluyoruz. İşte %100 böyle olan bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %7 azaldığı zaman %7 taleplerde de azalma söz konusu. Ve nefsin kalbinde %7 nurlanma olmuş. Ruh bu, vücudumuzdan mürşidimize ulaştığımız bir ayrılan ruhumuz, zemin kattan birinci kata kadar yükselme imkanını sağlıyor. Ve yükseliyor. Yeniden bir %7 nur birikimini %1, %2 derken yeni bir %7 nur birikimi nefsi,

bu kademeye Allah Teala ikinci nefs kademesi adını veriyor. Nefsi levvame, nefsini kınayan bir insan. İşte Allah Teala diyor ki o levvame nefse kasem ederim, yemin ederim. Ya Allah Teala'nın burada söylediği şey, kişinin yaptıklarından büyük nedamet duyması, pişmanlık duyması, devamlı Allah Teala'dan af talebinde bulunması ve nefsini kınaması. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime Fela uksimu bin nefsi levameti buyuruyor Allah Teala. O nefse, levame nefse kasem ederim. Ruhumuz ikinci kata ulaşıyor. Bir daha 107 nur birikimi, nefsin birikimi. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ve elhamâ fücrâhâ ve takvâhâ. Allah Teala Şems Suresinin 8. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. Ve ilham ediliyor kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları, Allah'ın ilhamı. Üçüncü kademedeki kişi nefsin kalbinde %21 nur birikimi var. Huşudaki %2'yi bunun henüz dışında tutuyoruz. Sonra kişi daha çok zikrediyor. Ruhu üçüncü kata kadar ulaşmış. Ve nefsi mutmainne. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle kişi nefsi mutmainneye ulaşıyor. Ya eyyetüen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs. Acaba nedir mutmainne? Kişinin doyuma ulaşması. Nefsin hırsına artık esir olmaması, nefsin kişiyi etkisi altına hırs afetinin alamaması. İşte burada nefsi mutmainne kademesindeki kişi. Allah Teala buyuruyor ki Rahat 28'de Ela li zikrullahi tatmeinnil kulubi. Dikkat edin ki kalpler ancak sadece Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmain kademesine erer. Onun için Allah Teala ey mutmain olan nefs diye bir kademeden bahsediyor. Ondan sonra diyor ki Allah'tan razı ol ve Allah'ın da rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemini yerine getir diyor. Tezkiye olma yeminini yerine getir diyor. Nefsimiz Allah-u Teala'ya tezkiye olacağı dair yemin vermiş ezelde. Yeminlerini yerine getirenlerin de gideceği yer cennet. İşte Müzzemmil suresinin 38-39-40. ayetleri Külli nefsin bir maketemet ve hiyretin illa ashabel cemin ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak ama yemin sahibi olan nefsler onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. İşte burası nefsin dördüncü kademesi. Kişi doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğundan artık emin oluyor. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiyeten diyor Allah Teala Fecr 28 ve Mardiye sen Allah'tan razı ol, Allah da senden razı olsun. Bunlar iki kademe daha. %7'lik iki kademe daha. Nefsimizin kalbi nurlarla 6 kere %42 doluyor. Ve nihayet ondan sonra iki kademede nefs tezkiye oluyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Hemen tezekka fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapmış olur. Yani nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle yapmış olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Radiyede 5. kata çıkan, Mardiyede 6. kata çıkan insan ruhu tezkiyede 7. gökyüzüne çıkıyor.

yedi tane alemi dolaşıyor ve yedi tane alemin ötesinde, yedinci gökyüzünün yedi tane alemini geçtikten sonra Sitte-i Münta'ya ulaşıyor. Rabbini görüyor ve Rabbine ulaşıyor. Rabbinin zatında ifna oluyor, yok oluyor. İşte burası ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesidir. Nedir ruhumuzun Allah'a verdiği misak? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırma noktasındayız. Ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Nefs mi? 7 kademede %7 nur biriktirerek %49'a ulaşıyor. İki de huşudaki nurla beraber nefsin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. %51'e ulaşıyor. Şeytan insanlara olan hakimiyetini kaybediyor. %100 nefsin kalbindeki afetler tamamen afetten oluştuğu için nefsin kalbi. Nefsin bütününe tesir edebilen şeytan şimdi nefsin yarısına bile tesir edemiyor. Yarısından daha azına tesir edebiliyor. Artık hakimiyet Allah'ın nurlarında. Kalpte iman kelimesi var. Karanlıklarda artık nefsin kalbinin zikir yapması bile kişi %51'ine dil uzatamıyor, el uzatamıyor, onları oradan atamıyor. Nefsin kalbinin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolu. Burası sevgili izleyenler yolun yarısı. Nefs tasfiyesinin yarı yolundayız. Nefsimiz tezkiye olmuş. Ruhumuz Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmuş. İslam olmanın birinci şartını tamamlamışız. Birinci safhasını tamamlamışız. Daha fizik vücudumuzun Allah'a teslimi var. Daha nefsimizin Allah'a teslimi var. İkisi de zikrimizin arttırılmasıyla tamamlanacak. Öyleyse burası velayete ulaştığımız yer. Kişi ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında kayboluyor. Allah'ın zatı kişinin ruhuna mehap oluyor ve kişinin böylece Allah ile olan hedefinin yarısı tamamlanmış oluyor. Burası kişiye sadece cennet saadetini sağlar. Nefs konusundaki söyleyeceklerimizin yarısı inşallah burada tamamlanıyor. Nefsimizin zikirle alakalı olan işlemleri. Öyleyse gelecek kasetimizde ikinci kesimimizde tamamlamak üzere. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah da tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve salavat.

0: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilahke mesta'in ihtina sıhhata müstakimin sıhhata ezzetan ve talihin. İnanlara talihin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere üniversitemizin bu oturumunda da, bu dersinde de bir araya getirdi. Evvela bize Rabbimize bize böyle bir üniversiteyi kurmayı nasip kıldığı için, bir dünya üniversitesini kurmayı nasip ettiği için, bütün dünyaya ulaşabilen bir duvarsız üniversite kurmayı nasip ettiği için sonsuz hamd ve şükür olsun. Bugünkü dersimiz tasavvuf ve Kur'an kavramlarından ameni olmak. Kod numarası 1.1.3 sevgili izleyenler ve dinleyenler.

amin olmak, mütevasına imanı alır. Allah'a inanmayı alır. Mütevasına Allah'a ulaşmayı, dilemeyi alır. Mütevasına Allah'a ulaşacağına dair inancı alır. Öyleyse amin olmak kavramı başlangıçta Allah'a inanmayı içeren muhteşem bir olay olarak karşımıza. Ama bir sonraki etapta daha ötesine ulaşıyoruz. Allah'a inanan kişi amin olan kişi değildir. Amin olmak için Allah'a inanmak yetmez. O kişinin mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Bunun da ötesinde Allah'a ulaştıracağına, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanması lazım kişinin. Allah'a inanmak, Allah'a ölmeden evvel ruhunu ulaştıracağına inanmak ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu üç tane faktör bir arada amin olmayı ifade ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu safa 28 basamaklık İslam ufku içerisinde, İslam spektrumu içerisinde Allah'ın her dininin temeli budur. 28 basamaktan ibarettir. İlk 7 basamağı teşkil eder. Biliyorsunuz ki Allah ile aranızdaki ilişkiler 28 basamakta dizayn edilmiş Kur'an-ı Kerim boyunca 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Ve Vel-Asr suresi bu kavramı bütün olarak ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor. Vel-Asr, asra zamana yemin ederim. İnnellezine İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 7. ayet-i kerimesine göre insanlar cehenneme gidecekler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan iman sahipleri hariç. Ve aminu salâ. Birincisi, birinci istisna, hüsrana uğramayacak olan, cehenneme gitmeyecek olan birinci istisna amin olmak. İkincisi, salih amellerde nefsi ıslah edici amel. Bir insanın salih olması demek, nefsinin ıslah edilmiş olması demek sevgili izleyenler. Salah kelimesi, salih kelimesi, ıslah kelimesi aynı kökten geliyor. Sinnav-ı. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu istikamette nefsimizin ıslahına başladığımız an 14. basamaktayız. Mürşidimize ulaşmışız. Nefs tezkiyesine başlamışız. Nefsimizin ıslahı nefs tezkiyesiyle mümkün. Daha ötede ne var sevgili izleyenler ve dinleyenler? Daha ötede Allah'ın güzellikleri var. Allah her şeye en güzel standartlarda başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, iki yedi basamak. Nefs tezkiyesine başlamak, ikinci yedi basamak. Bunun manası ruhu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarmak, fizik vücudu şeytanın kul olmaktan kurtarmak üzere harekete geçirmek ve 14. basamak. Ne zaman ruhumuz Allah'a ulaşırsa 21. basamaktayız. Tevasal bir hak diyor Allah Teala, hakkı tavsiye edenler. Kimler tavsiye edebilir? Hakka ulaşanlar tavsiye edebilir. Hakka ulaşıp o güzelliği yaşamış olanlar tavsiye edebilir. Tevasal bir sabr 4. 7 basamağın. Sonra sabra ulaşanlar,
Nefsbelliği, sabırsızlık afeti de dahil bütün afetleri yok eden ruhlarının sabır hastasıyla beraber bütün hastaları nefslerinin kalbine sul olarak yerleştiren, nefsi ruh hüviyetine götüren insanlar. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz. Dört tane yedi basamaktan bahsediyor Allah-u Teala. Hepsi de kurtuluşa ulaşmış basamaklar. Ameni olmakla başlıyor kurtuluş. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına inanmak ve Allah'a bu sebeple ulaşmayı Allah'ın bir farzı olduğu cihete mutlaka gerçekleştirmek. Allah'ın rızası Allah'a ulaşmayı dilememizle başlıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah rızasına ulaşanları sebillere ulaştırır. Rızasına tabi olanları sebillere ulaştırır. Sebil her müşkilin bulunduğu dergâhtan ana dergâha ulaşan yollar. Binlerce yol. Hepsi devrin imamının ruhunun görev yaptığı zemin kattaki ana dergâha ulaşır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz o ki hepimiz için en güzele ulaşmak söz konusu. Allah yolunda çok gayret etmeliyiz. Çok gayretlerin sahibi olmalıyız. Allah her şeye kadirdir. Öyleyse duaya dikkatle bakmak mecburiyetindeyiz. İlk yedi basamak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve dilemekle noktalanan bir muhteva. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. Yedinci basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin vasıflarına bürünürüz. Bu vasıflar bizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak bir niyette. Öyleyse beraberce basamaklara bakalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. Birinci basamak ve ikinci basamak kim olursa olsun bütün insanlar için mutlaka yaşanan iki basamaktır. Ama bu iki basamağı yaşamak kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Önemli olan üçüncü basamağa ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşacağına inanmak, yani ameni olmak. Ameni olmadıkça hiç kimsenin kurtulması mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse birinci basamağı herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Herkes olayları değerlendirir. Ama genellikle yanlış değerlendirirler. Allah-u Teala diyor ki olaylar vardır siz yüzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı şerdir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, öylesi görüyoruz ki olaylar var, olaylar yaşanıyor ama onları değerlendirmeye sıra gelince değerlendirmemizi yanlış yapıyoruz. Çünkü Allah'ın değerlendirmesi derecat kazandırma olaylar hayırdır, derecat kaybettirme olaylar şerdir şeklinde. Ama insanlar kendilerini mutluluğa ulaştırdığı, sevindirdiği takdirde olaylara hayır adını veriyor. Kendilerini üzdüğü takdirde şer adını veriyor. Bu davranış biçimi yanlış tabii. Ve olayları değerlendiriyoruz. Neden? Muhakeme ediyoruz. Mantığımıza vuruyoruz. Mukayese ediyoruz olayları. Neden Allah-u Teala bu olayları başkasına değil de bize veriyor diye düşünüyoruz. Arkasında Allah'ın maksatlarını arıyoruz. Hedefini arıyoruz. Niçin Allah-u Teala böyle yapıyor diyoruz. Sebebi ne sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sebebi çok açık. Bir karara varmak mecburiyetindeyiz. Bu karar Allah'a ulaşmayı dilemektir.
Bunun içinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşabileceğine inanmak bir, Allah'a ulaşması gerektiğinin farz olduğuna 11 defa farzı düşünerek kesin olarak inanmak. 2. Öyleyse insanlar bugün artık insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmayan bir dizayn içerisinde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah 11 defa farz kılıyor insan ruhunun Allah'a ulaşmasını. Onlar da diyorlar ki hayır, biz bu farzları hesaba katmayız. İnsana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Öyleyse ancak ölü bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Gördünüz mü mantığı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Neye dayalı hem de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman söylemediği, insanların kendi kendine uydurdukları bir ifade. Ruhumuz bize hayat verilmiş. Böyle bir şey yok sevgili izleyenler Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine ruhumuzun 11 defa Allah'ın koyduğu farzla mutlaka biz ölmeden evvel kendi irademizi kullanarak Allah'a ulaşması lazım. Bu üzerimize bir farz. Öyleyse kurtuluş bunu dilemekle başlıyor. Allah'ın 11 defa üzerimize farz kıldığını dilemekle. Evvela şu 11 tane farzı söyleyip rahatlayalım. 1. Zümer edeceğiz. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kavle en yetekümün azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Sümme la tümserin diyor Allah-u Teala. 2. Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Ruhunu Allah'a döndür. Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Sonra üçüncü muhteva üçüncü ayet Rad Hücurat 50 Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç Allah'a sığın. Dördüncüsü Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki Rabbine geri dön. Rabbine rücu et. Ruhunu Rabbine geri döndürerek Rabbine ulaştır. Sonra Allah Teala 5.'sini söylüyor. Lokman 15. Ve tebi'in sebi'yla men enave ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy diyor Allah Teala. Aynı yolla tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 23. Yunus 25. Allah Teala diyor ki: Allahu yedi darüsselam yehdi men yeşâ'u ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, buradaki anlamı teslim yurduna çağırır ve kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakîme ulaştırır. Biliyoruz ki sırat-ı müstakîm Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah Teala buradaki selam yurdu demekle teslim yurdu demekle kendisini kastediyor. Allah'a ulaşmaya açık bir şekilde davet söz konusu. Ve Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tevkile." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Sonra bakıyoruz Şura 47'de Allah-u Teala üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce
Allah'ın davetine icabet edin buyuruyor. Allah'ın daveti de söyledik Yunus Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde, 25. ayet-i kerimesinde hatırladık. Kendi zatına davet. Dokuzuncu ayet-i kerime Rad 28-21. Allah Teala orada Allah'ın ruhumuzu alaştırma konusunda emir verdiğini, bunun bir farz olduğunu açıkça zikretmesi söz konusu. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Rad 20'de açıklıyor Allah-u Teala. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنِسَكِ misaklerini naksetmeyenler, bozmayanlar, misaklerini yerine getirenler. Onlar misaklerini bozmazlar, yerine getirirler. Ne yaparlarmış? وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهِ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüksele ulaştırmak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse ifade gayet açık olarak geliyor. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılması söz konusu. Ve bunu gördüğünüz gibi 9 defa Allah Teala direkt olarak üzerimize farz kılmış. Maide 11'de Allah Teala'nın, Maide 7'de Allah Teala'nın yeminizi, misakimizi ve ahdimizi misak adıyla üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Allah Teala ben senin Rabbiniz dedim, değil miyim dedikten sonra cevap oluyor bizden. Evet, sen bizim Rabbimizsin diyoruz. Kalu dediler ki bela, evet. Ve Allah Teala ben sizin Rabbiniz olduğuma göre diyor, sizlerden yemin istiyorum ey nefsler, tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar, ruhunuzu ölmeden bana ulaştıracağınıza dair. Ve sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. İşte bundan sonra Allah Teala soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Nefsler yemin veriyor, ruhlar misak veriyor, fizik vücutlar ahd veriyor Allah Teala'ya ve Allah Teala bundan sonra soruyor. Emrime itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Allah Teala diyor ki bunları üzerinize yükledim. Bunları üzerinize vazife kıldım. Hepiniz bana verdiğimiz yemine, misaki, ahdi mutlaka yerine getireceksiniz. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası Allah-u Teala'nın 10. defa ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılması, 11. defa farz, gene 3 yemin özürden itibar ediyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdullahi efu. Allah ile olan ahdinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize 11 defa farz kılınmış ve bunu biz istemedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşumuz da hiçbir zaman söz konusu değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın izinde hedeflere ulaşmak söz konusu. Bunlara dikkatle bakın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecbur etmesiniz. Dilemezsek ne olacağını gördük. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme mi gider? Kesin sevgili izleyenler. İşte bahsettiğimiz Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ İlahi keme vahiyunlar ve makâni miksirun.
Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları derece itibariyle cehennemdir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah peşin olarak hükmünü vermiş. Onlar Kur'an-ı Kerim'i layıkı veçiyle incelemeyenler, ayetlerin gerçek anlamlarını anlayamayanlar, anlamak zahmetine katlanmayanlar ve hiçbir zaman da kurtuluşları mümkün olmayan insanlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek diye iki tane ayrım görüyoruz. Yol ayrımındayız. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağız. Veya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz, mutlaka cehenneme ulaşacağız. Öyleyse ikisi de mümkün ve geçerli. Bir yol ayrımı, cennete veya cehenneme götürecek yol, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememeyi mutlaka muhtevasını alıyor. Buradan başlıyor her şey. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ne yazık ki cehennem. Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer de mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse bu muhtevanın gerçek olup olmadığını inceleyelim. Ne görmüştük? Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için kişinin mutlaka hüsrandan kurtulduğunu, mutlaka cennete gideceğini açıklıyor velhasıl sırasında. Biraz daha söylemiştik. Ayrıca Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını garanti etmiş. Allah'a ulaşanların da misaklarını yerine getirdiği için mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesinlik kazanıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'a mutlaka ulaşırlar mı? Kesinlik kazandırmış olayı Allah-u Teala. Bakınız ne diyor Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde, 5 ve 6. ayetlerinde. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لِيَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişinin ruhunu, o kişiyi sağ bırakırsa mutlaka sağ iken ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu hedefe ulaşamadan evvel ölmüşse onun ruhunu Allah-u Teala gene Allah'a ulaştıracak ama ölümünden sonra, ama ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka onu gene cennetine kabul edilecek. El-Asr suresinde verdiği söz sebebiyle. Öyleyse yaşayan insanları dikkate alırsak, uzun hayat yaşayanları, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak kadar geçecek süre içinde hayatta kalabilecek olan insanları dikkate alırsak, bu insanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesinleşiyor. Evvela Allah'a ulaşmaları söz konusu. Gördük ki Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı şeyi bir defa daha ispat ediyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki diyor Allah-u Teala, ey kavmim ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracak bir istikametinde kullanmış. Sevgili
öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Öyleyse burada bir muhteva var. Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını temin ediyor. İşte Bakara Suresi 156-157. Onlar kendilerine bir musibet isabet edince derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erenler sadece onlardır diyor Allah Teala ruhlarını. Allah'a ulaştırabilenler sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler, üstelik de ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar. Sevgili öğrencilerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka Allah'ın da sizi kendisine ulaştırmayı dilemesini gerçekleştirir. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Yani Allah Teala bazı insanları kendisine ulaştırmayı gerçekten diliyor mu? Gerçekten diliyor. Bakınız ne diyor Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil İslami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime açar. Onları kendi zatına ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala demek ki bir kısım insanları kendisine ulaştırmayı diliyor. Bunlar Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar. Yani kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir kısım insanları da kendisine ulaştırmayı dilemiyor. Onlara mürşitlerini göstermiyor. Araf 186'da diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları mürşitlerine ulaştırmaz. Onların ruhlarının Allah'a ulaşmasına böylece imkan vermez. Sonra diyor ki Allah onları isyanları içinde, tuğyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek Allah'ın Allah'a ulaşmayı dile emrine isyan edenler, bu konuda azgınlık edenler, emri gerçekleştirmek istemeyenler. İşte böylece bir sonuca ulaşıyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrencilerim. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka Allah'a ulaştıracak demektir. Ulaştırırsa ne olur? Âl-i İmrân suresinin 76-77. Ayetleri olursa ne olur, olmazsa ne olduğunun cevabını veriyor. 76. Kim Allah'a olan misakini, emir ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma konusundaki yeminini gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Onların gidecekleri var. Yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. 77. ayet-i kerimesinde de diyor ki kim misakini, Allah'a verdiği bu misaki gerçekleştirirse, yani ruhunu Allah'a ulaştırırsa onlar takva sahipleridir diyor. Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde, 198. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala takva sahiplerinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştirmiş. Sevgili öğrenciler, insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu söz konusu değil. Görüyorsunuz, gidecek yer cehennem. Ahirette nasipli yok. Hem Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre hem de yerine getirmeleri mümkün olmadığı cihetle aynı sonuç söz konusu. Öyleyse ruhunu Allah'a ulaştıranların mutlaka gideceği yer cennet. Allah neye söz veriyordu? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu
ben mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala, söz vermiş. Bunu gerçekleştirdiği takdirde ne olur? Gördük ki Ali İbn Suresinin 77. ayet-i kerimesine göre Allah onları mutlaka cennetine alacak. Ve Fecr 27, 28, 29, 30'da da aynı şeyi görüyoruz. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyetühen nefsil mutmainneti ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Böylece tezkiye ol, bana verdiğin tezkiye olma yeminini yerine getir. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek bana ulaş, bana verdiğin misaki gerçekleştir. Fizik yüzüne sesleniyor Allah-u Teala, fetholi fi ibadî, o zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fizik nefsimiz yeminini, ruhumuz misakini gerçekleştirecek. Yani ruhumuz Allah'a ulaşacak. Fizik yüzümüz ahdini gerçekleştirecek, şeytana kovulmaktan kurtulacak. O zaman bütün insanlar için gidilecek yer cennet. Allah Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim ve onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir ama bütün amellerden daha üstün bir fonksiyonu var kurtuluş babında. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diliyorsa, böyle bir noktada o kişi kurtulmuştur. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Burası merdivenin üçüncü basamağı. Burası Allah ile aramızdaki 27 safhalık bir standartlar dizisinin üçüncü basamağı. Allah'a ulaşmayı biliyoruz. Allah Teala diyor ki biz insanlara hidayeti gösterdik. Hidayete ulaşmanın şartlarını öğrettik. Dileyen şükredenlerden olur. Dileyen küfredenlerden olur. İşte şükredenlerden olmanın ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Üçüncü basamaktayız. Allah'a ulaşmayı diledik. Allah derhal kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Allah buyuruyor, Allah-u Semih'in Aleyhim, Allah işitir ve bilir. Allah-u Basir'il bil ibad buyuruyor. Allah kullarını görücüdür, görendir. Öyleyse nerede kalbimizde bir dilek belirirse Allah'a ulaşma dileği, Allah Teala anında o dileği işitir, bilir ve görür. Ne yapar? Yusuf Suresi 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bahsettiği gibi Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Diyor ki Hazreti Yusuf, Ya Rabbi ben nefsime beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ve ma uberru nefsi inne nefsele emaretin besu'i İlla ma rahime rabbim. Böylece Rahim esmasıyla tecelli dördüncü basamakta başlıyor. Bu tecelli bizi nerelere ulaştırır? Bu konunun açık cevabı Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Habibim sen Kur'an'ı onlara okuduğun ve anlattığın zaman, Allah'ın ismini tek tek zikrederek bunu yaptığın zaman, onlarla senin aranda hicab-ı mescidi adlı bir perde vardır. Ahirete inanmayanlara diyor Allah Teala, bu ahiret günü insan ruhunun Allah'a ulaşması sebebinde bir muhteva.
Allah Teala'nın rızasını ahiretten muradı kendi zatına ulaşmak. Bazen ahiret kelimesi kıyamet günü için kullanılmış. Bazen ahiret kelimesi kıyametten sonraki cennet veya cehennem hayatı için kullanılmış. Ama bu ayet-i kerimede geçen ahirete inanmayanlar, onlar ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlar olarak geçiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın ayetlerini naksedenler, yalanlayanlarla Allah'a mülaki olmayı örtenler, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını örtenlerin amelleri boşa gitmiştir. Habitat amalidir diyor. Ama Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetlerini naksedenlerle, inkar edenlerle, ahireti inkar edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Her ikisinde de birinci taraf aynı. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, yalanlamak, nakletmek. İkinci taraf farklı. Birisinde Allah'a ulaşmayı küfretmek. İkincisinde ahiret gününü saklamak. Öyleyse her ikisinde sonu amellerin habitat olmasına, boşa gitmesine sebebiyet verdiğine göre eşitliğin ikinci faktörünün birbirine eşit olması şart. Öyleyse ahiret dediği şey Allah-u Teala'nın likallah kelimesiyle aynı manaya giriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki Allah'a mülaki olmak, Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Bu durumda bakıyoruz şimdi. Bu İsra suresinin 45-46. ayet-i kerimelerinde onlarla diyor ki münafıkları kastediyor. Ahirete inanmayanlar demekle. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasını dilemeyenler, Allah'a ulaşmasına, ölmeden Allah'a ulaşmasına inanmayanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Onlarla senin aranda hicab-ı mestüre atladık perde vardır diyor. Hicab perde demek, mestüre de gizli. Gizli bir perde vardır diyor. Ayetten çıkan mana bu perde sebebiyle bütün insanların bu perdeye sahip olmaları başlangıçta. Sonra bu perde sebebiyle müşriklerinden nefret etmeleri. Devam ediyor Allah Teala. Onların kulaklarında bakra vardır. Senin söylediklerinin manasına varamazlar. İşitemezler sözlerini, manaya varamazlar. Onların kalplerinde ekinet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediklerini idrak edememek söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri mahveden gene insanın zihni ve iblis ve nefsindeki afetler. İnsanoğlu bir Allah'a ulaşmayı dilese mutlak olarak kurtulacak. Ne olacak? Allah kulaklarındaki vakayı alacak, kalbindeki hikmeti alacak, irşat makamıyla arasındaki icab-ı mesureyi alacak. Allah Teala sözlerini şöyle tamamlıyor bu İsra 45 ve 46'da. Sen Allah'ın ismini tek tek tekrar ederek ederek onlara anlattığın zaman onlarla senin aranda hicab-ı mesure vardır.
Onların kulaklarında vakıa vardır, seni işitemezler. Onların kalplerinde hikmet vardır, seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve uzaklaşırlar diyor Allah-u Teala. Demek ki Hicab-ı Mestur'a adlı perde nefrete sebebiyet veriyor. Vakra işitmeyi yani manaya varmayı engelliyor. Ekinnet idrak etmeyi, kendimize mal etmeyi engelliyor. Ve beşinci basamakta Allah-u Teala Hicab-ı Mestur'u kaldırıyor irşat makamına doğru. İrşat makamına karşı biz nefret duyarken sevgi duymaya başlıyoruz. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı kaldırıyor. İşitmeye başlıyoruz. Manaya varmaya başlıyoruz. Enam 46'da, Enam 36'da Allah-u Teala diyor ki davete sadece işitenler icabet eder. Neydi Allah'ın daveti? Kendi zatına davet. İnsanın Allah'ın zatına davet için harekete geçmesi, yani mürşidine ulaşması mutlaka işitmesine bağlı. İşitebilmesi için Allah-u Teala vakayı alıyor kulağından. Kişi o zaman işitiyor irşat makamının sözlerinin manasını. Demek ki diyor bu ruhumuz öldükten sonra değil, ölmeden evvel Allah'a ulaşacak. Ve ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanan bu kişi davete icabet etmek için, harekete geçmek için kulaklarındaki vakanın açılmasını özlüyor. Kulağındaki vakra açılınca düşünce platformundan, niyet platformundan tatbikat platformuna geçecek olay. Yani o ana kadar o kişi talep sahibi. İstiyor ruhunu Allah'a ulaştırmak istiyor. Ve bunu kendisinde yapacağına kesin olarak inanıyor yapabileceğine. Bütün insanlar gibi o da ehil olarak yaratılmış. Ruhunu Allah'a ulaştıracak. Fakat böyle bir şey için sevgili izleyenler ve dinleyenler böyle bir şey için o kişinin harekete geçmesi lazım. Mürşidin Allah'tan istemesi lazım. İşte böyle bir şey için Allah-u Teala kulaklarındaki vakayı alıyor. Kişiye işittiriyor. Ve kişi davete icabet etmek için hazır hale gelecek. Bundan sonraki basamaklarda o olay gerçekleşecek. Bugünkü dersimiz sadece ilk 7 basamak. Ve ne olur 7. basamağa ulaşan bir insan kulağındaki vakıa alınmıştır. Kalbindeki ekinet alınıp yerine ihbat konulmuştur. Nereden biliyoruz ihbatın konulacağını? Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinden. Allah-u Teala Hac 54'te buyuruyor ki İrşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunda şüpheleri olmasın diye onu idrak etsinler diye biz onların kalplerine ihfat koyarız diyor Allah-u Teala. Allah amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diye ayet-i kerimeyi bitirmiş. Sırat-ı müstakime ulaşmak ne demek? Mürşide ulaşıp ondan sonra ruhun Allah'a ulaşmasını temin etmek. Mürşide ulaşmak için ise mürşidi sevmek lazım. Bunun için Allah-u Teala kalbimizdeki irşat makamıyla aramızda bulunan Hicab-ı Mestur adlı gizli perdeyi alıyor. İrşat makamına nefret beslerken sevgi beslemeye başlatıyor bize. Böylece mürşidimize bizi ulaştıracağını garanti eden Allah-u Teala şartları hazırlıyor. Kulaklarımızdaki vakayı alarak, kalbimizdeki ekinleti alarak bizi cennete ulaşacak olan bir insanın vasıflarına duruyor. Aslında o vasıflara gerçekte sahip değiliz. Ruhumuz Allah'a ulaşmış değil, hidayete ermiş değiliz. Ama bu safhadan evvel de Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka kurtuluşa ulaşacağı Allah-u Teala tarafından kesinleştirildiği için
Görüyoruz ki bu noktada kişi Allah'a ulaşmak üzere hazır hale geliyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Mülk Suresi 8-9-10. Ayetler. Kıyamet günü cehennemin kapısındakiler içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelip de bütün devirdeki insanlara sesleniyorlar. İnsanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü yaşayan insanlara kadar herkes orada sevgili izleyenler ve dinleyenler cehennemin içinde. Herkese birden sesleniyor. Cehennem melekleri olan zebaniler, cehennem bekçileri diyorlar ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Size söylemediler mi buraya cehenneme geleceğinizi? Onlar da artık zaten cehenneme gitmişler, saklayacak bir şeyleri yok. Diyorlar ki evet, söylediler. İşte bugün de söyleniyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bugün de diyoruz ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve diyoruz ki bu size sorulacak. Cehenneme gittiğiniz gün size söylemediler mi bunu? Eğer bize ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gideceksiniz demediler mi? O zaman diyeceksiniz ki dediler ama gideceğiniz yer cehennem olacak. Öyleyse şimdiden dersinizi alırsanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka kurtulacaksınız sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler. Sadece bir dilekle kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek.

sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir dilek, amel yok. Amel sonraki safa ve Allah vücuda getirecek amellerimizi. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka bizi kurtuluşa ulaştıracak. Sonuna bakalım, kesinlikle kurtuluşu ifade ediyorum, kesinlikle ifade ediyor. Çünkü o kişiler derler ki diyor Allah Teala, evet geldiler, bize söylediler bunu. Ama biz onlara inanmadık. Şimdiki durumun aynı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve diyorlar ki sonunda da eğer biz onları işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakayı Allah Teala almış olsaydı ve akıl etmiş, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti Allah Teala almış, yerine ifat koymuş olsaydı, yani biz Allah'a ulaşmayı dileseydik de Allah bize bunları ihsan etmiş olsaydı, burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Öyleyse bir insanın cehenneme gitmesini temin edecek olan temel şartlara baktığımız zaman açık ve kesin bir ölçü görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, böylece üç tane şartın oluşması, işitmek ve idrak etmek. Öyleyse üçüncü basamakta sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanan bir kişi var. Ama yedinci basamakta bunun şartlarına da sahip olmuş bir kişi var. Üçüncü basamakla yedinci basamak bu istikamette birbirinden ayrılıyor. Üçüncü basamakta biz Allah'a ulaşmayı dileyen ve buna inanmış olan biriyiz. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağımıza inanmış olan biriyiz. Ama kulaklarımızda vaka var, kalbimizde ekinnet var. İrşat makamıyla da aramızda hicab-ı mestire var. Yani bu noktada hala irşat makamından nefret ediyoruz. Hala kalbimizde ekinnet var. Anlayamıyoruz onun söylediklerini. Hala kulaklarımızda vaka var.

gizli perde yoktur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7. basamakta, 3. basamaktan farklı bir olay vardır. 3. basamakta biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve buna inanan kişiyiz. Ama vasıf şartlarının sahibi değiliz. Daha Allah-u Teala bizde 3 tane vasıf şartını oluşturmadı. Ama 7. basamakta bu vasıf şartlarının artık sahibiyiz. Öyleyse ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi her halükarda mutlaka cehenneme girer. Hiçbir kuvvet onu cehennemden alıkoyamaz. Çünkü Allah'ın kanunu bu. Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Kim olursanız olun, ne olursanız olun, hiçbir şekilde kurtuluşa ulaşamazsınız. Mutlaka cehenneme gitmeniz söz konusu. Ama bir dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman da hiçbir kuvvet sizi cehenneme getiremez. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Öyleyse hangi şartla? Kalbinizi bozmazsanız tabii. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Arkasından da öldünüz. Hiçbir amel gerçekleştiremeden öldünüz. Eğer gideceğiniz yerin cehennem olduğunu zannediyorsanız, yanılıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler ve öğrenciler. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda onun vasıf şartlarına sahip oluyorsunuz. Sizi cennete götürecek olan vasıf şartları anında gerçekleştiriliyor. Kulağınızdaki vakra, kalbinizdeki hikmet, irşat makam ilanınızdaki icab-ı mesture alınıyor sizden. Davete icabet etmek için hazır hale geliyorsunuz. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşat yolunun kabul edilmesi, gay yolunun reddedilmesi bu noktadan sonraki bir olgudur. Çünkü başlangıçtan itibaren bütün insanlar delalettedir. Yani Allah'ın Allah'a ulaştıran yolunda değillerdir. Böyle olduğu için de onlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yerde cehennem. Öyleyse bir insanın Allah'ın cennetine ulaşabilmesinin arkasında onun Allah'a ulaşmayı dilemesi yatıyor. İlk şart, temel şart, ana şart, bu şart yoksa kurtuluş yok. Bu şart varsa kurtuluş var. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de hiçbir şey yapamadan ölse bile kişi, Allah-u Teala onun vasıf şartlarını mutlaka gerçekleştirdiği için o kişi cennete girmeye hak kazanıyor. Böyle bir düzende Allah-u Teala'nın mutlaka o kişinin kalbindeki küfür kelimesini de o kişi cennete girmeden evvel alması söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaştığı anda zaten Allah-u Teala alacak. O kişi hayattaysa bir problemi yok. Ama mürşidine ulaşmadan kişi öldü. Allah-u Teala hayattayken o kişinin kalbindeki emaneti, kalbindeki küfür kelimesini almadan öldü. Yani bu kişinin ölümü anında Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalbindeki küfür kelimesini alıp kalbine iman kelimesini yazıyor. O kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği için iki tane kesin iman şartının sahibi bir kişi. Allah'a inanıyor bir de Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Kendisinin bunu gerçekleştireceğine kesin olarak inanıyor. Bu iki tane temel şart onun cennet saatine ulaşması gereken bir insanın cennet ve cehennem standartlarında oradaki kompütür sistemlerindeki tanınmasını sağlıyor. Cehennemin kapıları

0: şeffaf kapılar. Oradan içeriye bir takım insanlar uçarak giriyorlar. Bunlar Allah'ın cennetine girenler. Şeffaf kapıların üzerinde görünmeyi sağlayan ama bir kısım insanları içeriye bırakmayan bir özellik var. Oradaki elektronik sistemler, oradaki kompüter sistemleri cehenneme gidecek olanlar, o kapıdan cennete girecek olanlar gibi geçmek isterlerse geçemiyorlar. Onlar ancak kapının biraz yükselmesiyle sürünerek cehenneme girmek imkanının sahipleri. Allah Teala onların sürünerek, burunları üzere sürtülerek, burunları yere sürtülerek cehenneme sokulacağını söylüyor. Cehennemde kalacak olanların. Cennete girecek olanlar da kıyamet günü mutlaka cehenneme girerler. Ama işte o insanların eğer kulaklarındaki vakıa alınmışsa, kalbindeki ikindet alınmışsa, irşat makamıyla arasındaki icab-ı mestürü alınmışsa, cehennem kapıları onların içeriye kapıları açılmadan girmesini temin ediyor. Şeffaf kapılardan geçebilmek imkanının sahipleri. Ve de cehennemi görüp Allah-u Teala'ya sonsuz şükürlerde, hamdlerde bulunduktan sonra bütün bu insanlar, cennete girecek olanlar topluca cehennemi terk ediyorlar. Kapılar gene onların dışarı çıkmasına müsaade ediyor. İçeri girmesine nasıl müsaade ederlerse dışarı çıkmalarına da. Ama cehennemin mensuplarının cehenneme girmesi sırasında bu kapılar onların içeri girmesine müsaade etmiyor. Kapılar yerden 20 santim, 25 santim, 30 santim yükseltiliyor. Ve kişi burnu yere sürterek sürüne sürüne cehennemden içeri girebiliyor. İşte amin olmak kesin bir kurtuluştur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim amin olursa o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Amin olan kişi kurtuluşu mutlaka hak etmiştir. Öyleyse asgari standartlarda bütün insanların amin olması yani Allah'a ulaşması mutlaka gerekiyor. O kişilerin kurtuluşu için. Olamazlarsa 40 sene, 50 sene İslam'ın 5 tane şartını yerine getirsin bu insanlar. Hiçbirisi amini olamazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, bunu gerçekleştireceğine inanmazsa, hiçbirisinin Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetine de ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat. Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah razı olsun Erhan.
1: Selam efendimiz. Evet sevgili izleyiciler, dinleyiciler, güzeli öğrenciler, bir ensiz dersinde daha muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru Sayın İskender Ali Mehir sizlerle birlikte oldu. Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir tasavvuf dersinde daha sizinle birlikte olmayı nasip kıldı. Ve inşallah önümüzdeki dersinizde de tekrar birlikte olmayı dileyerek inşallah çok kıymetli dualarınızı bekliyor. Ellerinizden hürmet yapıyoruz muhterem efendimiz inşallah.
0: Biz de bütün öğrencilerimizin, izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin, radyolarımızın ve televizyonlarımızın mensuplarının, üniversitemizin mensuplarının hepsinin sonsuz mutluluklara ulaşmasını hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmalarını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada not alırız. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bizler de tekrar ellerinizden hürmet yapıyoruz muhterem efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun. İnşallah başlıyoruz. El Fatiha ve az salavat. Allah'ın salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Radyolarımızın, televizyonlarımızın, üniversitemizin, vakfımızın, değerli mensuplarım. Allah'ın huzurunda birliğini Ramazan gününde bir defa daha sizleri selamlıyorum. Biliyorsunuz ki 28 basamağın 21.sine kadar olan kesimi anlatmıştık. Bugün inşallah bundan sonrasını velayet makamlarını sizlere anlatmak istiyorum. Ruh Allah'a doğru yola çıkmıştı ve nefsimizdeki emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, madiye ve teskiye kademelerindeki temizlikler boyunca, temizlenme boyunca bir rehine olan nefs gök katlarının anahtarlarını birer birer ele geçirmişti ve uzaktan kumandayla bütün gök katlarının kapılarını açmıştı. Ve buralardan geçen ruh da 7. gök katına ulaşmış. Sonra sesli müntahadan Allah'ın zatına ulaşmış. Ve Allah'ın zatında yok olmuştu, ifna olmuştu. Böylece velayet müessesesi oluşmuştu. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakalım. Olayları en güzele ulaştıracak olan nedir diye bakalım. Sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'ın zatında yok olması demek, o kişinin Allah'ın evliyasından biri olması demek, evliyaullah'tan biri olması demek. Türkçe'de biliyorsunuz ki Allah'ın evliyalarına, evliyasına ermiştir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Ruhu Allah'a ermiş. Allah'a ulaşmış. Allah'a ifna olmuş, fani olmuş, yok olmuş. İşte bu insan Allah'ın evliyasıdır. Velayetin, evliyalığın birinci makamı fena makamı. Sonra ikinci makam, beka makamı. Sonra züht makamı, üçüncü makam. Dördüncü makam, muhsinler makamı. Fizik vücudumuzu da burada teslim ediyoruz Allah-u Teala'ya. Beşinci makam, daimi zikrin ve hikmetin ilk bölümü, ulul elbab makamı. Altıncı makam, ihlas makamı. Kişinin nefsini de Allah'a gerçek anlamda teslim ettiği makam. Ve nihayet makamların sonuncusu, en üstünü salah makamı, tövbe-i nasuha, davetle gerçekleşen makam. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu motivaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Velayet 7 tane makamdan oluşuyor.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci velayet makamı, ruhumuzun Allah'ın zatında fani olduğu, ifna olduğu, bunun için adına felafillah denen, Allah'ın içinde ifna olmak, yok olmak denen birinci makam, felafillah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada en güzele ulaşmış kişi Rabbine, Rabbinde yok olmayı başarmış. Ruhu Allah'ta ifna olmuş, yok olmuş. Onun için felafillah, Allah'ın zatında fani olan anlamı taşıyor. Ve bu bize şunu gösteriyor ki Allah'ın zatında ruhun yok olması kişinin velayetin ilk makamının sahibi olmasını gerektirir. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den itibaren burada %61'e kadar yükselir. Fena makamında. Sonra bekâ makamı söz konusu olacaktır. Fena makamı konusunda Allah-u Teala Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesinde ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا buyuruyor. İşte o gün Hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. Neden? Mürşidin önünde tövbe edilmiştir. Devrin onun ruhu kişinin başına gelmiş, yerleşmiştir. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. İşte bunu anlatıyor Allah-u Teala. İşte o gün Hak günüdür. Zalike diyorum Hakk'ı. Femen şa'a ittehaza ila Rabbihi ve haba. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatı bu ruha me'ab olur. Sığınak olur diyor Allah Teala. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Bütün ruhların sığınağı Allah'ın zatıdır. Hepsi oradan gelmiştir Allah'ın zatından ve tekrar Allah'ın zatına geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, sakın bu sizi şaşırtmasın. Sakın ruhu Allah'ın bir parçası zannetmeyin. Allah yaratıcıdır. Ruh da dahil olmak üzere her şey ama her şey Allah'ın mahlukudur. Öyleyse Allah'ın zatından gelen ruh sizde Allah-u Teala tarafından üfürülmüş, sizde ömrünüz boyunca beraber olacak eğer onu göndermezseniz Allah'a. Gönderirseniz mürşidinize ulaştığınız an sizden ayrılacak. Allah'a doğru yola çıkacağım. İşte Allah'a ulaştığı noktada Yüce Rabbimizin dizaynı en aşkı şekilde ortaya çıkıyor. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Allah-u Teala bu istikamette vallahi innehu hüsnü meab buyuruyor. Andolsun ki Allah'ın zatı onun indinde, Allah-u Teala'nın indinde Hüsnül meal. En güzel sığınaktır. Sığınakların en güzelidir. Öyleyse demek ki Allah'ın katında başka sığınak da var. Elbette var. Altın tahtlar var. Mekan makamını ifade edecek. Ama burada Allah-u Teala'nın zatı sığınaktır. İşte Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala Kaf 31'de takva sahibi olanlara cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı buyurduktan sonra işte size vaat olunan şey budur diyor. Cennettir. Hadi girin diyor. Ve uzdufetul cenneti lil muttakine galibayın. Hâzâ mâ tu'âdûne lîkülli evvâbin hafîz. Burada bir evvâb kelimesi geçiyor sevgili kardeşlerim. Evvâb, meâba sığınan demektir. Meâb kelimesi ve evvâb kelimesi aynı kökten geliyor. Evvâb olan kişi meâba sığınmış demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah'a sığınanlar söz konusu. İşte böyle bir dizaynla beraberiz. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki kim Allah'a kim nefsini tezkiye ederse فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiştir. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. O zaman nefs tezkiyesini gerçekleştiren herkes bunu kendi nefsinin Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmesini temin etmek için yapmışlar. Öyleyse kendi nefsi için yapmışlar. Ve ilallahil masih diyor Allah-u Teala ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse ayetler açık ve kesik bir şekilde, kesin bir şekilde Allah'a ulaşmamızdan bahsediyor. Bu ruhumuzun hidayete ermesidir. Ruhumuzun hidayetini Allah-u Teala bir açık şekilde anlatıyor bize. Ruhumuzun hidayeti. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak var ya hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse ruhumuz hidayete ermiştir. Allah'ın zatına ulaşmıştır. İfadeye bir defa daha bakalım. Fena fillah. Fena fani olmak, ifna olmak fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak, Allah'ın zatında fani olmak, Allah'ın zatında yok olmak. Allah'ın zatına ruhumuz ulaştıktan sonra nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den artan zikrimize paralel olarak artar. %61'e ulaşınca yeni bir makamın sahibi oluruz. Beka. Beka billah deniyor bu makama. Beka fillah denmiyor. Beka fillah denseydi eğer Allah'ın zatında baki olmak olacaktı. Bazı kişiler beka billahı yani ruhunuzun Allah'ın verdiği bir tahtta oranın indilahinin ahalisinden olmasını Allah'ın zatında baki olmak diye anlatmaya çalışırlar. Ama realite bu değildir. Bu sebeple konunun asli uzmanları fena ile beka arasındaki farkı bilen Allah-u Teala'nın gerçek evliyası bu istikamette fena fillah der, ruhumuzun Allah'ın zatında fani olması istikametinde, yok olması istikametinde ama beka fillah demezler. Beka fillah denir. Allah ile birlikte baki olmak. Şimdi bakalım ne diyordu Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde? Vallahu indehu hüsnül me'af. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ne demek bu? Yani Allah'ın katından başka sığınaklar da var. Birçok. Birçok taht göreceksiniz. Hatırlayın huzur namazının kılınmasını. Başta imam vardı, arkasında iki kişi vardı, arkasında bir kişi vardı, arkasında iki kişi vardı, sonra yedi kişi, tekrar yedi kişi, sonra onarlık sıralar başlıyordu. Siz arkadan bakıyorsunuz huzur namazına ve sol tarafta yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte huzur namazının ön tarafında tahtlar görüyorsunuz. En altta en çok taht var. Onların üstündeki sırada daha az taht var. Tahtlar da birbirine değmiyor. Onun üstünde daha az sıra var. Ta bir tek kişiye kadar, üzerinde sancak bulunan tahta kadar ulaşıyor. En alttakiler som altından, üsttekiler de som altından ama yukarı doğru çıktıkça mücevherler altının üzerini kaplamaya başlıyor. Son sıralarda, en üst sıralarda mücevherler tamamen kaplıyor altının üzerine. Hem altın hem de üzeri mücevherlerin üstünde tahtlar. Burası beka makamı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada baki oluyor ruhumuz. Sonsuza kadar. Ruh cennete veya cehenneme hiçbir zaman gitmeyecektir. Çünkü hiçbir günah işlemesi mümkün değildir. Her an faziletlerle donandığı için yapacağı bütün işlemler Allah'ın emrettikleridir. Yasak ettiği fiillerinde işlenmemelidir. Ama bu ona bir mükafat kazandırmayacaktır. Çünkü bütün ruhlar buna göre programlanmıştır. Öyleyse burada ruhumuzun Allah'ın verdiği o altın tahtlarda erayık ve sürur adı veriliyor Kur'an-ı Kerim'de bunlara. Bu altın tahtlarda ruhumuzun yer alması hep size Yunus'u hatırlatmasıdır. Ne diyordu Yunus? La mekana kavm oldum diyordu. Mekansızlığın ahalisinden oldum diyordu. İşte orası mekansızlıktır. Tahtlar mekanın bittiği yerden 4 metre yukarıdadır. Mekansızlıktır. Ve Yunus orada o tahtların sahibi olmuş. Yunus konusunda verdiğimiz konferanslarda bunların hepsini uzun uzun açıklamıştık. Hatırlayacaksınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse siz de ne zaman la mekana, mekansızlığa kavm olursanız, mekansızlığın ahalisinden, mekansızlığın milletinden olursanız, o zaman siz de Yunus gibi la mekana kavm oldum diyebilirsiniz. Sonra mı? Burası velayetin ikinci makamı, beka makamı ve nefsimizin kalbindeki nurlar artan zikrimize paralel olarak %61 ile %71 arasında devamlı artış gösteriyor. Bir gün %71'e ulaşırız. Bunun bir işareti vardır. Zikrimiz günün yarısını aşmaktadır. Bunun devamlılık kazanması anında mutlaka %71'in ötesine kalbimizdeki nurlar ulaşacaktır. Burası velayetin 3. makamıdır. Velayetin 2. makamı için Allah-u Teala En'am suresinin 139. ayet-i kerimesinde oradaki tahtlardan bahsediyor. Allah'ın indindeki beka makamının muhtevasını teşkil eden adına erayit veya sürur denilen tahtlar. Altı tahtlar. Allah Teala diyor ki onlara Rablerinin indinde bir yurt teslim edilir. Allah'ın indinde bir yurt. İşte mekansızlığa kavrulmak burada tahtlar. Ne zaman ki sevgili kardeşlerim zikrimiz günün yarısını aşar. Açtığı zaman zahit oluruz. Bu bir pozitif zühdtür. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Yusuf Suresinin 20. ayet-i kerimesinde negatif zühdten bahsediyor. Diyor ki onlar yani esir tüccarları Yusuf'u birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahittiler. Ona değer vermiyorlardı. Değer verseydiler çok para isteyeceklerdi. Değer vermiyorlardı. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar. Sevgili kardeşlerim burada iki alternatif geçerli. Bir, kardeşlerinin Yusuf'u esir tüccarlarına satmaları hali. Bu daha güçlü bir ihtimal gibi görünüyor. İkincisi, esir tüccarlarının Firavun'a Yusuf'u satmaları hali. Her ikisi de aynı neticeye gelir. Açıklama getirmemiş Allah-u Teala, isim vermemiş esir tüccarları mı, Yusuf'un kardeşleri mi? Ama biliyoruz ki Hazreti Yusuf Firavun'un sarayında neticede evvela muhasebe müdürü oluyor, sonra da hazineci başı oluyor, hazineden oluyor. Sevgili kardeşlerim, nedir negatif süt? Bir konuya değer vermemek. İşte bunun mefhumu muhalifinden hareket ederseniz, bir konuya değer vermenin de pozitif süt olduğunu ortaya koyarız. Madem ki zahit bir şeye değer vermemek süt müessesesi, onun tersi pozitif sütü ifade eder. Ne zaman biz Allah'a her gün, günün yarısından daha çok zikrederek, zikre karşı ona çok değer verdiğimizi gösteren bir tutum içinde olduğumuzu ispat edersek, işte bu noktada Allah-u Teala'nın bizlere çok şeyler ifade ettiğini görürüz. Burada hepimiz için bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kimin zikri her gün günün yarısını aşarsa o kişi pozitif zühdün sahibidir. Kişi zikirsizliğe değer vermediğini, değer verdiği şeyin, önde tuttuğu şeyin, kendisi için kıymetli olan şeyin Allah'ı zikretmek olduğunu her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederek Allah'a ispat ediyor. Böylece bu makam zühd makamı adını alıyor. Makamların üçüncüsü. Nefsimizin kalbindeki nurlar burada %71'den 81'e kadar ulaşır. Ve %81 nurdan itibaren çelik vücudumuz o güne kadar ulaşamadığımız bir güzelliği sergilemeye başlar. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. Ama nefsimizin kalbinde bu makamın, muhsinler makamının başlangıcında %19 karanlık var. Bitişinde de %9 karanlık var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya rağmen fizik vücudumuz nefsin afetlerinin şamatasına hiç yüz vermez, aldırmaz bile. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiili ise asla işlemez. İşte böyle bir durumda fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Ne diyor bakalım Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde? Diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan dinde daha muhsin olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Onlar muhsinlerdir diyor. Sevgili kardeşlerim, burada ahsen olmaktan bir evvelki bir kademe ifade ediliyor. Aslında ahsen olmanın genel dizaynı nedir diye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kim ahsen olmuşsa o Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefsin sahibidir. Ama kim muhsin olmuşsa o kişinin nefsinin kalbinde hala %9 karanlık vardır. Buna rağmen nefs bu karanlık, buna rağmen affedersiniz, fizik vücut bu karanlıkları hiçbir şekilde kale almayıp Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği yakalamıştır. O özelliğin sahibi olmuştur. Asla Allah'ın emirlerini çiğnemez, asla yasak ettiği fiilleri işlemez. Öyleyse burası muhsinler makamıdır. Kişi muhsinlerden birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, velayetin 5. makamındayız. Ama teslimlerden 2.'sindeyiz. 1. teslim, ruhumuzun teslimi 22. kademede oluştu. Sonra mı? 25. basamakta fizik vücudumuzda Allah'a teslim oldu. Hidayete erdi. Fizik vücudun teslimi de hidayet midir? Elbette hidayettir. Bakınız ne diyor Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi? Biz bütün kavimlerde Resul bi'as ederiz. Hayata getiririz. O kavmin içinde, o kavimden olan o kişiyi vazifeli kılarız diyor Allah-u Teala. Sonra mı? O kavimdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden, yani o Resullere tabi oldukları için bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse hidayet erenler ne yapmışlar? Resul'e tabi olmuşlar. Peki sonuç ne? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Hidayete erenler fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edenler. Öyleyse fizik vücudun hidayeti burası. Burada fizik vücudumuz
1: hidayete eriyor. 25. basamak var. Makamlardan Muhsinler makamı, Allah'a fizik vücudun teslimi makamı ve fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Bu teslimin bir başka özelliği, Allah-u Teala çok ağır bir imtihanla ölüme yakın bir standartta sizi imtihan edebilir. Acaba o sırada Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ediyor musunuz? Yoksa teslim olamadınız mı? Diyelim ki mide kanaması geçiriyorsunuz ve artık merdivenleri çıkamaz hale geldiniz. Kalbiniz bir yıldırım gibi çalışıyor kansızlık sebebiyle. Ama Allah-u Teala doktora gitmenize müsaade etmiyor. Bu insanı onun evet dediği ana kadar verdiğinizde bakacaksınız ki siz mutlaka kurtulacaksınız. Ama onun evet dediği anda işte bu konuda Allah-u Teala sizi çok güçlü kılar, takviye eder size, ölümden hiçbir zaman korkmazsınız. Rabbim bana ne zaman ölerse o zaman dersiniz ben giderim. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimi velayetin 4. makamı. Sonra ne olur? Sonra Hulü'l-Elbab makamının sahibi oluruz. 5. velayet makamı. Nasıl? Daimi zikre ulaşarak. Kim daimi zikrin sahibi olursa o anda o kişi Hulü'l-Elbab makamının sahibidir. Allah-u Teala diyor ki li ulul elbab feskurallaha kıyamen kuudan ve ala cunubihim. Ulul elbab kulları için Allah-u Teala'nın ayaktayken de, otururken de, yerin üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani daimi zikrin sahibi olmak söz konusudur diyor Allah-u Teala. İşte ulul elbab makamında kişi hikmet sahibi olur. Hikmet 7 ayrı muhteva içerir. O kişi bir daimi zikrin sahibidir. 2 tezekkür sahibidir. Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Yani konuları müzakere etmek. Sevgili kardeşlerim, biz eskilerdeniz. Bizim zamanımızda, okullarımızda, ilkokuldayken, ortaokuldayken tahtaya kalktığımız zaman müzakere denirdi adına. Sözlü manasına, sözlü imtihan manasına. Yani karşılıklı konuşma öğretmen size sorar, size de cevap verirsiniz. İşte ehli tezekkür Allah ile müzakere eden kişidir. Öbür taraftan ehli tezekkür zikir kelimesinden gelen bu kelime dolayısıyla zikirden üreyen, aynı kökten gelen bu mana itibariyle daimi zikrin sahibidir. Öyleyse hem daimi zikrin sahibidir hem de ehli tezekkürdür kişi Allah ile her zaman konuşabilmek imkanının sahibidir. İster adına ehli zikir deyin, hemen aklınıza tabii Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesi gelecek. فَاسْتَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ehli tezekküre sorun diyor. Daimi zikrin sahibi ve ehli tezekkür daimi zikrin sahibi olup da bu hedefe ulaşan kişi demektir. Neden? Çünkü burada mutlaka kalp kulağınız açılacaktır. 3. özellik. Mutlaka kalp gözünüz açılacaktır. 4. özellik. Kör ve sağır olmaktan kurtulacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. 5. özellik. Hayır sahibi olacaksınız. 6. özellik. Ve nihayet aynen yakin sahibi olacaksınız. 7. özellik. Sevgili kardeşlerim, kim ulul elbab olmuşsa bu 7 özelliğin hepsi onundur. Bakınız Allah Teala ne diyor Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde? Kur'an'ı indiren O'dur, O Allah'tır diyor. Onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar, kötülük olanlar, yani insan ve cin şeytanlarla ilişkisi olanlar, tağutla ilişkisi olanlar, bu ayetleri, müteşabih ayetleri diledikleri gibi yoruma tabi tutup insanların arasına nifak sokmak, fitne sokmak isterler diyor Allah Teala. Dinde kökleşmiş olan rasihun ise derler ki diyor Allah Teala, rasihun yusuf sahipleri, yani derin bir dini ilmin sahipleri, bizim sevgili alimlerimiz derler ki ya Rabbi, biz inandık, emin olduk ki müteşabih ayetler de sendendir, muhkem ayetler de sendendir, senin katındandır. Ama onlar diyor Allah Teala, onlar var ya, onlar diyor müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor. Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler. Lüb Allah'ın sır hazineleri. Lüb, beş duyunuzla ulaşamadığınız, beş duyunuzun algılamasının ötesindeki sırlar. Kalp gözünüz açılmadıkça bu alemin ötesinde başka alemlerin varlığını yakin hasıl ederek bilemezsiniz. Sadece Kur'an-ı Kerim'de vardır derseniz inanırım. Bu gaybi imandır. Ama ne zaman onları görürseniz, Allah-u Teala onları size gösterdikten sonra onlarla alakalı olan ayetleri size Kur'an-ı Kerim'den öğretirse, o zaman Kur'an-ı Kerim'de ne varsa gerçekte de onların hepsinin var olduğunu tahkik etmiş olursunuz. Bu tahkiki imandır. Tahkiki imanın son merhalesi Allah'ın zatını görmektir. O güne kadar galpte Allah'a iman etmiş birisiniz. Ama o gün Allah'ı göreceksiniz sarah makamında. Ne zaman? Allah'a köle olmayı başardığınız zaman. O zaman tahkiki imanın sahibi olacaksınız. Veyetullah konusunda da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu muhteva içerisinde görüyorsunuz ki kişi ulul elbab olduğu zaman hikmetin sahibi olur. Ulul elbab olduğu zaman hayrın sahibi olur. Hayır. Ne demektir hayır? Bütün işlediğiniz ameller size sadece derecat kazandırır. Hiçbir zaman derecat kaybedecek olan bir ameli işlemezseniz, neden? Çünkü ruhunuzun bütün emirleri nefsiniz tarafından da aynen benimsenmiştir. Çünkü nefsiniz daimi zikirle %100 faziletlere dönüşmüştür. Bütün afetler faziletlere dönüşmüştür. Karanlıklar nurlara dönüşmüştür. Evet, bunlar ruhunuzun hasletleri değildir. Çünkü ruhunuzun hasletleri ruhunuzun kalbini işgal eden aynı hüviyetteki güzelliklerdir. Ama bu nurlar ruhunuzdan gelmiyor size. Ruhunuzun kalbinden gelmiyor. Bu nurlar Allah'ın katından geliyor. Bu sebeple atları fazıllardır. Fazilet kelimesi fazlın çoğuludur. Sevgili kardeşlerim, sizi fazilet sahibi yapıyor Allah Teala. Yalnız güzelliklerden oluşan bir dünya hayatını yaşamaya başlayacağınız bir devredesiniz. faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kaplaması sizi faziletin sahibi yapar. Hikmetin birinci makamı bu ulul elbab makamıdır. Bir de ikinci makamı var. Birinci makamının özelliği kalp gözünüzün açılmasına rağmen, kalp kulağınızın açılmasına rağmen zemin katının yukarısı size hiçbir şekilde gösterilmez ulul elbab makamında. Ulul elbab makamı sadece zemin katı görür, bütün sırlarıyla. Ana dergahı görür. Oradaki kocaman altın paralarla oluşan kümeyi görür kişi. Burada muhtevayı görür. Kimin elini öptüğünü görür. Sağ kanat birisini, sol kanat birisini görür. Altın kapıyı görür. Nerede secde edildiğini, nasıl altın kapıdan, altın kapının açılarak yukarıya doğru insan ruhlarının süzüldüğünü görür. Zemin katının bütün sırları kendisine gösterilir. Altıncı kata kadar çıkabilenleri görür. Yedinci kata çıkabilenleri de görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Buradaki muhtevanın arkası birinci katın size gösterildiği gün başlayan beka makamıdır. Affedersiniz. Size gösterilmeye başladığı an başlayan ihlas makamıdır. Yani halis olma makamı. Hani bu halis zeytinyağıdır dedikleri zaman katışıkları olmayan bir zeytinyağı. Bakarsınız içine pamuk yağı karıştırılmıştır, başka yağlar karıştırılmıştır. Siz onu zeytinyağı diye satarlar. Ama o halis zeytinyağı değildir. O katışıklıdır. Ne zaman bir muhtevayı katışıklarından temizlerseniz, işte o zaman halise ulaşırsınız. O halistir. Nefsinizin kalbindeki afetler katışıklardır. Ne zaman nefsinizin kalbini %100 Allah'ın nurlarından oluşan bir statüye ulaştırırsanız, burası İhlas makamıdır. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine bilefâen. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş, dinde halis kullar, muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İhlas makamı velayetin 6. makamıdır. Halis bulursunuz. Hiçbir zaman içinizden Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleme arzusu artık gelmeyecektir. Hiçbir zaman içinizden Allah'ın emrettiği bir fiili yapmama, yerine getirmeme arzusu gelmeyecektir. Bütün gönlünüzce Allah'ın emrinde, Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yerine getiren, %100 yasak ettiği hiçbir şeyi asla işlemeyen bir hüviyette olacaksınız. Ve ihlasta olduğunuzu nereden anlayacaksınız? Kürklerin birinci katı size gösterildiği an ihlastasınız. Orada sadece secde edilir. İkinci kat gösterildiği zaman ihlasın ikinci kademesindesiniz. Suvarılma havuzlarını göreceksiniz. Altıncı kata kadar çıkanları, yedinci kata çıkanları ayrı ayrı salonlarda göreceksiniz. Suvarılma işleminin nasıl gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Sonra üçüncü kat gösterilecek. İki katlı bir mescidin artık iki katlı dolu, iki katında da secde edildiğini göreceksiniz. Ondan sonra dışarıda mihenk menfezini göreceksiniz. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan sonsuz uzunluktaki silindir. O silindirin içinde sonsuz hızla hareket edilir. Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslanı göreceksiniz. Mescid-i Haram'ın, Mescid-i Aksa'nın aslanı göreceksiniz. İster Beytül Makdis deyin, ister Mescid-i Aksa deyin, ikisi de aynıdır. Dördüncü katta ise Beytül Haram ya da Mescid-i Haram var. Ve ikisinin de aslı orada. Asıl hacınız orada. Beyt-i Haram'a her gün bir defa yükselirsiniz. Ve Allah-u Teala size onun içini gösterir. Orayla aynı bir cami göreceksiniz. Sonra altıncı katı göreceksiniz. Altıncı katta nasıl Sıbkatullah olunduğunu göreceksiniz. Bir buz kalıbına son derece benzeyen beyaz nurlar saçan ama çok açık yeşil beyaz nurlar saçan bir nur saçan kaynak göreceksiniz. Boşlukta durur. Bir buz kalıbının ucunun tam işte o. Ama ışık saçan bir buz kalıbı. Bu ışık aşağıdakilerin ayakta bekleyen insanların yüzlerini ve ellerini kendi rengine çevirir, parlak ışık dışarı hale getirir ve çatlaklar oluşur. Yüzde de, ellerde de. Sonra bu çatlaklar izale edilir, tedavi edilir. Konulan özel aletlerle. Bir gün bir kişinin yüzünün ve ellerinin çatlamadığını göreceksiniz. Ona özel elbiseler giydirilir ve fetih kılıcı teslim edilir. O yedinci gökkatının fetih kapısına ulaşır. Aynı zemin kattaki altın kapı. Ama zemin kattaki altın kapı dergâhtan sırat-ı müstakime açılan kapıdır. Yedinci kattaki altın kapı sırat-ı müstakimden yedinci katın içine açılan kapıdır. Yedinci gök kapının katının bir başka ifadeyle Levh-i Mahfuz'un giriş kapısıdır burası. Göreceksiniz ki bu kapı aşağı kapıdan kapı itibariyle hiç farklılığa sahip değildir. Ama bu kapının alt tarafında 7 tane beyaz mermer merdiven göreceksiniz. İki tarafında 2 trabzan. 2 trabzanı birbirine bağlayan 7 tane altın bakırlı bir zincir. Ona bir defa vuracaksınız elinizdeki kılıçla. Ve ikiye ayrılacak. Fetih kapısından içeri gireceksiniz. İşte tavandan yukarı çıktığınız zaman kader öncelerine, sonra ümmül kitaba, sonra makam, sonra kudret denizine, sonra makam-ı mahmuda, sonra divan-ı salihine, sonra zikir öncelerine ulaşacaksınız. Bütün bunların ötesi indi ilahidir. İndi ilahinin ise en üst noktası kökleri boşlukta olan bir ağaçtır. En üstte, en sonunda bulunan ağaç olduğu için adına Sidretül Münteha diyor Allah Teala. Müntehadaki sidre, müntehadaki ağaç, en son noktadaki ağaç. Bunların hepsini göreceksiniz. Bu son gördüğünüz o Sidretül Münteha var ya, işte o nokta gördüğünüz an bir davet alacaksınız Allah Teala'dan. Tövbe-i Nasuh daveti. Ve ihlas makamı burada bitecek. Salah makamına burada adım atacaksınız. O Allah-u Teala'nın peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrettiği sahillerden olacaksınız. Kim tövbe-i nasuha ulaşırsa o sahillerden olur. İhlas makamı aynel yakinin ikinci ve son kademesidir. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son kademesidir. Salah makamı hikmetin ötesidir. Allah-u Teala sizi tövbe-i nasuha davet ettiği zaman bu açık bir davet şeklinde tecelli eder. Bu davetin kalbinizle net olarak Allah'ı duyarsınız. O size tövbe-i nasuha davet edildiğinizi bu büyük müjdeyi verir. Ve Allah'ın söylediği kelimeleri tek tek tekrar edersiniz. Ve böylece tövbe-i nasuhla salah makamının sahibi olursunuz. Tövbe-i nasuh ihlasla salah arasındaki geçittir, kapıdır.

sonra Allah-u Teala'nın salam nurunu ihsan ettiğini ve günahlarımızı örttüğünü Allah-u Teala bize haber verir. Ve böyle bir düzende herkes için geçerli olan işte burada ikinci kademede başının üzerinde daire şeklinde bulut hüviyetinde 30 santime kadar küçülebilen bütün en büyük camilerin bile salonlarını kaplayabilen o küçükle büyüklük arasında devamlı değişen bir nur ihsan eder Allah-u Teala. Bu salah nurudur. Aynı anda günahlarınız örtülür. Sonra mı üçüncü kademede başınızın üzerindeki o nurla birlikte günahlarınızın sevaba çevrildiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Bir mürşidinize ulaştığınız gün bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi söz konusudur. Zaten işleminizin büyük kısmı ondan evvelki kademelerde günahtan oluşur. Burası hidayetin başladığı noktadır. Burası imanın, mümin olmanın başladığı noktadır. Burası nefs tezkiyesinin başladığı noktadır. Ama oradaki günahlar velayetten önce işlediğiniz günahlardır ve sevaba çevrilir. Allah-u Teala velayet sırasında da insanlar nefsleri %100 aklanmadığı için mutlaka günahlar işleyeceklerdir. İşte salah makamının ikinci kademesinde Allah-u Teala o günahları örtüyor. İşlenmemiş hükmüne giriyor. Üçüncü kademesinde ise onları sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Hangi günahlar? Evliya olduğunuz noktadan itibaren yaptığınız yanlışlıkların günahları. Daimi zikre kadar, daimi zikirden evvel fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz ana kadar hep bir takım günahlar işlemiş olursunuz muhakkak. Onların örtülmesi ve ondan sonra da onların sevaba çevrilmesi söz konusu. Peki bu salah makamının dördüncü mertebesinde ne var? Dördüncü mertebede irşada ulaşmak var. Yani irşat öğretiminiz tamamlanmıştır. İrşat öğreniminiz tamamlanmıştır. Bu nokta yeni bir kararın alifesine götürür sizi. O noktada muhteşem bir olayın farkına varırsınız. Allah-u Teala size öylesine büyük ihsanlarda bulunur ki manevi ihsanlar sizin Allah için yapabildiklerinizin Allah'ın bu sonsuz ihsanları yanında bir sıfır mesabesinde kaldığını görürsünüz. O zaman Allah'a kul olmak size yetmeyecektir. İşte bu makam, irşada ermek makamı sizi daha öteye getirmek için bir noktaya ulaştıracaktır. Biliyorsunuz ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin irşada erdiğini söylüyor. İrşada eren kişi Allah'a kul olmanın, ubudiyetin son mertebesindedir. Ve yaptıklarını arttırabilmek için Allah için hizmetini, Allah için bir şeyler vücuda getirmenin arzusunu öylesine duyar ki kul olmak ona yetmez. Allah'a köle olmak ister. Bunun için de iradesini Allah'ın emrine benzetmek ister. Ve Allah-u Teala talebi kabul eder. O kişi salah makamının 5. mertebesine ulaşır. Burası iradenin bağlanması halidir. Daha sonra ise Allah-u Teala kişi

0: iradesini kaldıracak, ref edecek ve böylece kişi Allah-u Teala'nın ilminde bir güzelliğin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için söz konusu olan şey, iradenin Allah-u Teala tarafından ref edilmesi. Burası bütün insanlara göre velayet makamlarının yedincisinin son noktasıdır. Altıncı kademesi. Bütün sistemler yedili gidiyor. Bu niye altı mı diyorsunuz? Hayır, bu da yedi. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan son mertebe burası. Ama bir istisna var. Devrin imamı. Peygamberlerin zamanında bütün peygamberler devirlerinin imamıdır. Peygamberlerin bulunmadığı devrelerde ise Allah'ın her kavimde ihtas ettiği Allah'ın Resullerinden bir tanesini Allah Teala huzur namazının imamlığına vekaleten tayin eder. Dikkat edin. Peygamberler o makamın asli sahiplerinin asaleten tayin olunurlar. Ama peygamberlerin olmadığı devirlerdeki Resuller, onlar peygamber değillerdir. Onların hepsi kendi çağlarında vekaleten bu görevin sahipliğini üstlenirler. Mutlaka huzur namazının imamının hay olması, hayatta olması Allah'ın temel kanunudur. Burası 7. makam, velayetin sonudur. Burada tasarruf vardır. Allah-u Teala, onlar kendilerinden bir şey söylemezler diyor. Onlar kendilerinden bir şey yapmazlar diyor. Allah'ın söylediklerini söyleyebilirler. Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Sevgili kardeşlerim, o yapılanlardan birçoğu da birçok insan için bir imtihan vesilesi olur. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, tasarruf makamı, tasarruf kademesi, salih makamının 7. ve son merhalesidir. Bütün peygamberler tasarrufta olmuşlardır. Peygamberin olmadığı devirde de bütün kavimlerde her zaman var olan resullerden
1: El-Fatiha ve As-Salavat Allah'ıma salli ala Muhammed Ezzelillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rahim Maliki Yavuddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn Allah'ın tarihin doyum olduğu yarışın anında Allah'ın Eûzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah bilin ki hepinizi çok seviyor. Sizin de onu sevmenizi istiyor. Hepimiz unutmayın ki Allah için yaratıldık. Allah Teala bütün kainatta yarattığı her şeyi canlı olsun, cansız olsun, kainatın hangi alemine ait olursa olsun her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Ama bakıyoruz ki insanı da kendisi için yaratmış. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve sahhare leküm ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhün. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor Allah Teala. bütün göklerde, bütün yerlerde Allah neyi yaratmışsa, yarattığı her şeyi bizler için yaratmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şey biz insanlar için. Ama biz Allah için yaratılmışız. İşte Bakara Suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala bu insanlar için diyor ki işte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah-u Teala. Sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlar, bu büyük gerçeği idrak etmiş olan insanlar, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek değil, onun daha ötesinde Allah'a ruhunu ulaştıracağından da emin olmak, buna kesinlikle inanmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala huşu sahiplerini tarif ederken Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır. Ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına gene yakin hasıl ederek inanırlar. Ruhlarının Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılacağını. Bir defa daha sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu olduğunda bir olguyla karşı karşıyayız. İnsan ruhu Allah'a iki defa döner. Eğer bir insan hidayete ererse ruhunu şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırırsa, o kişinin ölümü halinde ruh tekrar gelecek, fizik vücudun üzerinde sağ tarafta ölüm anını takip yer alacak. Azrail Aleyhisselam da bu ruhu zaten Allah'a ulaşmış, Allah'tan tekrar geri gelmiş olan bu ruhu tekrar Allah'a geri döndürecektir. Ama bu artık bir insanın serbest iradesiyle gerçekleştireceği bir olgu değildir. Bu sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanın artık iradesi kalmadıktan sonra ölümle beraber cüz'i irade artık yoktur. Ne fizik vücuda, ne akla, ne nefse, ne ruha cüz'i irade artık bir şey yaptıramaz. Ama sevgili dinleyenler, akıl, fizik vücuda kumanda etmekte olan akıl, nefse kumanda etmeye başlamıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir muhteva var. Bir insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması o kişiyi Allah'ın önünde kıymetli bir noktaya getirir, velayet makamının sahibi yapar. Bunun adı hidayete ermektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hidayete erdikten sonra insanoğlu bütün insanlar gibi bir gün ölecektir. Öldüğü zaman Allah'a ulaşmış olan ruh tekrar geri dönecektir. O kişinin başının üzerinde yerini alacaktır ve Azrail Resulü tarafından ikinci defa Allah'a ulaştırılacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte bu büyük hakikatten haberdar olmayan birçok insan yaşıyor dünya üzerinde ve bir takım yanlışlardan hareketle insanları hep yanlış bilgiler ulaştırıyorlar. Bu konudaki genel anlatım şu minval üzere gerçekleşiyor. Diyorlar ki insan ruhu insana hayat veren faktördür. Eğer Allah ruhumuzu alırsa ya da azametine ölürüz. Ancak biz öldükten sonra hayatımız, ne zaman hayatımız biter? Biz öldüğümüz zaman. Öyleyse ruhumuz da bize hayat veriyorsa, Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için, hayat veren unsur bizden ayrıldığı için ölürmüşüz. Böyle söylüyorlar. Ve sonu çok acıklı bir bağlantıyla tamamlanıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyorlar ki bu sebeple hiç kimsenin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın üzerimize 9 defa direkt olarak, 2 defa da en direkt olarak farz kıldığı ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, böylece bir takım iddia sahipleri tarafından reddedilmiş oluyor. Yani açıkça Kur'an'ın ayetleri hiçe sayılıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bakınız hangi ayetlerde nasıl üzerimize farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Allah-u Teala buyuruyor ki Zümer 54 وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمْ الْعَذَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ Üzerinize azap gelmeden önce, yani kabir azabından önce, yani şu dünya hayatını yaşarken Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın. Ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez. İslam olabilmek için fizik vücudunuzu da nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesinde 3 teslimde emredilmiş durumda. Rabbine geri dön, ona geri dönerek ulaş diye Allah-u Teala ruhumuza hitap ediyor. Arkadan da diyor ki ve Allah'a teslim ol diyor. Yani ruhunu teslim etmen yetmez. Fizik vücudunuza, nefsini de diyor Allah-u Teala Allah'a teslim edeceksin. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu Allah'ın birinci emri. Farz, ruhumuzu ölmeden evvel, yani serbest irademiz, cüz'i irademiz bize hakim iken, bizi kontrol altında tutabiliyorken, kendi irademizle bir şeyler yapmak imkanının sahibi iken, bunu gerçekleştirmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öldüğümüz zaman artık biz hiçbir şey yapabilecek olan bir imkanın sahibiyiz, sahibi değiliz. Tabiatıyla ruhumuzu da Allah'a bizim gönderebilmemiz söz konusu değil. Çünkü ölmüşüz. Öldükten sonra artık ruhumuz sadece Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a götürülebilir. İşte bu hususa dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evvela Allah'ın ölüm tarifine gelin bakalım. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ölüm konusunda şunları söylüyor. Ve diyor, ölüm melekleri gelecekler, sizi öldürecekler. Müteveffak olacaklar, yani öldürecekler. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz. Yani ruhunuzun Allah'a dönmesi sizin ölümünüzü takip eder. Önce ruhunuz alınmıyor, sonra ölmüyorsunuz. Önce ölüyorsunuz, sonra ruhunuz Allah'a döndürülüyor. Acaba ayet-i kerime ne demek istiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şunu demek istiyor. Ölüm melekleri geldikleri zaman vücudumuzdaki elektrik üretimini durdurur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, vücudumuzda 200 trilyon hücre var yaklaşık olarak. Bu 200 trilyon hücrenin her biri mitokondri adı verilen elektrik jeneratörlerini ihtiva eder. Ve devamlı olarak fizik vücudumuz elektrik üretir. Hayatiyetin başlıca fonksiyonu elektrik enerjisinin üretilmesidir. Çünkü üretilmezse bir insanın hayatta kalması mümkün değildir. Şimdi sizinle konuşabiliyorsam sevgili izleyenler ve dinleyenler, konuşabilme imkanını bir takım hareketlere borçluyum. Dilim hareket ediyor, sesim geliyor, nefes alıyorum, veriyorum. Böyle bir standart içinde bir canlılık müessesesi var. Bütün bu hareketleri, düşünebilmeyi, konuşabilmeyi, hareket edebilmeyi hep vücudumdaki elektrik enerjisinin vücudum tarafından, vücudumun uzuvları tarafından kullanılmasıyla gerçekleştirebiliyorum. Hepimiz için olay budur. Öyleyse elektrik enerjisi kesilirse, yani mitokondriler artık elektrik enerjisi üretmezse ne olur? Üretmezse sevgili izleyenler ve dinleyenler, ölmüşsünüz demektir. Ve hareketlerden hiçbirisini yapamazsınız. Beyine oksijen ulaşmaması sebebiyle beyinden başlayan bir ölüm adım adım bütün vücudu kaplar. Ve ölüm olayı gerçekleşir. Ruh hala vücuttadır. Ama sevgili izleyenler, dinleyenler, ruhun vücutta biz öldükten sonra kalabilmesi bir açıdan mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü ruhumuzu ve nefsimizi vücudumuza çeken bir elektromanyetik alanı var ruhumuzun. Bir muhteşem kuvvet. Bir kutbuyla ruhumuzu, bir kutbuyla nefsimizi kendisine çeker. Bu çekimi alanın içinde olan ruh ve nefs vücut tarafından çekildikleri için onunla birliktedirler. Ama bu ölümle birlikte artık elektrik enerjisi olmayacağından manyetik alanlar da oluşmayacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Oluşmadıkları için de bir negatif olayla karşı karşıya olacaksınız. Ne ruhunuzu ne de nefsinizi fizik vücudunuz artık kendisine çekemez. Bu sebeple vücudun çekemediği, artık kabul etmediği ruh ve nefs vücuttan bir sigara dumanı gibi ayrılırlar. Sağ tarafınızda ruhunuz yere paralel olarak, sol tarafınızda da nefsiniz yine yere paralel olarak şekillenirler. Ölümünüzü bir takip. Azrail Aleyhisselam gelecek. Allah'tan gelen veya ruh, fizik vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu alacak. 7 katlık bir yolculuğu ta Sitetil Müntaha'ya kadar ruhumuzla beraber Azrail Aleyhisselam yapacak. Yani Azrail Aleyhisselam onu Allah'a götürecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gerekli mi? Ruhumuz kendi kendine Allah'a ulaşamaz mı? Ulaşamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda kendini düşenleri yapmamışsa, yani bir rehine olan o kişinin nefsi, nefs tezkiyesi yoluyla %7 nur birikiminde birinci gök katının anahtarını ele geçiremezse, ki en az %7 nur birikimi olmazdır ki birinci kat anahtarı nefsin eline geçsin. Her rehine görevini yapsın. Birinci gök katının kapılarını uzaktan kumandayla açsın ve bizim ruhumuz da böylece zemin kattan birinci kata kadar ulaşabilsin. Nefsin emare kademesi. Nefsin levame kademesinde ikinci katın kapıları açılır. Nefsin mülkime kademesinde üçüncü katın kapıları açılır. Böylece nefsi mutmainne, radiye, vadiye ve tezkiye kademelerinde dördüncü katın, beşinci katın, altıncı katın ve yedinci katın kapıları açılır. Ruhumuz bu sebeple her seferinde bir üst kata yükselmek imkanının sahibidir. Yoksa Allah'a bir ruhun ulaşması mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah'ın ayetlerine inanmayanlara, onları yalanlayanlara gök katlarının kapıları açılmaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar hidayete eremezler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramazlar. İşte bir insanın Azrail Aleyhisselam'la beraber gelen Allah'a ulaşacak olan ruhu iki şekilde, iki ayrı hüviyette olabilir. Bir, o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamıştır. Yani o kişinin nefsi hala rehinedir. Bu sebeple gök katlarının anahtarını ele geçirememiştir rehine. Ruhun da Allah'a ulaşması bu sebeple mümkün olmamıştır. Ve o ruh için göklerin kapıları hala kapalıdır. Öyleyse nasıl olacak? O zaman Azrail Aleyhisselam, yani bütün gök katlarının anahtarı zatında bulunan Azrail Aleyhisselam beraberine alacak ruhu, o açacak katların kapılarını. Gök kapıları onun iliyle açılacak. Bu sebeple beraber gitmeleri mutlak bir zorunluluk arz ediyor. Eğer ruh zaten Allah'a ulaşmışsa, oradan gelmişse, o ruh Allah'a tek başına tekrar geri dönebilir. Ama o zaman da Azrail Aleyhisselam görevini yapmış olamaz. Azrail Aleyhisselam hangi ruh olursa olsun onu mutlaka zemin kattan almak, yedinci katın yedinci alemi olan Sitret-ül Müntaha'ya kadar ulaştırmak zorundadır. Görevi budur. Azrail Aleyhisselam hangi ruh olursa olsun onu oraya ulaştırmakla vazifelidir. Azrail Aleyhisselam'ın görev yapabilmesi için ruhu Allah'a ulaşmış olan bir insan öldüğünde o ruh tekrar Allah'ın zatından geri gelir ve kişinin vücudundan çıksaydı nerede olacaksa sağ tarafımızda omuzlarımızın üzerinde yer alır sevgili canlar ve dinleyenler. Yerini alacaktır. Bir sigara dumanı gibi vücudu terk edecek ve orada yerini alacaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ondan sonra Azrail Aleyhisselam onu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda iki çeşit insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin ruhunun vücudundan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması mümkün değildir. Ama kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o bununla kalmayacaktır. Mutlaka Allah'a ruhunu ulaştıracağından yakin sahibi olarak inancı ulaştığı bir noktaya vasıl olacaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir insanın sağ ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır, hidayete erecektir kişi. Demek oluyor ki Allah Teala'nın farz emirleri yerine getirilmelidir. Öyleyse ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farz olduğunu söylemiştik ve bir tek ayet-i kerime vermiştik. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Tabiatıyla bununla kalmıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birçok ayet-i kerime var bu konuda. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Allah Teala buyuruyor ki hadi hepiniz oradan aşağı in. Birbirinize düşman olarak size hidayetim ve hidayetçim gelecek. Hidayetçime o geldiği zaman hidayetçime kim tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hidayetçilerin gelmesiyle birlikte ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması söz konusu. İşte bu ayrılmayı Allah-u Teala'nın farz kıldığını söylemiştik demin. Bu farz hükümlerine baktığımız zaman ayetlerin birbirini takip ettiğini görüyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekûn ona Allah'a dön, Allah'a geri dön, Allah'a ulaş ey ruh ve takva sahibi ol. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi takva sahibi olur. Ama burada bir emirle karşı karşıyayız. Allah'a dön diyor. Münibine ileyhi. Bakınız Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kullandığı münibine kelimesiyle buradaki enübü aynı kökten gelen kelime. Her ikisi de dönüş demek, ulaşma demek, vasıl olma demek, ona ulaşmak üzere yola çıkma demek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruha şöyle sesleniyor. İrci'i ila Rabbike. Rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek ona ulaş. Rücu etmek, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir nesnenin ait olduğu yere geri dönmesi demektir. Hukukta senetler için kullanılır bu tabir. Senedin gerçek borçlusu borcunu ödemedi. O zaman kefile rücu edilir. Yani birincisi ödemezse, esas borçlu ödemezse, kefiller müteselsiz borçlu sıfatıyla hareket ederler. Ödemek mecburiyetindedirler. Öyleyse onlara geri dönülür. Onlara müracaat edilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Demek ki Allah-u Teala açıkça Rabbine geri dön diyor. Birçok din alimi İrci'i ila Rabbiki emrinin bir ölüm emri olduğunu iddia etmektedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de intihar edenin, yani kendisini öldürenin gideceği yerin mutlaka cehennem olduğunu söylüyor. O zaman Allah-u Teala bu kadar sevdiği kullarını cehenneme göndermek üzere bir farz emir koyar mı Kur'an-ı Kerim'e sevgili dinleyenler? İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön demek. Bu bir ölüm emri ise Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile hepimize ölmeyi emrediyor demektir. Ve kendimizi öldürmeyi, yani Arapça tabiriyle intihar etmeyi emrediyor demektir. Hal buysa sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın böyle bir şey demesini hiçbir zaman söz konusu olamayacağı cihette buradaki gerçeğe dönelim. Allah-u Teala niçin irci'i kullanıyor, rücu et geri dön diyor? Çünkü kendisi söylüyor ki biz ona, insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'tan gelen ruhumuzun ait olduğu yere geri dönmesi emri bize veriliyor. Yani hayatta olan birisine, iradesi olan birisine, bu iradeyle onu Allah'a geri döndürecek olan birisine. Öyleyse böyle bir dizaynda açık ve kesin bir olgudan bahsetmek mecburiyetindeyiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı bir defa daha farz kılıyor. Üçüncü kez. Dördüncü farz Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesi. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaçıp Allah'a sığın. Öyleyse Allah'a firar etmemiz, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız açık bir emir olarak geliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. sonra Allah-u Teala Lokman Suresinin 15. ayet-i kerimesinde 5. bir ayette yine aynı şeyi farz kılıyor.

Diyor ki Allah Teala, kim sırat-ı müstakim üzerinden bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Vettebu sebila men enabe ileyye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada da bir enabe kelimesini gördünüz. Zümer suresinin en iyi bir kelimesi. Zümer 54'te geçen ve en iyi bir ila Rabbiküm, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş kelimesi. Münibine şeklinde nerede geçmişti? Rum suresinin 31. ayet kelimesine geçmişti. Burada da enabe şeklinde geçiyor. Üçü de aynı kökten geçiyor, geliyor. En iyi bu. Enabe, münibine, hepsi ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusundaki Allah'ın emrinin standartları. Kim bana ulaşmışsa diyor, sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime, Yunus 25. Allah-u Teala diyor ki, Allahü yedu darüsselam yehti yeşâlu ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yoluna davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sevgili izleyenler, selam kelimesi, teslim kelimesi, selamet kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi sin kökünden gelir. Sin, yan ve min. Burada Allah-u Teala Darüsselam şeklinde bir ifade kullanıyor. Yani Türkiye'deki selam kelimesini kullanarak biz Arapçadaki kavramları belli bir şeklini kendimize mal ederek dilimize sokmuşuz. Selam kelimesi bir kişiyle selamlaşmak, Allah'ın selamına ulaştırmak istikametinde kullanılır Türkçe'de. Teslim kelimesi ise bir şeyin ait olduğu yere bırakılması, verilmesi halidir. Ama aynı kökten geliyor iki kelimede. Ve burada Darüsselam kelimesiyle Allah-u Teala bir selam verilme yurdu değil, bir teslim olma yurdunu, bir teslim olma makamını ifade ediyor. Bu makam Allah'ın zatıdır. Madem ki Allah-u Teala'nın ifadesi, Allah kimi oraya o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır şeklinde, öyleyse sırat-ı müstakimin nereye ulaştırdığını beraberce bakalım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakınız Allah-u Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde ne diyor? Diyor ki, kim Allah'a sarılmayı dilerse, ruhunu kim ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Sırat-ı müstakime ulaştırır. Neymiş sırat-ı müstakim? İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaştıran bir yol var. Ve Allah-u Teala selam yurduna davet ediyor. İfade Darüsselam. Ama o Darüsselam'a selam yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırdığını söylüyor. Sırat-ı müstakim de
yönü belli bir yol. İstikamet üzere demek. Müstakim, istikamet üzere demek. Sırat da yol demek olduğuna göre. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu yola dikkatle bakın. İstikamet üzere olan bir yol, Allah'a istikamet üzere olan bir yol, Allah'a götüren, Allah'a ulaştıran bir yol. İşte böyle bir yol söz konusu ve Allah-u Teala burada o yolun Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Ama kullandığı kelime selam yurdu. Ruhumuz Allah'a, Allah'a selam vermek için değil sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a teslim olmak için gidiyor. İslam kelimesi teslim olmak manasına geliyor. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İslam olmanın birinci safhasına ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın ikinci safhasına ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam olacaksınız. Üç safhada İslam olunur. Size verilen üç emanetin de Allah'a teslim edilmemesi halinde İslam olamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar hep kendilerini İslam zannederler. İslam'ın beş tane şartını yerine getirdikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler derler ki İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bütün bu şartların yerine getirilmesi İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre Allah'a teslim olmak anlamını taşıyor. Öyleyse biz İslam'ın beş tane şartını yerine getiririz ve böylece Allah'a teslim oluruz. Bizden daha iyi kim teslim olabilir ki Allah-u Teala'ya derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam gerçekten teslim olmak demek. Beş tane şarttan da bahsedildiği bir vakadır. Hepsi de yerlerine oturur. Ama o beş tane şartı yerine getiren hiç kimsenin Allah'a teslim olması, yani İslam olması mümkün değildir. Onlar sadece İslam'ın beş tane şartını yerine getirenlerdir. Öyleyse bir muhtevaya bakacağız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri Allah'a teslim olmanızla sizin üzerinizde vücut bulabilir. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz teslimlerden birincisi. İşte bunun beşinci defa üzerinize farz kılındığını gördük. Lokman suresinin 15. ayet kerimesiyle 6. defa üzerinize farz kılındığını gördük. Şimdi söz konusu olan Yunus suresinin 25. ayet kerimesi gereğince. Ama yetmez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Müzzemmil suresinin 8. ayet kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 7 defa Allah Teala farz kılıyor ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. Ama burada bitmiyor. 8. farz Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ne bir saniye ileri ne bir saniye geri alınması mümkün olmayan o an gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetinin ise ne olduğunu gördünüz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yunus suresinin 25. ayet girmesi açık bir daveti ifade ediyor. Selam yurduna, teslim yurduna Allah davet ediyor. Üzerinize ölüm gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız.
teslim edeceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. 9. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah Teala böylece ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emrettiğini kesin bir hükümle bizlere ifade ediyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Gördünüz ki 9 defa direkt olarak üzerimize farz kılınmış. Ama bu kadar değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. 2 farz daha var. İlk yeminimiz birden üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu diyor Allah Teala. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin buyuruyor Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ahdlerimiz deyince, hatta Allah ile ahdiniz deyince 3 yemin birden devreye girer. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, nefsimizin Allah'a verdiği yemin ve fizik vücudumuzun, meçhimizin Allah'a verdiği ahd, bunların toplamı Allah ile olan ahdimizdir. Ahdülillahi olarak geçiyor. Allah'ın ahdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, niçin bir tek kelime, bir ahd kelimesi 3 yeminimizi birden ihata ediyor? Sebebi şu. Eğer nefsimizi nefsi emmare kademesinde temizleyemezsek ruhumuzun zemin kattan birinci kata ulaşması mümkün değildir. Yani ruhumuzun kendisine verilen Allah'a verdiği yeminini, misak adlı yeminini gerçekleştirebilmesi mutlaka nefsin kendisine düşeni yapmasına bağlıdır. Nefsimiz nefsi emmare kademesinde tezkiye olmadıkça ruhumuz birinci kata ulaşamaz. Levame kademesinde tezkiye olmadan ikinci kata ulaşamaz. Mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde tezkiye olmazsa hiçbir zaman 3., 4., 5., 6., 7. katlara ruhumuz çıkamaz. Kendisine düşen görevi gerçekleştirmesi de bu açıdan hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada bir olgu var. Demek ki nefsimiz tezkiye olmadıkça ruhumuzun kendine düşen yemini gerçekleştirmesi, misakini gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki ya fizik vücudumuzun Allah'a kul olması? Bu ikisi gerçekleşmedikçe fizik vücudumuz da Allah'a kul olamaz. Yani ruhumuz 7 tane gök katını aşamazsa fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, en azından şeytana kul olmaktan kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Yeminlerimizin mahiyetine baktığımız zaman 3 ayrı cesede hitap eden, birbirine hiç benzemeyen 3 ayrı emir olduğunu görürüz. Ruhumuza Allah'ın verdiği emir, biz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a geri dönüp Allah'a teslim olması, yani Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, Allah'ın zatının ruhumuza meab olmasıdır, sığınak olmasıdır. Ama nefsimizin bununla hiç alakası yok. Allah'ın nefsimize verdiği emir tezkiye olmaz. Sevgili izleyenler,
Ne diyor Allah Teala Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde küllü nefsin bir marke sebet ve yönetim illa ashabel yemin fi cennet. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir mutlaka dikkatle bakın. Burada Allah Teala'nın hepimizin üzerine düşen görevleri söylerken bir açıklama yaptığını görüyoruz. Görüşme açık ve kesin. Allah Teala diyor ki bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle. Ama kim yeminini, Allah'a verdiği yeminini yerine getirmişse o ashab-ı yemindir. Yeminine sahip çıkandır. Yeminini yerine getirendir. Onun yeri ise cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse anlıyoruz ki bütün nefsler Allah'a yemin vermiş. Ne yemini? Nefslerini tezkiye etme yemini. Nereden biliyoruz sevgili zamanı dünyada? Hicr suresinin 28. ayeti kerimesinde Şems suresinin 9. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim nefsini tezkiye ederse sadece onlar felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Sevgili izleyenler dinleyenler, demek ki nefsimizin tezkiyesi söz konusu. Kim bu tezkiyeyi gerçekleştirirse ancak onlar için söz konusu. Tezkiyenin tamamlanmasıyla söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynı en güzel standartlarda gerçekleştirmeniz. Allah'a verdiğimiz yemini yerine getirmekte olacak. O da nefsimizin tezkiye yemini. Demek ki nefsimiz tezkiye olacak. Ruhumuz için tam 9 tane ayet-i kerime saydık. 10. ayet-i kerimenin açıklamasıyla meşgulüz. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudumuz Allah ile nasıl bir ahde bağlanmış? Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri bu konuya işaret ediyor. Diyor ki Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidü şeytane innehu leküm aduvin mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı buyuruyor Allah Teala. Bu da sırat-ı müstakimdir diye bitirmiş sözünü. Öyleyse üç vücudumuz üç ayrı türde yemin veriyor Allah Teala'ya. İsimleri yemin, misak ve ahd. Birbirine hiç benzemeyen üç tane yemin. Nefsimizden Allah Teala'nın aldığı yemin, nefsimizin temizlenmesi, aklanması, tezkiye olması. Ama ruhumuzdan Allah'a geri dönerek Allah'ın zatında ifna olmasını istiyor Allah Teala. Fizik vücudumuzdansa şeytanın hegemonyasından kurtulup Allah'a kul olması

olmaktan kurtulması, eğer Allah'a kul olmanın en az yarısını aşması, nefsin tezkiye olmasına, ruhumuzun da Allah'a ulaşmasına bağlı. Bu iki faktör yoksa üçüncüsü hiçbir zaman gerçekleşemez. Yani fizik vücudumuz hiçbir zaman Allah'a kul olamaz. İşte onun için Allah Teala'nın fizik vücudumuzdan aldığı ahd, diğer ikisinin mutlaka gerçekleşmesini gerektirdiği için Allah Teala ahdallah olarak, ahdullah olarak bunu kullanıyor. Çünkü bunun gerçekleşmesi demek, üçünün de mutlaka gerçekleşmesi demek. Son gerçekleşen fizik vücudumuzun Allah'a kul olması olduğu için ahdullah, Allah ile olan ahdimiz üçünü birden itibar ediyor yeminlerimizi. Öyleyse Allah Teala bir ahdullahi efu dediği zaman, Allah ile olan ahdinizi ifa edin, mutlaka yerine getirin dediği zaman bu olguyla karşı karşıyayız. Yani onu yerine getirdiğimiz an ruhumuz, önce nefsimiz yedi kademede tezkiye olmuştur. Sonra ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Sonra da ancak bunların ikisinin tamamlanmasından sonra fizik vücudumuz Allah'a kul olmuştur sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah-u Teala'nın ve bir atullahi efu demesi nefsimizin tezkiyesini ifade ettiği gibi ruhumuzun Allah'a ulaşmasını da ihtiva ediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması da. Kul olmasını da. Öyleyse bu nasıl bir olgu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Fizik vücudumuz Allah'a nasıl kul olacaktır? Başlangıçta fizik vücudumuz neden şeytana kuldur? Çünkü nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Bu afetlerin her birisine şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Ve onlara devamlı tesirle zaten Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemek üzere programlanmış olan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmış olan nefsimiz şeytandan aldığı tesirlerle bu istikamette zaten aktif. Şeytanın tesirleri olmasa da Allah'ın bütün emirlerini çiğnemeye hazır, emrettiği şeyleri de yapmamaya hazır, şeytanın emirlerini daha da azgın bir şekilde bunları gerçekleştiriyor. Öyleyse şeytan başlangıçta nefsimizin afetlerinin %100'üne tesir edebiliyorsa, nefsimizin afetleri de hep kötülüğe dönükse, o zaman başlangıçta bütün insanlar şeytanın kuludur Allah-u Teala'nın tabiriyle. Ne zaman %7 afet eksilirse nefsimizin kalbinden, yerine ruhun hasreti gelip yerleşirse, bunun manası oradaki %7'nin artık Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceği, Allah'ın emrettiği her şeyi yapacağıdır. Şeytanın hakimiyet alanı %7 eksilmiştir. Bundan sonraki kademelerde birer birer nefsimizin afetleri %7 eksilerek yerlerine iman kelimesine yapışarak orada yerleşen Allah'ın fazılları aldıkça nefsimizin Allah'ın emirlerini yerine getirme, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememe oranı giderek artacaktır. Ve şeytanın hakimiyeti %100'den aşağı doğru inecektir. Nefsi tezkiyeye ulaştığımız zaman şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalacaktır. Ve şeytanın hakimiyeti artık kalmayacaktır. Çünkü şeytan nefsimizin kalbinde ancak %49'a dişlerini geçirebilmektedir. Öyleyse aslında muhteva şeytanın kulu olmaktan kurtulduğumuzu kesin işaret ediyor. Ne zaman şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüşse, %49'a düşmüşse, nefsimizin kalbinin %51'ine artık Allah'ın nurları kumanda etmektedir. Şeytan artık bize hakim değildir. Bu sebeple şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtuluyoruz bu noktada sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsimiz %51 oranında Allah'ın nurlarıyla donanmıştır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudumuz da %51'i şeytanın etkisinde olmayan bir özellik kazanmıştır. Allah'a kul olmanın ilk aşamasını tamamlamıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuştur.

0: ama Allah'a %100 henüz kul olamamıştır. Bu kulluk %51 mertebesindedir. Ama fizik vücudumuzun Allah'a verdiği an burada tamamlanıyor. Geri kalanı Allah'ın emri olarak gerçekleşecek. O kişinin ruhundan sonra fizik vücudu, en sonra da nefsi Allah'a teslim olacak ve kişi İslam olacaktır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu açılardan meselemize baktığımız zaman Allah-u Teala'nın 11 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakimizi mutlaka yerine getirmek mecburiyetindeyiz. 11. emir de Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah-u Teala bizlerden hem nefsimizi tezkiye etmeyi, hem ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı, hem fizik vücudumuzu Allah'a kul etmeyi etme konusunda yemin, misak ve ahd alıyor. Sonra da bunları yerine getirmemizi farz kılıyor üzerimize Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Hepinizin bu Allah'ın üzerinize farz kıldığı görevleri yerine getirerek Allah'ın cennetini hak etmeniz, Allah'ın cennetine ulaşmanızı Yüce Rabbimize sonsuz hamd ederek ondan dileriz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması dileğimizdir. Allah-u Teala'dan talebimizdir. Allah razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz hidayetten men edenler. Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena

minellezine keferu ve saddu an sebilillahi. Onlar ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnellezine keferu, muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve saddu ve men ederler. An sebilillahi, Allah'ın yolundan, sebilinden. Ne demek istiyor Allah Teala? Onlar kendileri kafirdirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin olmak şerefine, Allah'a ulaşmayı dileyen mümin, cennete girebilecek olan mümin olmak şerefine eremezler. Bunlar onlardan da değil. Yani Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de değil. Bunlar Allah'a da inanmıyorlar. Allah'a inanmayıp Allah'a mülaki olmayı dileyenleri de baştan çıkaranlar. Allah'ın yolundan men edenler. Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kat dallu dalalem vayda. Andolsun ki onlar vayit, uzak bir dalalet içindedirler. Uzak bir dalalet içinde dalalettedirler. Dalle, dalalettedirler. Dalalin öyle bir dalalet ki, vayida, uzak, uzak bir dalalet içindedirler.

Burada Allah-u Teala o insanların Allah'ın yolundan ayırdığını, başka insanları da dalalette bıraktığını ve bu sebeple onların hidayetine mani olduğunu söylüyor.

Allah Teala Bakara suresinin 27. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini naksederler, bozarlar diyor. Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın ahdi ruhu, içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi muhtevasına alan iradenin teslimidir. Onlar Allah'ın ahdini bozarlar. Yani ruh, veç, nefs ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Min ba'di misakihi. Allah'a misak vermelerine rağmen, verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar diyor Allah Teala. Bütün insanlar ezelde Allah'a misak vermişlerdir. Ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair Allah'a misak vermişlerdir. İradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair. İşte burada Bakara Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdiyle insanların misaki ama iradelerini Allah'a teslim edecek istikamette olan, bunun muhtevasını alan misaki aynı şeydir. Allah'ın ahdini bozarlar misaklarından sonra. Onlar, bütün insanlar ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişlerdir. Yemin, misak ve ahd vermişlerdir. Yeminleri nefsleri için, misakları ruhları için ve iradeleri için. Ahdleri fizik vücutları için ve ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim edeceklerine dair. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve yekteûne ma emerallâhi. Ve onlar Allah'ın emrettiği şeyleri keserler. Emrettiği şeyi keserler. Yani ruhu Allah'a ulaştırma işlemini keserler. Bihi en yusale, ona ulaştırmayı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona en yusale ulaşmayı, yani ruhun Allah'a ulaşmasını keserler. Ve yufsiduna fil art, ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Burada anlıyoruz ki onlar sadece bunu kendileri yapmıyorlar. Yani sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyerek ruhlarını Allah'a ulaştıramaz konumda kalmıyorlar. Daha ötesi var. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar ve onların da Allah'a mülaki olmasını engelliyorlar. Tabiatıyla bu sebeple başka insanları fesada düşürdükleri için, Allah'ın yolundan engelledikleri için yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Ulaike humul hasirun. Onlar hüsranda olanlardır. Sevgili kardeşlerim, burada açık bir şekilde onların hüsranda oldukları anlaşılıyor. Peki ne olur bir insan hüsranda olursa? Allah Teala bu sualin cevabını veriyor.
Allah Teala diyor ki, kim kıyamet günü derecelerini nakısa düşürürse, yani kimin kıyamet günü, Ali İmran 103, günahları sevaplarını aşarsa, işte onlar hüsrandadırlar ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bütün insanlar için bir olay var. Bu olaya baktığımız zaman net olarak görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır ve bu hüsran hep devam eder. Bu ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeyi muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman burada çok önemli bir husus görüyoruz. Allah'ın ahdi ile bizim irademiz konusundaki verdiğimiz mizakimiz aynı şey. Bu Bakara Suresinin 27. ayet-i kerimesi bizim misakimizi ele alıyor. Bu misak ruhumuzun Allah'a verdiği ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusundaki misak değil. İrademizin Allah'a verdiği, irademizin Allah'a teslim olacağına dair olan misak. Bu misakla Allah'ın ahdi aynı şey. Allah Teala ahdinde ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Ama öbür taraftan bizim ahdimiz var, Allah'a verdiğimiz ahd. Bu ahd ruhumuzu ve sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi içerir. Fizik vücudun teslimi ahdimizdir. Ruhumuzun teslimi misakimizdir.

Hepsimizin Allah teslimi yeminimizdir. İrademizin Allah teslimi ikinci defa misakimizdir. Hem ruhumuzun Allah teslimi misaktır, hem de irademizin Allah teslimi gene misaktır. İrademizin Allah teslimi son teslimdir. Önce ruh teslim olur. 22. basamak. Sonra fizik vücut teslim olur. 25. basamak. Sonra nefs teslim olur. 26. basamak. En sonra irade Allah teslim olur. 28. basamağın 5. kademesi. İşte irademizin teslimi olan 28. basamağın 5. kademesindeki misakimizle ruhumuzu Allah'a teslim etme konusundaki misakimiz birbirinden tamamen ayrı iki tane misaktır. Birisi ruhumuzun teslimidir, 22. basamakta gerçekleşir. Birisi irademizin Allah'a teslimidir, 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleştirilebilir ve kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Öyleyse Miraç suresinin 25. ayet-i kerimesine de gelin bakalım beraberce.

Allah Teala diyor ki vellezine yankudune ahdallahi, onlar Allah'ın ahdini bozarlar. Min ba'di misakihi, misaklerinden sonra Allah'a iradelerini Allah'a teslim edeceklere dair verdikleri misaklerinden sonra. Bu misak, insanların misaki, buradaki misak iradenin teslimi, Allah'ın ahdı da gene iradenin teslimi. Ve yaktavune ma emerallahu bihi en yusale. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Ve yufsidûne fil ardı, yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ülâike lehumül lânetü. Onlar lanete muhatap olurlar. Lanet onların üzerinedir. Lanet onlar içindir. Ve lehum suiddar. Ve onlar için ne kadar kötü bir yurt söz konusu. Allah Teala burada o nesneyi söylüyor. Allah razı olsun. Allah ile olan ilişkilerimizde bakıyoruz ki Bakara Suresinin 27. ayet kelimesiyle Rahat Suresinin 25. ayet kelimesinin başlangıçları aynı. Sonda değişiklik var ve başka birisini Allah'ın yolundan çıkaranın Allah'ın lanetine muhatap olduğunu söylüyor Allah Teala.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın lanetine muhatap olmak şarta bağlı bir olaydır. Bir insan başka birinin hidayetine sebebiyet vermedikçe, hidayetini engellemedikçe lanet o kişinin üzerine olmaz. Lanetin gelebilmesi bir insanın başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, Allah'a ulaşmayı dinlemekten men etmek suretiyle onların hidayetine mani olmaları halinde geçerlidir. Biliyorsunuz ki insanlar başlangıçta olayları yaşarlar. Sonra o olaylardan gerekli dersi çıkarırlar. Allah Teala diyor ki biz insanları senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz. İşte o musibetlerde başarı kazananlar, musibetlerin yenemediği insanlar musibetlerden ders alıp Allah'a ulaşmayı dileyenler. Biz insanları yolda birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor Allah Teala. O imtihanlardan gerekli dersi alanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumu bu noktadan itibaren değişiyor. Kim ruhunu Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetlerde cehenneme gideceklerin sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler olduğu söyleniyor. Dilediği takdirde kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Ayet-i kerimeler şöyle, Yunus 7 ve 8. İnnellezîne lâ yercûne likâinâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki, onlar bize mülâki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar, mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemeyen kişinin gideceği yer ateş, ama bunun arkasında onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları var. Onlar dinin kendilerine insanların öğrettiği kesiminin onlar tarafından öğretilen şekline tabiler. Öyleyse burada bir durum değişikliği söz konusu. İnsanlar Allah'ın emirlerine itaat ederler veya etmezler. Allah'a ulaşmayı dilerler veya dilemezler. Kendilerinden yapıyorlarsa başka bir sorumlu yoktur. Ama her kim o insanları Allah'ın yolundan meylediyorsa onlar uzak bir dalalet içinde olanlardır. Burada sevgili kardeşlerim, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde lanetin
başka insanları da yoldan çıkaranların olduğu, yoldan çıkaranların üzerine olduğu anlaşılıyor. Lanet, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan lanetli değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, Allah'a ulaşmayı dileyecek gibi olan insanların da Allah'a mülaki olmayı dilemelerine engel olanlar, işte onlar bu istikamette Allah'tan lanet alanlardır. İşte Ahzab 67'de Allah Teala'nın söylediği devrin saadatları ve küberası. Ne diyorlardı kıyamet günü orada cehennemde? Bu küberaya ve saadatlara saadat, din konusunda söz sahipleri. Kübera da büyükler demek. Kimler o devirdeki Kübera'ya, o devrin büyüklerine ve din konusundaki büyüklere tabi olursa ne olur sualinin cevabı buradadır. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar derler ki, biz devrimizin, Nisa 167, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki katı azap ver ve onları büyük lanetle lanetle. Neden iki katı azap? Kendileri yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, cehenneme gideceklerdi. Ve kendi günahlarını çekeceklerdi sadece. Ama kim başka insanları da Allah-u Teala'nın yolundan men etmişse, o başka insanların da günahlarından bir kısmı bu kişinin üzerine kesin şekilde ilave ediliyor. Bu ayet 167 Ahzab suresinin 76. ayet-i kerimesi. O kişinin Allah'a ulaşmaya niyetlenen kişiyi yoldan çevirmesi halinde o niyetlenen kişinin talebi üzerine Allah-u Teala'nın o kişiyi cehenneme atacağı gibi bu Allah'ın yolundan ayırdığı kişinin de günahları o kişinin omuzuna binecek. Onlar lanetli olanlardır. İşte Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın bütün ifade etmesine rağmen onlar ki Allah'ın hidayetini bilerek gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi onlara lanet eder, diyor Allah Teala. Öyleyse hem lanet edenlerin hepsinin laneti hem de Allah'ın laneti Allah'ın hidayetini gizleyenlerindir. Kim hidayeti gizler de insanların hidayete ermesine mani olursa onların hepsine Allah da lanet ediyor. Lanet eden bütün melekler de lanet ediyor. Öyleyse insanlar var, Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar sadece kendi günahlarından mesullerdir. İnsanlar vardır, bunu dilememekle kalmazlar. Başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olarak onların dalalette kalmasına sebebiyet verirler. O zaman bu muhtevada bir dalalet müessesesi var. İnsanlara
telkin etmek yoluyla onları Allah'ın hidayetinden men etmek söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın kendi günahlarıyla cehenneme atılması var. Bir insanın başka insanların da vebalini alarak cehenneme atılması var. Kim bir başkasının hidayetine mani olursa, Allah o kişinin kaybettiği dereceleri arttırır. Yani cehenneme gidecek olanın derecelerinden bir kısmını da ona verir. O kişi üzerine lanet almıştır. Allah'ın laneti başka insanları Allah'ın yolundan ayıran, yani hidayeti gizleyenlerin üzerinedir.

Allah Teala Nisa 167'de innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen bayida dedikten sonra ellezine keferu diyor, onlar kafirlerdir. Onlar dalalettedirler.

Bunlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler.

Burada Allah onlara mağfiret etmez diye devam ediyor ayet-i kerime. Allah onlara mağfiret etmez. Yani onların günahlarını affedip sevaba çevirmesi mümkün değildir. Allah liyehdihum tarika ve onları tarika, tarik-i müstakime ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları sadece cehennem yoluna ulaştırır diyor Allah Teala. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse Allah onları mağfiret etmez demekle ne demek istiyor Allah Teala? Eğer o kişiler Allah'a mülaki olmayı dileselerdi, mutlaka hacet namazını kılacaklardı. Allah onların mürşitlerini gösterecekti ve onlar mürşitlerine ulaşıp tabi oldukları zaman Allah onlara mağfiret edecekti. Yani onların günahlarını affedecek, sonra bir defa daha affedecekti. Yani onların günahlarını sevaba çevirecekti. İşte Allah'ın günahlarını affetmesi söz konusu, insanların bir de o insanların günahlarını sevaba çevirmesi söz konusu. Allah Teala bu bapta onlar ki diyor, Allah'a mülaki olmayı dilerler ve tövbe ederler mürşitlerin önünde ve nefs tezkiyesi yaparlar, amel-i salihat yapmaya başlarlar. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Öyleyse öyle insanlar da var ki günahları affedilmek değil, affedildikten sonra bir defa daha affediliyor ve sevaba çevriliyor. Ve Allah onların derecatını arttırır diyor. Bu derecat arttırmada biri ondan, biri yüze çıkıyor. Bir insanın ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşana kadar o kişinin aldığı her derecat, bir derecat karşılığı kazancı bire yüzdür. Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olan kişinin tabi olduğu anda günahları örtülür. Bir defa daha aynı işlem yapılır. Yani günahları sevaba çevrilir. Allah onlara mağfiret eder. Onların günahlarını sevaba çevirir. Ve o kişileri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer o insanların 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah mutlaka o kişileri kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ayetlerin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir kişinin evvela Allah Teala günahlarını örtüyor, sonra da sevaba çeviriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen amini olanların, bir insan Allah'a inanıyorsa amin olur. Yani mümindir. Ama bu mümin cennete girebilecek olan bir mümin değildir. Allah'a mülaki olmayı dilememiştir. Bu sebeple gideceği yer cehennemdir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman amin olur. Ve
takva sahibi olur. Kim şirkteyken, takva sahibi değilken, gideceği yer cehennemken Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi olur. İşte Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Münibine ileyhi ve ittekuhu ve kum salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve de o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Demek ki iki grup insan var. Bir, fırkalara ayrılanlar, insanların belki %99'u, bir de Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenler tek fırkanın sahipleri, dilemeyenler bütün diğer fırkaları oluşturuyorlar. 72 tane fırkanın içinde 72 fırka ayrılıyor insanlar. Ayrı ayrı inançların sahipleri. Ama bunların içinde Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a mülaki olmayı dileyenler var. İşte onlar şirkten kurtulabilen yegane fırkadır. Görünüyor ki insanları hidayetten men edenler var. Özellikle insanlarla uğraşıyorlar. Bu uğraşan kişiler derecat kaybediyorlar. Evvela kendileri fıstık oldukları için derecat kaybediyorlar, günahları sevaplarından fazla oldukları için. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için fıstılar, fıskılarsa cennete girmeleri mümkün değil. Yani mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Ama bir de başka insanları yollarından men ediyorlarsa, o zaman Allah Teala ona ayrı bir ceza daha veriyor. Onun amellerini yok ediyor. Amelleri boşa gidiyor kişinin. Kehf suresi 105. ayet-i kerimede 103-405'te Allah Teala size amellerinizi en çok kıran, hasara uğratan şeyi söyleyeyim mi? Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler. Ki Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün değildir inkar eden birinin. Bu kişi aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. Onun günahları, onun kazandığı dereceleri Allah yok eder. Onların kazandıkları dereceler heba olur diyor Allah Teala. Kazandıkları dereceleri Allah yok eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, her şeyi en güzel standartlarda, hedefe doğru yürütmek için asli unsur Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Ve hepimizin görevi insanları hidayete çağırmaktır. Hidayete çağıranlardan olalım. Bu devre çağrı devresidir. Allah'ın hidayetinden mahrum olan insanların hidayete davet edilme devresi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hadi gelin sizinle sohbet edelim. Allah'tan bahsedelim. Mutluluktan bahsedelim. O güzel gelecekten bahsedelim. Bütün dünyanın sulh ve sükûne ulaşacağı önümüzdeki günlerden. Sevgili kardeşlerim, bu harpler bitecek. Dünyayı bir sulh ve sükûn devresi kaplayacak. İnsan olmanın mutluluğunu yaşayacak insanlar, huzurunu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ayrı ayrı dinlerin mensuplarını oluşturan askerler, siviller birbirlerini öldürüyorlar. Aslında ayrı ayrı dinler yok. Onlar öyle zannediyorlar. Bu zanları onları harplere kadar sürüklüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünya yaşanmaya yer, değer bir yerdir. Burada dünya adı verilen bu gezegende Allah Teala bizlere hayat vermiş. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Dünyayı sulh ve sükunla doldurabildiğimiz gün, o zaman dünya yaşanmaya gerçekten değer bir yer olacak. Şu anda da bize göre öyle. İnsanlar her türlü şartların içinde mutlu olabilirler. Ama insanlar mutluluğu bilmiyorlar. Mutluluğun bir sulh ve sükun hali olduğunu, mutluluğun insanın nefsiyle ruhu arasında bir denge kurmakla mümkün olduğunu, mutluluğun insan ruhunu Allah'a göndermekle, Allah'a ulaştırmakla yarı yarıya ulaşacağını, ki bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tasfiyesinde de, yani nefsin afetlerinin bütünüyle yok olduğu noktada da o kişinin mutlak saadete ulaşacağını insanlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insanları en güzele ulaştıracak olan bir muhteva söz konusu. İnsanlar Allah Teala'nın sadece onların mutluluğunu istediğini, her şeyi buna göre dizayn ettiğini, ama insanın serbest iradesini kullanma imkanını gene insana verdiğini unutuyorlar.
Allah Teala bütün insanları kendi serbest iradeleriyle yaratmıştır. Kişi bütün kararlarını kendisi verecektir. Serbest düşünce standartlarında ve serbest iradesiyle. Hem serbestlik kelimesini kullanacağız, hem de diyeceğiz ki ama asıl mutlu olabilen insan Allah'a kul olandır. Daha çok mutluluk istiyorsa Allah'a köle olacaktır. İşte o kölelerden birisi şu anda karşınızda sizinle konuşuyor. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Ömrümüz boyunca bu kölelikten vazgeçmeyiz. Ve Allah'a her gün, her an hamd ederiz, şükrederiz. Bizi köleliğine kabul etti diye ve azatsız kölesi kıldı diye. Ondan sonra size soruyoruz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kölesi olmak, iradesini tamamen hür iradesini ilahi iradeye, Allah'ın iradesine bağlamak. Allah'ın yaşattığı, yön verdiği Allah'ın bir mahluku olmak. Allah Teala bütün insanları sever. Ve istediği şey bütün insanların mutlu olmasıdır. Tabloyu da ilahi bir dizayn içinde çizmiş. Senin diyor mutluluğun teslimlerinle gerçekleşen bir vetiredir. Ruhunu bana teslim ettiğin gün nefsinin kalbindeki afetler %51 azalacaktır. Bu yarı yarıya mutluluğu yaşamaktır. %51 oranında mutlu olmandır. Ve ben sana diyor bunu hibe ediyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben o kişiyi mutlaka kendime ulaştırırım. Ulaştırdığım zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlar dolar. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru. Faziletleri oluşturacak olan nurlar. Bu diyor benim sizlere hediyem. Bu diyor benim sizlere verdiğim, sizleri ne kadar çok sevdiğimi gösteren bir işaret. Biz insanları Allah-u Teala o kadar çok seviyor ki bir tek dileğimizle, yani Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilediğimiz takdirde bize dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor. Nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor. Yeter mi? Yetmez. Öldükten sonra da 3. kat cennete gireceğimizi garanti ediyor. Allah Teala ile olan ilişkilerimizde sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini buradan çıkartabilirsiniz. Herkese garanti veriyor Allah Teala. Sen diyor,

Sen namazı sevmiyorsun. Ben sana namazı sevdireceğim. Ben bunu garanti ediyorum. Sen oruç tuttuğun zaman baygınlıklar geçiriyorsun. Ben sana oruç tuttuğun zaman hiçbir sıkıntı çekmeyeceğini garanti ediyorum. Ben sana zikir yaptığın zaman sadece huzur ve mutluluk duyacağını garanti ediyorum. Ben sana 33 bin zikri en az veya 41 bin zikre kadar bu konu ulaşabilir. 41 bin zikri bir hedef olarak ulaştırıyorum. Sen bu hedefe mutlaka ulaşacaksın diyor Allah Teala. O hedefte ben varım diyor Allah Teala. Bana ait olan ruhunu sana emanet olarak verdiğim ruhunu bana ulaştıracaksın. Allah Teala buyuruyor Nisa 58'de İnna Allahe ye'murukum an tuaddül emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahiplerine değil, lütfen dikkat buyurun. O emanetlerin sahibine tevdi edin, teslim edin. Teslim etmenizi emreder diyor Allah. Öyleyse Allah Teala'nın sizlerden istediği çok açık ve kesin. Allah'a ona ait olan emaneti, size üfürdüğü ruhunu geriye vereceksiniz. Son derece kolay. Hangi probleminiz varsa o çözecek. Siz sadece dilek makamındasınız. Dileyeceksiniz. Allah da bu dileğin üzerine size bütün güzellikleri birer birer teslim edecek. On dördüncü basamakta sizi mürşidinize ulaştıracak. Yirmi birinci basamakta da ruhunuz yedi tane gök katını aşarak Allah'a ulaşacak. 28 basamaklık dine ait olan bütünü ifade eden bir merdivenler dizisinde 28 basamaklık bir merdiven. Eğer yolunuza devam etmek isterseniz daha fazla zikir yapmak suretiyle ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edebilirsiniz. Nefsinizi de teslim edebilirsiniz. İradenizi de teslim edebilirsiniz. Unutmayın. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ki biz onun ayağının tozu olamayız. Bütün sahabe hepsi sahabe dediğimiz kişiler ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah-u Teala'ya teslim edip adın cennetini hak edenlerdir. İşte o ve onun sahabesi bunu başarmışlar. Daimi zikre ulaşmışlar. Ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şeyi en güzel standartlarda dizayn ediyor Allah Teala. Allah Teala sizlerden sadece mutluluğunuzu istiyor. Siz cehd ederseniz ben mutlaka Allah Teala bana yardım edeceğine göre ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım. Mutlaka fizik vücudumu
Allah'ın bütün emirlerine itaat eder.

bir hale getirip Allah'a teslim edeceğim. Mutlaka nefsimdeki bütün afetleri yok edeceğim. Daimi zikre ulaşacağım. İrademi de Allah'a teslim edeceğim. Eğer diyorsanız, bunun için gerekli dizaynı gerçekleştirmekte kararlıysanız, Allah-u Teala'nın size ne kadar büyük yardımlar yaptığını birer birer yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz bu makama kendi irademizle gelmedik. Kesbi olarak büyük gayretlerle zikirlerimizi artırarak gelmedik. Bizi bu makama Allah oturttu. Ve kesbi olarak oturtmadı. Vehbi olarak oturttu. Bu makamı biz hak etmedik. Allah bizi buraya oturttu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi seçmiş. Bize bu görevi verdi, bugünün, bu devrin imamlığını. Bu devrin huzur namazının imamlığını. Öyleyse sizlere herhangi birisi seslenmiyor. Sizi buradan seyreden biz herhangi birisi değiliz. Allah'ın seçtiği, Allah'ın en bahtlı kullarından biriyiz. Sevgili kardeşlerim, karşımıza hangi güçlük çıkarsa çıksın, Allah'ın bize yardım edeceğini biliyoruz. Dostlarımız olacak, düşmanlarımız olacak. Biz onlara mutlaka dost olacağız. Düşmanlarımız da olsalar, şahsen Allah Teala bizi kimseye düşman etmez. Herkes için biz dostluğu temsil ederiz. İşte bütün güzellikler bu minberimize geliyor sevgili kardeşlerim. Allah için olmak, Allah için gayret etmek, Allah'ı sevmek, ona aşık olmak, Allah'a hayran olmak, o safhaların hepsini hamdolsun ki Allah Teala bize yaşattı. Biz Allah'a hayranız. Sadece onun için yaşıyoruz. Ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizi yaratmış, dünyadaki en önemli görevi vermiş huzur namazının imamlığı ve de bize her açıdan yardım ediyor. Bu yardım neyi sağlar? Bu yardım dünya sulhunu sağlar sevgili kardeşlerim. Dünya bir sulh ve sükun devresine doğru yaklaşacak. Gideceği yer sulh ve sükun insanların. Harpler olacak ama bitecek. Ve bütün dünya sulh ve sükuna mutlaka ulaşacak sevgili kardeşlerim. İşte bütün dünyanın huzur içinde olacağı bir yeni sulh ve sükun devresi mutlaka gelecektir. Dünya mutlaka bir sulh ve sükun devresine, huzur devresine ulaşacaktır. Dünyada
savaşlar bitecektir. Düşmanlıklar bitecektir. Ve savaşlara harcanan o muazzam paralar insanların sulhu için, onların refahı ve mutluluğu için kullanılacak. Önümüzdeki yıllarda bunları göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Dünyada, bütün ülkelerde refah süratle artacak. Savaşlar bittikten sonra. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki. O kadar güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala. Söylediğimiz gibi biz ona hayranız. Hayranlık duymamak mümkün mü? Onu bir tanısanız, bir görseniz. Hayır, bu gözlerinizde değil. Buradan. Kalbinizdeki gözle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dünyaya Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye gönderiyor. Bu dünyada doğuyor insanlar. Mutluluğu yaşamak üzere Allah'ın dizaynı bu. Şeytansa Allah'ın mutluluğu yaşamak üzere gönderdiği insanları mutsuz etmek için onların nefslerine tesir ediyor. Ruh sever, nefs nefret eder. Ruhta sükunet vardır. Nefste öfke. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala her şeyi en güzele ulaştıracak bir dizayn içerisinde insanları yaratmış. Onlara ruh vermiş. Bütün güzellikleri sinesinde toplayan Allah'ın ruhu. Ama denge unsuru olarak onlara da nefs de vermiş. Yani nasıl Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne kadar aydınlık kelimesi geçmişse, o kadar karanlık kelimesi koymuşsa, ne kadar gündüz kelimesini kullanmışsa, o kadar gece kelimesini de kullanmışsa, her şeyin dengede olduğunu vücuda getiren bir kitabı oluşturmuşsa, öylesine muhteşem bir denge ki sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğrendikçe sadece Allah'a hayran olursunuz. Ondan hoşlanırsınız, onu seversiniz, aşık olursunuz. Neticede de hayran olursunuz. O Rabbinizdir. Bizim sahibimiz. Ne mutlu Allah'ın kölelerine. İşte o kölelerden birisi konuşuyor. En köle olan, en çok köle olan, hudutsuz köleliğin sahibi, aynı zamanda azatsız bir kölelik. Bir ömür boyu böyle olacak. Allah'ın azatsız kölesi olacağız. O bizi yarattı, o bizi söyletir, o bizi insanların kurtuluşu için, refahı için, harplerin biteceği bir güne dünyayı ulaştırmak için kullanır.
Sevgili kardeşlerim, kişisel mutluluk nefsinizin afetlerini tezkiye etmekle yarı yarıya mutlaka yaşanır. Allah-u Teala o kadarını zaten herkese hediye etmeye hazır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını Allah hem de 7-8 ay gibi bir devrede mutlaka alacaktır. Onu mutlaka mutluluğun dünya saadetinin yarısına Allah ulaştıracaktır. Dik yokuş ondan sonra başlar. Kişi bu noktada 41 bin zikre ulaşsın diyelim. Güç olan bu 2-3 saat süren zikri günde en az 18 saate ulaştırmaktır. Bu fizik vücudun teslimidir. Ve insanın Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yardımı kesileceği cihetle kendi gayretiyle oluşturduğu bir sonuçtur. Onun için Allah-u Teala buna dik yokuş diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu baptaki muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah ile ilişkilerinizde Allah'ın istediği şey sadece sizin mutluluğunuz. İblisin de en çok çekemediği şey bu ve nefsinize tesir ederek sizi mutsuz edebilmek konusunda her şeyi yapar. Başarır mı? Ne yazık ki evet. Çünkü insan serbest irade sahibi olarak yaratıldı. Allah Teala insana emirler verir. Şunu yapın, bunu yapmayın tarzında emirler. Ama serbest iradenin sahibi olan insan Allah'ın yapmamasını söylediği şeyleri yapmak yetkisinin sahibidir. Eğer yaparsa kaybedenlerden olur. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak yetkisinin de sahibidir. Serbest iradesi sebebiyle. İşte bütün mesele burada sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala kimseyi zorlamaz. Peki Allah'a teslim olanlar için durum nasıl? Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman o teslim etmemiştir. Allah onun ruhunu teslim almıştır. O sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama fizik vücudunu teslim ettiği zaman o teslim etmiştir. Dik yokuşu tırmanmayı başarmıştır. Zikrini belki 2 saatten, 3 saatten 18 saate çıkarmıştır. 20 saate çıkarmıştır. 22 saate çıkarmıştır. Sevgili kardeşlerim, burada mutluluk yaşanır. Nefsinizin afetleri mutsuz olmanızın temel sebebidir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için sizi şeytan onlara tesir etmek suretiyle devamlı rahatsız eder. İşte beyaz zehir kullananlar, işte bir sürü yanlış alışkanlıklar edinip bundan vazgeçemeyenler hep şeytanın tuzağına düşmüş zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelinin biz insanlar için Allah-u Teala tarafından vücuda getirildiğini hiç unutmayın.
Allah Teala en çok insanı sever yarattığı bütün mahlukat arasında. Ve onun insanın mutlu olmasını ister. Sadece mutlu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Her şeyin en güzelini Allah gerçekleştirir. İşte hepiniz için her şeyin en güzel olduğu bir hayat var mı diye sorarsanız, var tabii. Daimi zikre ulaştığınız zaman her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Nefsinizin afetleri tamamen yok olacak. Ruhunuzun hasletlerinin aynı olan fazıllar, nefsinizin kalbinin hemen hemen tamamını kaplayacak. Biraz daha rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurla dolacak. Yani siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen çok özel bir insan olacaksınız. Allah'ın büyük dostlarından birisi olacaksınız. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu sağlayabilmesidir. Bu nefsiyle ruhu arasındaki sulh ve sükûndür. Zaten ruhunu Allah'a gönderdikten sonra kişi nefsinin kalbini %51 nurla Allah doldurana kadar huzursuzluğu yaşamaz. O hep Allah Teala tarafından mutlu kılınacaktır seyri sülûku sırasında. Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırana kadar o kişi mutludur. Hatta pencereleri açıp içinden bağırmak gelir mutluyum diye. Bu mutluluk onun tarafından kazanılmış bir şey değildir. Bu Allah Teala tarafından ona verilir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hepinize sesleniyoruz. Dileyin. Dileyin ki Allah'ın sizin için ne kadar büyük mutluluklar vermeye hazır olduğunu görün, yaşayın. Yaşamamanız mümkün değildir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve nefsinizi tezkiye edecektir. Yani nefsinizin kalbini %50'den daha fazla %51 nurla dolduracaktır. Bu Allah'ın garantisidir. Hepiniz bu garantinin içindesiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse niçin bu sohbeti yapıyoruz? Size Allah'ın garantisini belirtmek için. Siz sadece Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Geri kalan her şeyi o yapacak, Allah yapacak. Sizi, yani sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Nefsinizin kalbini %50'den fazla, %51 nurla dolduracak. O yapacak. Siz sadece onun yaptırdıklarını
yaparak mutluluğu yaşayacaksınız. Ondan sonraki devrede eğer iradenizi kullanırsanız, aynı seviye zikri devam ettirebilirseniz, dünya hayatınız %50'den fazla mutlu olarak geçer. Ahirette de mutlaka üçüncü kat cennete Allah-u Teala sizi ulaştırır. Eğer devam ettiremezseniz o zaman düşersiniz. Ve yaşadığınız 7-8 aylık mutluluk sadece o kadar bir saadeti yaşamış olursunuz ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Ve ondan sonra ne kadar kendinizi koruyabilirseniz o kadar süre. Ama eğer devam ettiremezseniz ki şeytan sizin zikrinizi o seviyede devam ettirememeniz için elinden gelen her şeyi yapacaktır. En büyük düşmanınız odur. Sizin mutluluğunuzu hiç çekemez. Ve sizi alaşağı etmek için bütün vasıtaları kullanır. Sevgili kardeşlerim, gayret sizden, himmet bizden, ama nusret, yardım o Allah'tan. Himmet Allah'tan size yardım istemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte karşınızda bizi ilk defa dinleyenlerin hiç duymadığı bir husus. Allah size yardıma hazır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah gerçekleştirecek, size şevk verecek, heyecan verecek içinize. İbadetlerinizi en güzel şekilde yapmanızı sağlayacak. Ve Allah'ın dostu olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren. Allah'ın cennetini kazanacaksınız. Mürşidinize 14. basamakta ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet sizin olacak. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri anlamanızı ve yaşamanızı ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? Hepiniz bizim kardeşimizsiniz. Karşımızda olsanız da gene kardeşimizsiniz. Bizden nefret bile etseniz gene kardeşimizsiniz. Siz bizi sevmeyebilirsiniz. Ama biz sizi severiz. Bizi sevmeyen birileri olursa biliniz ki onlar Allah'ın bizim ağzımızdan söylettiği Kur'an hakikatlerinden haberleri olmayanlardır. Allah onlara acısın. Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki kalbinize sorun. Kalbiniz bizi iyi tanır. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın. Allah-u Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi sizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve 7 safhalı bir dizayn içerisinde ulaşacağınız yer mutlulukların şahikasıdır. Mutluluk deyince cennet saadeti var, dünya saadeti var. Saadet eşittir mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimden ithal ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiredir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah-u Teala'nın bir ayet-i kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği, daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş, daimi zikre ulaşacağının son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle karıştırmayın. Zevkler yaşanır, insana zevk verir ve biter. Ondan sonra insan gene mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. Mutlu insan her olayda mutludur. Ne diyordunuz? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Öyleyse yokluğa gerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela ne olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını hemen bir kelimeyle verelim, daimi zikirle. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa, o devamlı bir saadetin
sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vesiledir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki, üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç, kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç, aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sus ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Görüyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah-u Teala onu farz kıldığı halde 14 asır 70 farzların arasından çıkarılmasına. Zikri farz kılmış Allah-u Teala. Çok zikri farz kılmış. Günün yarısından daha çok zikri. Ve daimi zikri farz kılmış. Ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız? Aminullar kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evvaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kul olmak. 7 tane kulluk mertebesi ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız. Ümitlerinize,
kemiklerinize yayılan bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bir ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar. Bütün problemlerini bana açıyorlar. Ama ben onları taşıyamıyorum. Çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarındaki yükü Allah alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Ve asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki iblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini başkalarının mutluluğuna adayan kişi.
Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bileceğiniz yok. Ama demin söylediğimiz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. İki, üç, bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin. Onlar eğer size düşmanlarsa, yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınızı da bırakınız. Düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginiz sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerin bir mutluluk türküsü. Hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim, hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama
Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam yapma. Ama yapmasan da Allah Teala seni kabul eder. Hadi canım sen de canım. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin, ya Rabbi ben sana kavuşmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ölmeden evvel. Hadi bu garip dostuna bu kadarcık bir yardımda bulun. Beni sana ulaştır. Ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinizle öyle söylüyorsa, ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum diyorsa, tamam, bitti olay. Ne bitti? Olay bitti. Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani bir dilekle mi? Evet, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesinse, burası kalbiniz. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekten istiyorsa, sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış. Şimdi bana gene diyeceksiniz ki hadi canım sen de. Ya işte böyle. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Yeter mi? Yetmez. O Allah'ın evliyası olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki evliya mı? Onlar bir zamanlar varmış. Tarihte bir zamanlar yaşamışlar. İşte şimdi türbelerini görüyoruz orada. Havuklarıyla falan. Yatan bir takım adamlar var. Onlar ermiş, onlar evliyaymış. O zamanlar nasıl oluyorsa oluyor, evliya oluyormuş insanlar. Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara bu zamanda da evliya oluyormuş. Yani sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey, sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzınız söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Niye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'a dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki Allah Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. Üçüncü kat cenneti olursun. Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisine olamadım. Biz de ona soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim. Gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor. Biliyorum ben. Her zaman biliyorum. Ama olmuyor. Biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Hani tarih dersinden ikmale kalan delikanlı. Babası diyor ki
Yavrum bak, yarın imtihana gideceksin. Bu gece son gecen. Bu gece şu kitabı al da bitir. Eğer bitirirsen sana Türk lirası ile şimdi bilmem ne kadar 100 milyon lira para vereceğim. O çocuk hayatından çok memnun. Sabahleyin geliyor, hemen babasını yandırıyor. Baba, sökül bakalım paraları. Neden yavrum? Kitabı bitirdim diyor. Babası da diyor ki bitirmemişim. Bitirdim baba diyor. Nereden bitirmedin? Nereden biliyorsun bitirmediğimi? Çünkü kitabın sonundaki son sayfasında o parayı orada bulacaktım diyor, eğer bitirseydim. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı, bu kalplerinde Allah-u Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onlara namazı sevdirecekti. Onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icabı mesleği, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinleti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı. Onların ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık, bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız. Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insanlar mutlu olan, Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. Onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şeye gerçekten bu kadar yakın mı?

15 yaşında sorumluluğu başlamış. O da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş ve de diyor ki Allah-u Teala'ya hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya. Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyeceklerdir ki oho adam 65 sene yapılması lazım gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onun da gideceği yer cehennem tabii. Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hikme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gelin sizinle bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatını, dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet. Sız bir delik ve her şeyin üstüne. Diyor ki Allah-u Teala onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. Kimmiş adamların suçu ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ya dileyenler? Allah Teala diyor ki vel asr suresine vel asr asra yemin olsun innel insane lefî hüsr insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Cennettir diyor. Tamam. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah Teala diyor ki men arefe Rabbini Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi arefe nefsihi. Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halık'ın yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmış. Ne olmuş Hanif fıtratıyla yaratılmışsak? Hanif fıtratıyla yaratılmışsak, Hanif dinini yaşayabilecek olan sadece kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışız demektir bunun manası. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de

Allah Teala'ya teslim etmeyi size sağlayacak olan bütün özelliklere sahip olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize düşünü yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Ve mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Üç amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicabı mesuliye alarak, kulaklarınızdaki vakayı alarak, kalbinizdeki hikmeti alarak öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanlar ki 10 tane ihsanı ard arda verir. Her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilavesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı dilemek akıllılığını gösterdiğin için. Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah Teala kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicab-ı mestire var. Hepsinin başlarının kulaklarında vakıa var. Hepsinin kalbinde ikinnet var. Ve cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek sürüne sürüne cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler sadece onların gözlerindeki hicab-ı mestur, kulaklarındaki vakıa, kalbindeki hikmet alınıyor.
kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah-u Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan fazla olması. Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin. Ama kulaklarında bakra olanlar, kalplerinde enkinet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple dünya saadetinin yarısına sahip olmak, yani nefsinizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah-u Teala, ben sizin için güçlük bilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün. Bir tek dilekle Allah Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah'a, Allah Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Hayır, hayır. Ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah-u Teala da hiç öyle söylemez. Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş mutlulukları sadece bir dileğimizle sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de, sizleri de. Sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu soruyu sorsun. Eğer ben Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde %50'sini bana bir hiç karşılığında teslim edecekse, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah-u Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun. Mutluluğa koşun.
dedi, yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayaklarınızla değil, kalbinizle. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz? Böyle olanlar bu dediğim standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah-u Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah-u Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u, benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş, bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş. Bu adam bir saat sonra asılacaktı. Ama şimdi hayatta. Hayatını ona verdim demiş. Ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz, ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin apsisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin, bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren
Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah size o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında. Bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki sona erdi, o kişiye bir hediye verdiniz. Onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz. Bir güzelliği yaşadınız. Tamam. Sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz, hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah'ın bileşik kaplar usulü gereğince bütün sizin dışınızdaki çevreden bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısı. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala size mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız. İkinci için de aynı şeyi yapın. Onu mutlu etmek üzere harekete geçin. Yine Allah Teala sizi mutlu edecek. Bir saatte onu harcadınız. Üçüncü kişi için harekete geçin. Onu mutlu etmek için çalışın. Bir saatte onun için harcadınız. 3 saat boyunca daimi 3 saat fikirdeymişsiniz gibi bu mutluluğu yaşarsınız. Çünkü niyetiniz halis. Ve Allah Teala sizin başkalarına yardım için yaşadığınızı biliyor. Dikkat edin. Kim başkalarına yardım için yaşarsa Allah onu Allah'a yardım için yaşıyor, kabul eder. Allah'a yardım edemezsiniz. Ama başka insanlara yardım ettiğiniz zaman, başka insanları mutlu etmek için hayatınızı verdiğiniz zaman, hayatınızı buna vakfettiğiniz zaman, hayatınızın bir saatini vakfettiğiniz zaman bir saatlik süre içinde mutlusunuz. Etrafınızda 10 kişi var. Akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman 10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun 2 katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra geçeren bir meyve bu. Öyleyse kimin için zaman harcıyorsanız, kimin mutluluğu için zaman harcıyorsanız, değişmez Allah için. Siz mutlu olursunuz. Allah, başkaları için her şeyi yaptığınız için, başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız için, Allah'ın ülkesinde yaşayan bir mutlu kişi yapar sizi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Güzel deniliyorsunuz. Halep oradaysa arşın burada. Etrafınızda yüzlerce insan var. Ne olur her gün birkaç kişiyi mutlu etmek için özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman evinizden, otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz. Herkes sıkıntılı. Herkes burnundan soluyor. Herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur. Kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kavgalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız. Etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak. Sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak. Ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak.
bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? Aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asr-ı saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki havuz çevreli asık suratlı insanlar yerlerini güler yüzlü otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını hayır başkalarına değil size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Ne verirseniz onun karşılığını anında alırsınız. Öyleyse vermek almanın anahtarıdır. Mutluluğun anahtarıdır. Verirseniz Allah'ın size verdiğini başkaları için kullanırsanız o zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. O zaman saadet sizin olacak. Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size. Ama cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı bileyim. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin. İnsanları sevin. O zaman sevilirsiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Konumuz amini olmak.

Allah Teala Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular.

Bundan sonrası da ayet-i kerimin lehü'l-büşrâ fil hayâtet dünyâ ve fil âhireti. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır.

Bir rivayet. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatı dünya ve fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de mutluluk söz konusudur. Öyleyse burası amin olmanın başlangıcını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi takva sahibi yapar ve o Allah'ın mutlaka amin olduktan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ölse gideceği yer, hiçbir ameli olmasa da gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennem arasında Allah Teala'nın koyduğu farklılık Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek arasında tecelli eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi ne yaparsa yapsın, böyle bir dileğin sahibi değilse, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı takva sahibi kılacağını söylüyor. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi tekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. İşte bir insanın takva sahibi olduğu yer, Allah'a ulaşmayı dilediği yerdir. Birinci kademe. Münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Bu ifadeyle Yunus Suresi'nin 63. ayet-i kerimesi aynı hüviyeti taşıyor. Ellezine amenu ve kânu yettekun. Onlar amenudurlar, Allah'a ulaşmayı dediler ve takva sahibi oldular. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Allah Teala amen olmak tabirini kullanıyor. Amen olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'ın üzerinde tecelli etmeye başlar. Onu idrak sahibi kılar. Onun her açıdan değerlenmesini sağlar. İkinci safhada Maide Suresinin 33. ayet-i kerime var. 33. ayet-i kerimesi var. Amin olmanın 7 tane safhasını beraberce inceliyoruz şu anda. Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada 7 grup amin olmak geçiyor. İşte bu amin olmak, yani mümin olmak, mümin olmanın 7 safhası. İkinci safhaya bakıyoruz. Yani kişinin mürşidine ulaştığı 14. basamağı. Ne olmuştur bu noktaya kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Kalbine ulaşmıştır. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürmüştür. O kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini ve görme hassasını
işitme hassasını ve idrak hassasını irşat makamını tanıyacak bir hüviyette yükseltmiştir, yüceltmiştir. Ve kişiyi böylece irşat makamını tanıyan bilen birisi haline getirmiştir. Sonra da o kişi hacet namazı kılmıştır, mürşidini görmüştür. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Tabi olduğu anda ikinci safhaya ulaşmıştır kişi. Amin olmanın ikinci safhası, yani bu safha Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl bir takva? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Böylece Allah Teala'nın burada dolaylı olarak söylediği şey, böylece ikinci defa amin olun. İkinci takvayla beraber, birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemekle, ikinci takva mürşide tabiiyetle gerçekleşir. Birinci amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkinci amin olmak da kişinin mürşidine ulaşmasıyla gerçekleşir. Ve zaten öyle olduğu ayet-i kerimenin devamında geliyor. Vebtegu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi, ve onun yolunda cihad edin. Bu hem fizik vücudun düşmanla, Allah'ın düşmanlarıyla yapacağı cihadı, hem de nefsin afetlerle yapacağı cihadı ifade eder. Bu nefsin cihadı olduğu sonraki kesimden anlaşılıyor. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ, umulur ki felaha erersiniz. Elbette Allah'a ulaşmayı dilemek birinci felahtır. Mürşide tabiyet ikinci felahtır. Ruhun Allah'a ulaşması kişinin normal standartlarda asli felaha ulaşmasıdır. Nefsin bu istikametteki gayrette sonucuna bakıyoruz. %51 nurla kaplanmış oluyor. Ruh da Allah'a ulaşmış oluyor. Üçüncü safhada, ikinci safhada kişi Allah'a doğru mürşidine tabi olup yola çıkıyor. Maide 35, bu vesileye ulaşmak ve tabi olmak. Yola çıkan kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta 7 tane safha aşılır. Kişinin imanı artar. Daha başlangıçta iki çeşit amin olmanın varlığını görüyoruz. Bir, amin olanlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer onlar Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölürlerse cennete girmeleri söz konusu olmuyor. Amin olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona furkanlar verir. Allah Teala buyuruyor ki, ey
aminu olanlar

Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Enfal 29'da Allah Teala amel olanlara, yani iman edenlere sesleniyor. Ama onların ameni olun ki Allah sizi takva sahibi kılsın ifadesi, henüz takva sahibi olmayan bir amen oluşu ifade ettiğini görüyoruz. Bu birinci safhadan evvel kişi amen olmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Ve sonra da mürşidine tabi olacaktır. Allah ona furkanlar verecektir. Gözlerine açacaktır irşat makamını, irşat makamı olarak görmesi için. Görme hastasını açacaktır. Kulaklarını irşat makamının sözlerini işitmek üzere açacaktır. Ve işitme hastasını güçlendirecektir. Kalbinin irşat makamına karşı ısınmasını temin edecektir. Sözlerini idrak etmesini sağlayacaktır. Birinci safhada sadece bir dilek var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safhada ise mürşide tabiyet farz kılınıyor. Mürşide tabiyetle kişi tabiyetini gerçekleştirsin ve ikinci kat cennetin sahibi olsun. Ne olur? Kişi tabiyetini gerçekleştirince ruh Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katını aşar. Emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinden geçer. Ve ruh Allah'a ulaşır. Taha 82'de bu noktadaki ameni olmak veriliyor. Ve inni le gafarun limen tabe ve amene ve amile salihan. Sümmehteda. Ve inni muhakkak ki ben le gafarun. Ben gafarım. Yani onların günahlarını mağfiret ederim. Mağfiret kelimesi ve kahvar kelimesi aynı kökten geliyor. Mağfiret etmek, günahları sevaba çevirmek anlamını taşıyor. Allah Teala gaffardır, günahları sevaba çevirendir. Ve muhakkak ki, ve inni muhakkak ki ben, le mutlaka gaffarım. Gaffarım. Günahları sevaba çevirenim. Kimin için? Limen tabe. Tövbe edenler için. Nasıl bir tövbe? Ya Rabbi, ben bu günahı işledim, beni bağışla şeklinde bir tövbe mi? Hayır. Mürşide tabi olurken kendisine verilen tövbeyi aynen tekrar etmek. Allah Teala'nın huzurunda mürşidine tabi olacağını, emirlerini mutlaka yerine getireceğini ona taahhüt ederek mürşidinin de tövbe etmek. Bu tövbe kişinin günahlarını sevaba çevirir. Allah Teala kim tövbe eder de nefs tezkiyesini
gerçekleştirirse, nefs tezkiyesine başlarsa, aminü salihata başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala Furkan 70. İkinci safa mürşide, mürşidin önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Bu tövbenin neticesinde kişinin başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu ulaşır. O kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi. O ruhun Allah'a bu emirde geri dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi hayattayken, o zaman onun vücudunun içine değil ama başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu üçüncü safhadır. Ve Allah Teala o kişinin günahlarını Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirmesidir. Konu orada da bitmez. O güne kadar Allah Teala o kişiye yaptığı her bir derecelik sevaba karşılık 10 katını verir. Ama o kişinin mürşidine tabiiyetinden itibaren bu 10 kat 100 kata çıkar. Birinci gök katına ulaşana kadar. İkinci gök katında 200 kata çıkar. Üçüncü gök katında 300 kata çıkar. Dördüncü gök katında 400 kata çıkar. Beşinci gök katında 500 kata kadar çıkar. Altıncı gök katında 600 kata çıkar. Yedinci gök katında 700 kata çıkar. İşte onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, ey benim sahabem, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim edin ki size Allah 700 kat versin. Allah'a ulaşın ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki Allah size 700 kat versin. Öyleyse 10 kattan 700 kata kadar Allah Teala sevapları yükseltiyor. İşte bu kişinin kazandığı derecelerin artmasıdır. Aynı anda mürşide tabiyet anında Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Nisa 64'te Allah Teala diyor ki Habibim, o günahları işlemiş olanlar, günahkarlar sana gelselerdi, önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Allah onların günahlarını örtecekti, onların talebi üzerine, senin talebin üzerine de bir defa daha örtecekti. Yani sevaba çevirecekti diyor Allah-u Teala. İşte bu üçüncü safhada günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Ben diyor Allah-u Teala, tövbe edenler için, mürşidin önünde yapılan tövbeyle tövbe edenler için gafarım, onların günahlarını sevaba çeviririm. Ve amile, salihan ve onların salih amelleri işlemesini, yani 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar yükselmesini temin ederim. Sümme teda, sonra hidayete erdirirler. Sümme, sonra onlar hidayete ererler, hidayete erdirirler. Burası ruhun Allah'a ulaşması ve teslim edilmesi safhasıdır. Bu noktadan sonra kişi buraya kadar çok kolay bir olaydır. Çünkü Allah'ın sözü vardır. O kişinin ruhunu, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden sonra Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bundan sonrası dik yokuştur. O kişi fizik vücudunu
Allah'a teslim etmek için zikrini günde 18 saate asgari çıkarmak mecburiyetindedir. Önce zahit olacaktır, günün yarısından daha fazla zikredecektir. 12 saati aşacaktır. Sonra daha da dikleşecektir yokuş. 18 saat zikre ulaşacaktır kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim edebilsin. İşte bu safa amin olmanın dördüncü defa tekrar etmesidir. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu husustan bahsediyor. Leyse alellezine aminu, amin olanlar için değildir. Yoktur. Ve aminü salihati, amin olan ve aminü salihati, salih emenler işleyen mürşidine tabi olarak bu noktadan itibaren aminü salihati yapanlar nefs tezkiyesi yaparak 1'e 100'den 1'e 700'e kadar zikirle zikri ıslah, nefsi ıslah edici amel işleyenler. Onların üzerinde değildir, yoktur. Cünahun, günah yoktur. Fîmâ taimû izâ mettekâ. Takva sahibi olmadan evvel yedikleri şeyler dolayısıyla onların üzerine günah yoktur. Ve âminû ve âminû olanlar için, yani takva sahibi olduktan sonra amin olanlar için ve amilü salihati ve salih amel yapanlar için burada mürşide tabiyet gerçekleşmiş, nefs tezkiyesine başlamış kişi. Mürşide tabiyeti ifade ediyor amilü salihat. Sümmet tekav, sonra tekrar takva sahibi olan diyor Allah Teala. Mürşide tabiyette tabiyet takvası İkinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Mürşide tabiyet ikinci takva. Sümmet tekav, ondan sonra tekrar takva sahibi olur diyor Allah Teala o kişi için. Tekrar takva sahibi olun. Ve aminu olun diyor. Sümmet tekav, aminu olarak bir defa daha takva sahibi olun. Birincisi, burada sünnet tekavların birincisi, amin-i salat yapan birinin fizik vücut teslimini içeriyor. Amin-i sünnet tekav, amin-i olun, tekrar sahibi, takva sahibi olun, nefs teslimini ifade ediyor. Ve ahsenu ve ahsen olun, vallahi yuhibbul muhsinun diyor Allah Teala. Burada Allah muhsinleri sever ifadesiyle muhsinler bilindiği gibi fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere Kur'an-ı Kerim'de verilen isim. Aslında herkes ihsan sahibidir muhsin. Allah'tan ihsan alanlar. Ama Allah Teala muhsin dediği zaman Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun diyor. O kişiler ki Allah'a fizik vücutlarını teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan da ahsen, fizik vücutların teslim konusunda ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Muhsin aynı zamanda ahsen olan demek. İhsan olan kişi muhsin olmuştur. O artık ahsendir. İşte fizik vücut teslimindeki insanlara Allah Teala muhsinler diyor. Kur'an-ı Kerim'de fizik vücut sahiplerinin tanıtıcı vasfı muhsinler kelimesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de
fizik vücutlarını teslim eden kişilerin özellikle onların muhsinler olduğunu vurguluyor. O Nisa 125'le. Ve beşinci safa nefsin teslimi. E'addallahu lehum azaben şediden. E'addallahu hazırlamıştır Allah Teala lehum onlar için azaben şediden, şiddetli azap hazırlamıştır. Ettekullâhe, öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya ulil elbab, ey ulil elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ellezîne âmenû, onlar ki âmeni olmuşlardır. Kat andolsun ki enzelallâhü, Allah indirdi. İleyküm onların üzerine zikra, zikri indirdi.

Bu Allah Teala'nın Talak suresinin 10. ayet-i kerimesinde Ulul Elbab'a seslenişi. 4. safhada kişi Ulul Elbab olmuştu. 3. safhada ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Ve 3. kat cenneti hak etmişti kişi. Dördüncü safhada fizik vücudun teslimi söz konusuydu. Beşinci safhada Allah Teala Ulul Elbab'a sesleniyor. Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Burada dördüncü safhada nefsini Allah'a teslim eden kişi dördüncü safhada fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi bu safhada nefsini de Allah'a teslim ediyor. Ve nefsini Allah'a teslim eden kişi ulul elbab seviyesindedir. Allah Teala burada

söz konusudur. Ali İmran 190 ve 191. Ulu'l-Vav'ın özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Onun için size Allah Teala zikri indirdi, sizin üzerinize zikri indirdi deyince zikrinizin daim olmasını indirdi anlamı söz konusu. Ve 6. safhaya geliyoruz. Burada amin olmanın 6. safhasında

Altıncı safhasında kişinin muhlis olması söz konusu. Allah Teala diyor ki: Ya eyyühellezine aminu tubu ilallahi tövbeden nasuha. Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. İşte kim Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe ederse bu Allah'ın katındaki en kıymetli tövbedir. Bir vardır, bir kişi günah işler, Allah Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunur. O tövbe alelade tövbedir. Ama buradaki tövbe, tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh, bir kişinin daimi zikre ulaşmasından sonra gerçekleşir. Ulul albab olmasından sonra gerçekleşir. Herkes tövbe-i nasuha davet edilmez. Ulul albab olur kişi, ulul albab kademesinde yedi tane yer katı ve zemin kattaki ana dergah o kişiye kalp gözüyle gösterilmedikçe bu kişi ihlas makamına geçemez. Mutlaka Allah Teala ona yedi tane yer katını, yedi tane cehennemi gösterecektir. Bu yedi tane cehennem gösterilince kişi ulul elbab olmanın standartlarını tamamlayabilir. Yer katları tamamlanmıştır. Ana dergahla birlikte gösterilir. Ana dergah yer katlarına da dahil değildir. Gök katlarına da dahil değildir. Zemin kattır. Zemin katın yukarısında yedi tane gök katı, zemin katın aşağısında yedi tane yer katı vardır. Ulul albab makamında kişiye zemin katta gösterilir. Burada Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhla tövbe edin demesi, kişinin, tövbe eden kişinin muhlis olduğunu kesin olarak işaret ediyor. Asa rabbüküm an yükeffire anküm seyyiatüküm. Allah-u Teala sizin günahlarınızı örtsün. Sizlerden günahlarınızı, seyyiatinizi örtsün. Ve yutfuleykum cennatin ve sizi cennetlere koysun. Tecrimi akan min tahtel enharu, altından nehirler akan. Yevme, o gün la yusullahun nebiyye. O gün nebiler mahzun olmayacaktır. Ve lezine amenu ve amin olanlar ve ahu. Onunla beraber yani ona tabi olarak amin olanlar ve nebiler mahzun olmayacaktır. Nuruhum yes'a beyne eydihim. Nurları önlerinde ve bi eymanihim ve sağlarında. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak Nebi ile beraberdirler. Yekulüne derler ki: Rabbena, Rabbimiz, etmim lena nurena, bizim nurumuzu tamamla. Vafir lena, bize mağfiret et. İnneke ala külli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin.

İşte bu kademedeki nurumuzu tamamla ifadesi, yeni bir nura kişiyi, Allah'ı kişiyi yeni bir nura davet ediyor. Burası kişinin muhlis olduğu yer ve muhlis olan kişinin nurunu tamamlaması söz konusu. Ne var şimdi bu kişide? Bu kişi muhlis olmuş. Onun muhlis olan kişinin İhlas kademesine ulaşması söz konusu ve ondan sonra da salih makamına ulaşması söz konusu.

Burada 6. safhada kişiler nasuh tövbesi yapıyorlar. Nasuh tövbesi yaptıkları an sala makamı tamamlanmış oluyor. Ve Allah-u Teala o nasuh tövbesiyle nurumuzu tamamla, bizlere mağfiret eyle. Hakkı sen her şeye kadirsin diyorlar. Bundan sonraki makam salah makamıdır. Salah makamında bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilecektir. Ve kişi 7. safhaya ulaşır. 7. safhada Ali İmran 102'de Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Hakka tukatihi, bir hakkın, takvanın sahibi olun. Ve la temutunne, ve siz ölmeyin. İlla ve entüm müslimun. Allah'a teslimi külliyle teslim olarak ölün. İşte bu teslimi külli, kişinin ruhunu ve içini, nefsini teslim ettikten sonra son teslimidir, irade teslimidir. Bu noktaya gelmesi için kişinin ihlas makamından sonra Allah Teala onun günahlarını örter. Salah makamının birinci safhası. Sonra o kişinin başının üzerine salah nurunu verir. İkinci safhası. Sonra üçüncü safhaya ulaşır kişi. Günahları sevaba çevrilir. Günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesi. Üç kademesi. Sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alır. Salah makamının dördüncü kademesi ve o kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Burası yolun sonudur. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst mertebe budur. Kimler hariç? Resuller ve nebiler. Başka bir ifadeyle veli resuller ve nebi resuller. Burası adın cennetlerini ifade eder. Adın cennetlerinin dört kademesini ifade eder. İrşat makamına tayin olunduğu zaman kişi beşinci kademenin sahibidir. Günahları örtüldüğü zaman birinci kademe, salah nuru verildiği zaman ikinci kademe, günahları sevaba çevrildiği zaman üçüncü kademe, Allah iradesini teslim aldığı zaman dördüncü kademe, onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin ettiği zaman beşinci kademesi oluşur salah makamının. Burası bütün insanlar için yolun sonudur. Sadece nebi olmayan resuller 6. kademeyi işgal edebilirler ve de nebi olan resuller, peygamber olan resuller 7. ve en üst kademeyi işgal ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın dizaynında amin olmanın 7 safhasını tamamladık. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'a çok zikredin ve Allah'a çok şükredin.
2: Salavat, Allah'ına salam, Muhammed Resulullah'a berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte yeni bir güzelliği bir defa daha yaşayacağız. Ondan bahsetmenin, o büyük huzuruna, Allah'tan bahsetmenin, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden bahsetmenin, o muhteşem huzuruna, saadetine bir defa daha nail olacağız. Yüce Rabbimize bizi bu mutluluğa layık gördüğü için sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, ders deyince birçok insana çok zor bir olaydan bahsetmiş oluruz. Ama Allah-u Teala sizlerle bizim aramızda bir kalp hattı kuruyor. Sevgiye dayalı, mutluluğa dayalı, huzura dayalı. Ne zaman biz size Allah'tan bahsetsek, onun Kur'an-ı Kerim'inden bahsetsek, Kur'an-ı Kerim tefsiri yapsak, ayetlerden bahsetsek, her alanda biz yudum yudum mutluluğu içiyoruz. Sevgili kardeşlerim, ümit ediyoruz ki siz de aynı standartlardasınız. Öyleyse buradan mı her şey çok güzel görünüyor? Bize mi öyle görünüyor? Her şey çok mu güzel? Siz nasıl görüyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi dinlemek, aynı mutluluğu bizimle paylaşmak mı oluyor? Yoksa bazılarınıza bir angaryayı yüklenmek gibi mi geliyor? Sevgili kardeşlerim, burası gönül yuvası. Sadece gönülleri Allah'a dönük olanlar, onlar bizim aramızda olabilirler. Onlar anlattığınız her şeyden büyük zevkleri alabilenlerdir. Anlayamadıkları şeyler konusunda da hep o güzellikler onlarca yaşanır. Allah'ın bizim vasıtamıza ulaştırdığı, sesimizin onlara ulaşması, bir güzelliği yaşamalarını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk ki onu paylaşıyoruz. Her beraberliğimizde ister suallerinizin cevaplarını verelim, ister Kur'an-ı Kerim tilaveti yapalım. Ki bu biliyorsunuz sadece Kur'an-ı Kerim'in okunması değildir. Üstelik okunmasını da pek beceremediğimizi söylemek mecburiyetindeyiz. Ve bundan hiçbir utanç duymadığımızı da ilave etmek istiyoruz. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazma bilmezdi. Biz de Arapçayı güzel telaffuz edemeyiz ve hiç de umurumuzda değil. Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri her zaman bize yeter. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hadi yeniden bu akşam sizlerle yeni bir güzelliği yaşayalım. Kur'an-ı Kerim'den bahsedelim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim tilaveti deyince Kur'an-ı Kerim'in okunması ve anlatılmasını ifade ediyor. Allah'ın ayetlerinin okunması. Ve haklarında gerekli izahatın verilmesi. İşte sevgili kardeşlerim, buradayız. Kalp kalbe, gönül gönüle yeni bir beraberlikte sadece sizlerin huzurlu olmanızı Allah'ın temini bulduğunda bir beraberlik, bir kalp beraberliği, bir gönül beraberliği ve Bakara Suresi 273. ayeti kerime. Konumuzun kod numarası 1.2.12.2. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki ilahiyat fakültelerinde bir ders okunur. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bu tefsiri yapanlar çok güzel Arapça bilenlerdir. Gramatikal olarak, kelime manaları olarak kendilerini yetiştirmiş nadir insanlar. Ama Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince biz bunu anlamayız. Kur'an-ı Kerim tefsiri deyince hikmet sahibi olmak gerekir. Ayetlerin hangi ayetlerle ilişki içerisinde bir bütün oluşturduğunu, ayetin diğer ayetlerle birleşmesi halinde nereye konunun yerleştiğini bilen birisi, ayetler arasındaki illiyet rabıtasını gören birisi, ayetlerin birbirine bağlandığı altın zinciri görebilen birisi, işte Kur'an-ı Kerim tefsirini o yapabilir. Öyleyse onu gerçekleştirmek üzere buradayız. Bakara Suresinin 273. ayet-i kerimesindeyiz. Sevgili kardeşlerim, Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesinden bu tarafa Allah-u Teala hep infaktan bahsediyor. Allah'ın size verdiği malı, parayı, gıdayı başka insanlara vermek, ihtiyaç sahibi olan başka insanlara vermek, onları infak etmek demek, nafakalandırmak demek. Her ayette bir başka cepheden olaya bakıyor Allah-u Teala. Ve ta 270. ayete kadar Allah-u Teala hep bu çevrede dönüyor. Yani infak müessesesi. Elinizdeki maldan, paradan, gıda maddelerinden ihtiyaç sahiplerine vermeniz emrediliyor. Ve bunu vermenin sizi hedefe ulaştırması, cennet saadetini sağlayabilmesi için bir ilave daha var sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda olmak. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek değil, o Allah'ın yolunda olmak demek değildir. Allah'ın yolunda olmak, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde olması, Allah'a doğru seyrisülük adlı bir yolculukla yola çıkması, eğer gerçekse, böyle bir olay varsa, o zaman siz Allah yolundaysınız. Allah yolundasınız demektir. Ruhunuz Allah'a doğru yolculukta. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala diyor ki, Habibim onlara de ki, hayır ben sizden söylediklerime karşılık ücret istemiyorum. Ama hepinizin Allah'a giden bir yolu, yani sırat-ı müstakimi yol iddia etmesini istiyorum. benim ücretim Allah'a aittir diyor. Öyleyse Allah-u Teala buyuruyor ki üzerinize 7 tane yol halk ettik. Böyle kat halakna fevkaküm sab'ata raika diyor Allah-u Teala. 7 tane yol, 7 tane gök katını birbirine bağlayan 7 tane yol. İşte ruhunuz 4 sebilden oluşan, 2 yatay, 2 dikey, 4 sebilden oluşan böyle bir yolun üzerindeyse o zaman siz Allah'ın yolundasınız. Ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde yükselmesi ve 7 tane gök katını aşarak 2 yatay, 2 dikey yolu aşarak Allah'a ulaşması, Allah'a vasıl olması, Allah'ın zatında yok olması, ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde olmasıyla mümkündür. Allah'a ulaştıran yol üzerinde. Ama aynı zamanda nefsiniz de sırat-ı müstakim üzerindedir. O manevi olgunlaşmasını, kemalatını sağlayacak olan ayrı bir sırat-ı müstakim üzerindedir. Yükselmez. Yücelir. Kemal derecelerinde olgunlaşır. Aynı zamanda fizik vücudunuzda bir sırat-ı müstakim üzerindedir. O da yükselmez. Yücelir. Kemal derecelerinde olgunlaşır. 3. Vücudunuz da sırat-ı müstakimin üzerinde bulundukları andan itibaren hidayettedirler. Dalaletten kurtulmuşlardır. Bu ise mutlaka sizin Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşmanız, önünde diz çöküp tövbe ettiniz ve tabiyetinizi gerçekleştirmeniz de mümkündür. Hem ruhunuzun hidayete adım atması, hem fizik vücudunuzun hidayete adım atması, hem nefsinizin hidayete adım atması, üç hidayet de aynı anda başlar. Mürşidinize ulaşıp, önünde diz çöküp, tövbe ettiğiniz andan itibaren. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nebe Suresi 39. ayet-i kerime Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihim merhaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine, yani ruhuna Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ruhu Allah'a varınca Allah o kişinin ruhuna me'ab olur. Sığınak olur diyor Allah-u Teala. Bu ruhun sırat-ı müstakimidir. Allah-u Teala diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a sarılmayı dilerse, ulaşmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime. Bu ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Ama fizik vücudunuz için de Allah-u Teala Allah'ın yolunda olmayı sırat-ı müstakimde olmak olarak değerlendiriyor. Allah'ın ifadesi Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerinde şöyle: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane İnnehu lekum adubun mubin ve ene buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir. Allah'a kul olma yolu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Ruhunuz bir sırat-ı müstakim üzerinde 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşır. Ama fizik vücudunuz için böyle bir sırat-ı müstakim yoktur. Allah'a kul olmanız kemal derecelerinde onun olgunlaşmasıyla devam eder. Nefsinizin 7 kademedeki tezkiyesi onu hidayet ermesine yetmez. Ruhunuz bu süreç içerisinde Allah'a ulaşır, hidayetini tamamlar. Nefsiniz emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde 7 defa %100'lik aklanmaya ulaşıp da adım adım kemalatı yaşarken başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu fakat adım adım düzeliyor. Şeytanın hakimiyeti başlangıçta bütün insanların kalplerinde %100 ama nefsin her temizlik kademesinde şeytanın hakimiyeti %7 azalıyor. Yani kişi şeytanın hegemonyasından, şeytanın hakimiyetinden kurtuluyor. Yani yaptığı yanlışlıkları azaltıyor. Tabii buna karşılık 24 saatlik hayatının güzellikleri her gün biraz daha artıyor. İşte böyle bir süreç içerisinde o kişi nefsinin sırat-ı müstakim üzerinde yoluna devam etmektedir. Nefsinin tezkiyesi süreci içerisinde ve her geçen gün biraz daha nefsi güzele doğru seyretmektedir. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki velayet mertebelerinde, kemal derecelerinde daha üstün bir şekilde olgunlaşacaktır. Bu olgunlaşma, nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması, ruhun hasletlerinin faziletleri bile kalbinize, nefsinizin kalbine gelip yerleşmesi yoluyla davranış biçimlerinin düzelmesi söz konusudur. Yani şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti %100'den adım adım aşağı düşmektedir. Bu da fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan adım adım kurtulmasını, Allah'ın kulu olmasını sağlayacaktır. %50'yi açtığı noktada nefsinizin kalbindeki nurların toplamanın %50'yi aşması noktasında fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulur. Çünkü şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a yarıdan aşağı düşmüştür. Artık hakimiyet şeytanda değildir. Öyleyse fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Kendi sırat-ı müstakim üzerinde kurtuluş noktasına ulaşmıştır. Ama henüz Allah'a birinci kulluğunu gerçekleştirebilmiştir. Fizik vücudunuzun tesliminde kulluğunu %90'a ulaştıracak. Nefsinizin Allah'a tesliminde %100'e ulaşacak. Ama fizik görüntü bu olmakla birlikte fizik vücudunuz kalbinde nefsinizin kalbindeki nurlar %90'ı aştığında geri kalan %10'u hiç kale almaz, dikkate almaz ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir fizik vücut olur. Bu da onun sırat-ı müstakiminin aslında tamamlanması anlamına gelir. Fizik vücudunuz böylece Allah'a kul olmayı başarır. Daha sonra nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olunca nefsiniz de Allah'a kul olacaktır. Böylece ruhunuz zaten kemal derecelerinin son noktasına göre dizayn edilmiştir, programlanmıştır. O ahsendir. Sonra fizik vücudunuzda, sonra nefsinizde kendi sırası müstakimler üzerinde ahsen olma noktasına ulaşırlar. Dalaletten hidayete adım attıkları yer, mürşitlerine ulaştıkları noktadır. Hidayete erdikleri yerse ruh için 22. basamak, fizik vücut için 25. basamak, nefs için 27. basamaktır. 28 basamağın 27.sinde kişi 3 vücudunun da kemal derecelerinde hedeflerine ulaşmış olduğu bir noktaya varmıştır. İşte Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinden itibaren Şimdi biz 273. ayet-i kerimedeyiz. Bu ayete kadar Allah-u Teala hep infaktan bahsediyor. Elinizdeki malı, parayı, gıda maddelerini ihtiyaç sahiplerine vermeniz gereğinden bahsediyor Allah-u Teala. Her bir ayette farklı bir cepheden ele almış konuyu ve mükafatı serdetmiş. Yani insanlar da bir tek ayet-i kerimeye bakarak hüküm vermek gibi bir hastalıkla mağlup oldukları için ayetlerin herhangi birine bakınca işte bunu yapan insan kurtuluşa ulaşmıştır derler. Kim infak ederse o mutlaka Allah'ın cennetine girer derler. Ama Allah-u Teala konuların bütünleşmesini ta 277. ayette tamamlıyor. 261 277 17 tane ayet boyunca infaktan bahseden Allah-u Teala bu infakın hangi şartlarda kişiyi cennete götüreceğini her ayette ayrı bir cepheden açıklamasını yapmış. Eğer sadece o ayete bakarak hüküm verirseniz çok kesin bir şekilde aldanırsınız. Ayetlerin bütünü içinde infakın hangi şartlarda bir insanı cennete ulaştıracağını incelemeniz tavsiye olunur. Allah razı olsun. Bakara 273. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fukara illezine uhsiru fi sebilillahi la yestati'une darben fil ard. Yehsebuhumul cahilu agniyâe minet te'af fufi tarifuhum bi simahum la yes'elûnen nâse ilhâfa ve mâ tunfiku min hayrın fe innallâhe bihi alîm. Allah Teala buyuruyor ki kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde davetmeye, çalışmaya, gücü yetmeyen o fakirlere verin diyor sadakalarınızı, birlerinizi, zekatınızı. Onların bu durumlarını bilmeyen insanlar onları iffetlerinden ve sabretmeleri sebebiyle zengin zannederler diyor. Ve sen onları simalarından, yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Hayırdan ne infak ederseniz, hiç şüphesiz ki, muhakkak ki Allah ona alimdir. Allah onu bilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne diyor Allah-u Teala? Bir takım insanlar var. Bu insanlar güçsüz. Belki yaşlılıkları sebebiyle, belki hastalıkları sebebiyle güçsüz. Çalışamıyorlar. Allah-u Teala başka ayetlerde onların ismini miskinler olarak koymuş. Çalışamaz durumda olan, güçleri yetmeyen insanlar. Burada o insanların bir meziyetlerinden bahsediyor. Aslında bu insanlar kendilerini Allah'ın yoluna hasretmişler. Allah'ın yoluna adamışlar. İşte o fakir insanlar çalışamadıkları için fakir oldukları halde istemeye yüzleri yoktur. Sabredenler ve onlar istemiyor diye birçok insan onları zengin zanneder. Bu fakir insanları zengin zanneder ve onlara yardımda bulunmaz. Oysa ki asıl yardıma hedef olması lazım gelen insanlar onlardır. Onlar hiç kimseden bir şey istemezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Böyle bir düzende Allah Teala bütün insanların dikkatini çekiyor. Özellikle fakirlere dikkatle bakın diyor. O fakirlerin içinde evleri var ki isteyen evler diyor. Hayır, gururları sebebiyle değil. Çekindikleri için istemeleriyle başkalarını rahatsız ederler endişesiyle. İstemezler diyor. İstemekten utanırlar diyor. Başka insanları bize bir şeyler vermeye icbar ederiz diye, mecbur ederiz diye çekinirler diyor bundan. Şeytanın tesiriyle değil, nefslerinin tesiriyle değil, ruhlarının Allah'ın tesiriyle. He, onların yüzlerinden bellidir diyor Allah Teala. Sen onları diyor yüzlerinden tanırsın. Öyle insanların yüzleri nurlu olur. Sevgili kardeşlerim, kendilerini Allah'ın yolunda sabit tutarlar. Bütün yokluklarda onlar dayanırlar, sabrederler. Ve istemezler. İşte asıl nafakaya layık olanlar onlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala böyle insanlara yardım emrettikten sonra diyor ki, hayırdan her ne infak ederseniz, harcarsanız, hiç şüphesiz Allah onu bilir. Allah Teala herkesle aynı anda meşguldür. Herkesi aynı anda işitir ve bilir. Aynı anda 1 trilyon kişi Allah'la konuşsa, Allah hepsiyle konuşuyor. Herkesin amellerinden haberdardır. İlmiyle her şeyi kuşatır. Öyleyse yardıma asıl müstahak olan insanlar, Allah'ın mutalebine giren insanlar. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yunfikune emvalehum billeyli ve nehari sırren ve aleniyeten felehum ecruhum inde rabbihim ve la hafün aleyhim ve la hum yahzenun. Allah Teala Bakara suresinin 274. ayet kerimesinde böyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. O kimseler ki diyor Allah Teala, o insanlar ki mallarını gece ve gündüz gizli ve aşikar. İnfak ederler, harcarlar. İşte onların ecirleri Rableri katındadır. Allah Teala'nın katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzunda olmayacaklardır. İşte bir örnek ayet sevgili kardeşlerim. Bakara suresinin 274. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlara korku yoktur ve onlar mahzunda olmayacaklardır. Kim bu insanlar? Gece veya gündüz, gizli veya aşikar mallarını infak ederler. Onların ecirleri Allah katındadır. Onlar masum olmayacaklardır. Onlara korku yoktur. Yani Allah Teala onların gidecekleri yer cennettir diyor burada. Eğer bir tek ayet-i kerimeye bakarak
Bakara suresinin 274. ayet-i kerimeye bakarak, ha cennete gidecek olanları yakaladık. Gece infak edenlerde, gündüz infak edenlerde, gizli infak edenlerde, açıkça infak edenlerde, her kim infak etmişse onların gidecekleri yer cehennemdir. Onların gidecekleri yer affedersiniz cennettir. Onlar neden Allah-u Teala kendilerini cennete değil de cehenneme gönderdi diye mahzun olmayacaklardır. Onlar cehennem korkusunda bir korkuya tabi değillerdir. Yani kısaca kim infak ederse, ister gece etsin, ister gündüz, ister gizli, ister açık, tamam, o kişi doğru pozu cennete gidecek demektir bunun manası. Öyle mi acaba sevgili kardeşlerim? Söylediğim gibi 261'den 277'ye kadar 17 tane ayet, her biri ayrı bir cepheden almış konuyu. İnfak konusunun çeşitli açılardan incelenmesi olayıyla karşı karşıyayız. Burada sadece gizli veya açık oluşundan, gece veya gündüz oluşundan bahsediyor Allah-u Teala. Ve o insanların korkunç olacaklarını söylüyor. Ta sonunda konuyu toplayacak. Bu infak edenlerin vasıfları evvela konunun başlangıcında 261'de verilmiş, bir de sonunda veriliyor. Öyleyse bizim sevgili dostlarımız bu ayet-i kerimeyi misal gösterip işte son derece basit. Kim infak ederse elindeki maldan, paradan, kim zekatını verirse o kişinin gideceği yer cennettir diyor. Onun mu kardeşlerim? Cennete girebilmek, infak etmekle mi mümkündür? Böyleyse infak edinin başka bir vasfı yok mudur? Göreceğiz ki çok vasıfları var. İnfak etmek de o vasıflara sahip olan bir insanın infak etmesi hakkında halinde o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Onun için tekrar tekrar söylüyoruz ki bir tek ayete bakarak sakın hüküm sahibi olmayın. Hep yanılırsınız. İşte bu ayet sizi boydan boya yanıltmaya açık bir ayettir. Allah-u Teala ister ki ayetlerin arasındaki illiyet raftası kurulsun. O birbiriyle illiyet raftasıyla bağlı olan ayetler birbirini tamamlasın ister Allah-u Teala. O zaman gerçek hükmün sahibi olacaksınız. Nitekim bu gerçek hükümden bahsedeceğiz. Allah razı olsun. 275. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yekulune riba la yekumune illa kema yekumul lezi yetehabbetuhu şeytanu minel mes. Zalike biyennehum kalu inne mal beyyu mislur riba ve ehallahul bey'a ve harramel riba femen ca'ehu mev'izatun min Rabbihi fenteha felehu ma selef ve emruhu ilallah ve men ade fe ula ike ashabun nari hüm fiha halidun. Allah-u Teala diyor ki o kimseler ki, o insanlar ki faiz yerler. Onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış bir kimse gibi kalkarlar. Biliyorsunuz ki kıyamet günü
bütün insanların Allah-u Teala kabirlerinden Allah'ın katına doğru yükseleceklerini ve mahşer meydanında toplanacaklarını söylüyor. Öyleyse

Onların kıyamet günü mezarlarından kalkmaları şeytanın çarptığı bir insan gibi oluyor. Yani şeytanın acize düşürdüğü, dalalete düşürdüğü, Allah'ın yolundan saptırdığı, cehenneme gidecek bir kimse olarak kalkarlar diyor. Yattıkları yerden. İşte onların bu duruma düşmeleri muhakkak ki alışveriş, ticaret faiz gibidir demelerindendir diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ticaret ve faizi eşit tutmuyor. Oysa Allah alışverişi, ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Buna göre kim Rabbinden bir öğüt gelir de ona tabi olursa, faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine aittir. İşi de Allah'a aittir. Yani Allah Teala muhtemeldir ki onu artık ıslandığı için, tövbe ettiği için affedebilir. Kim de dönerse Allah'ın bu emrini duymasına rağmen bir an akıllarını gibi olur da sonra gene döner, gene faize devam ederse işte onlar ateş ehlidir, cehennem ehlidir ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah Teala burada açık ve kesin bir olgudan bahsediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, faiz mevzusu. Faiz ve ticaret birbirinden farklı iki müessesedir. Birinci farkları ticarette risk vardır. Ticarette kâr etmek ihtimali kadar zarar etmek ihtimali de vardır. Elinizde olmayan sebeplerle paranızı bir konuya yatırırsınız. Ondan kâr beklerken bir de bakarsınız ki zarar etmişsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda

ticaret risk taşıyan bir konudur. Ve kim ticaret yaparsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de mesleği ticaret idi. Helal para kazanmayı kendisine esas itaz etmelidir. Çünkü ticarette de bir insan kazandığı parada haddi aşarsa, normal kar marjlarının çok ötesinde bandı satarda ihtikar yaparsa, kara borsacılık yaparsa, hakkından daha fazlasını kazanırsa o da harama girer. Ama ticaret çizgisi içinde helal kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Faiz ise haram. Faizde sevgili kardeşlerim risk yoktur. Parayı alan kişi o parayı nasıl kullanırsa kullansın, kararlaştırılan devrenin sonunda karşı tarafa o paradan kar da sağlasa, o para onun zararı da götürse karşı tarafa faiziyle birlikte paranın ana parasını ödemek mecburiyetidir. Öyleyse faiz olan kişi için zarar etme ihtimali söz konusu değildir. Normal standartlarda. Faizin Kur'an-ı Kerim'deki tarifinde Allah-u Teala diyor ki faiz taraflardan birinin mamelikinde azalma vücuda getirir. Öbür tarafın mamelikinde artış vücuda getirir. Bu varsa olay faizdir. Faiz meselesine baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, faizin bir karz akdine, bir borç akdine dayalı olduğunu görürüz. Taraflardan birisi ötekinden borç almıştır. Diyelim ki 10 tane altın almıştır. Bir yıl vadeyle bunu kullanacaktır. Bir yıl sonra karşı tarafa gene 10 altın verirse eğer ne birinci taraf ikinci taraftan faiz almıştır, yani ne borç veren borç alandan faiz almıştır, ne de borç alan borç verenden faiz almıştır. Zamanımızda ne yazık ki ikisi de olabiliyor ve insanlar bilmeden faiz alıyorlar. Eğer bu devrenin sonunda borç alan borç verene 12 altın geri verirse borç veren 2 altını fazladan almıştır. İşte bunun adı faizdir. İster böyle anlaşsınlar. Taraflardan biri parayı alacak, bir yıl kullanacak, bir yıl sonra 12 altın verecek borç aldığı kişiye. İster böyle anlaşsınlar, ister öyle anlaşmasınlar ve bir anlaşma zemini koymasınlar ama 2 altın fazla alsın borç veren, netice aynı neticedir. 12 altın almak söz konusu, 10 altın mukabil, geri kalan ikisi faiz standartlarında taraflardan birinin malını arttırıyor. Borç verenin, borç alanın da malını 2 altın azaltıyor. Öyleyse normal standartlarda faizin dizaynında daima borç veren, borç alandan faiz alır gibi bir hüküm çıkıyor. Ama zamanımızda bir bankacılık müessesesi var. Bankalara paranızı altın olarak verdiğinizi düşünelim.
bir yıl vadeli verdiğinizi düşünelim. Bir yıl sonra bankadan verdiğiniz 10 altına karşılık 10 altın alırsınız, ne siz faiz vermiş olursunuz, ne de banka size faiz vermiş olur. Zamanımızda enflasyon adı verilen bir müessese var. Bu sebeple bankaya para yatırdığınız zaman bankanın size yatırdığınız miktarı Türk lirası iade etmesi bir yıl sonra söz konusuysa kendinizi faiz almamış, bankayı da faiz almamış gibi düşünürseniz büyük hataya düşersiniz. Bankanın size vermesi lazım gelen para satın alma gücü itibariyle verdiğiniz andaki paranın satın alma gücüne eşit olması gerekir. Öyleyse diyelim ki siz geçen yıl bankaya 10 altın değerinde para yatırdınız. Bir yıl sonra bu yıl banka size faiz de ekleyerek, bankalarda faiz denen bir müessese var ya, paranıza bir nema sağlıyor. Faiz de ekleyerek size para verdi ve aldığınız para faizin eklenmesine rağmen 8 altın tutarında. Hem ana parayı size iade ediyor, hem de faiz adı altında bir nema daha ilave ediyor. İkisinin toplamı bir yıl sonraki piyasada sadece 8 altın olabiliyor. Siz bankaya 2 altın faiz verdiniz. Faiz vermek de haramdır, faiz almak da haramdır. Banka bir yıl sonunda size Türk lirası olarak hem verdiğiniz parayı hem de onun faizini verdi. Karşılaştırdınız bir yıl sonra aldığınız günün rayişlerinde. Aldığınız para 10 altın değil, 13 altın tutuyor. O zaman siz bankadan 3 altın tutarında faiz aldınız. Eğer bankadan aldığınız para tam 10 altının karşılığıysa bir yıl sonra ne siz bankadan faiz aldınız ne de bankaya siz faiz verdiniz. Öyleyse muhtevayı şöyle görüyoruz. Taraflardan birinin mamelekinde mutlaka azalma olması gerekir. Faiz olması için konunun içinde öbür tarafında mamelekinde mutlaka artış olması lazım. Parayı veya parayı veren veya alan bu önem taşımaz. Ne parayı veren faiz alacaktır,

mutlaka alış fiyatının üzerine maliyeti oluşturan bütün faktörler hesaba katıldıktan sonra da bir kâr konacaktır. Bu kâr mutlaka konacaktır ve bu kâr helaldir. Allah'ın tayin ettiği nispeti aşmamak kaydıyla. Siz malı almışsınız, nakliye masraflarını eklemişsiniz, maliyetiniz A kadar. Siz 2A fiyata satıyorsunuz. Maliyetiniz 1 altın, 2 altına satıyorsunuz. %100 kâr etmek ticaret erbabı için hayra vesile olamaz. Bu kâr marjı beklemeyen mallar için %25 standartlarında kalmalıdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dikkat edin ki faiz müessesesi size bir şeyler kazandırmasın. O para kursağınıza girmesin. Allah razı olsun. 276. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Yem hakullahu riba ve yurbis sadakat ve yurbis sadakat. Vallahu la yuhibbu kulle keffarin esin. Allah Teala buyuruyor ki Allah faizi azaltır. Yani bir kişi faizden ne kazanırsa kazansın karşılığında sadece kaybedenlerden olur. Paranın bereketi her gün biraz daha azalır. Ben bu kadar çok para kazanıyorum. Benim paramın neden bereketi olmuyor diye düşünen kişi baksın bakalım parasında faiz var mı? Allah Teala diyor ki Allah sadakaları arttırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bitiriyor ve Allah hiçbir kafir ve günahkar olan kulu, günahkar olan kişiyi sevmez. İşte kişinin günahkar olması aldığı faiz yüzündendir. Öyleyse bir insan sadaka verir. Allah-u Teala'nın sözü var. Kim verirse Allah-u Teala onu 700 kata kadar arttıracaktır. İşte bu konunun başında Allah-u Teala'nın söylediği kim Allah'ın yolundaysa Bakara 261 oradan beri Allah-u Teala hep infaktan bahsediyor. Kim Allah'ın yolundaysa yani ruhu Allah'ın yolundaysa, fizik vücudu Allah'ın yolundaysa, nefsi Allah'ın yolundaysa, üçü de kendi sıratı müstakimleri üzerindeyse, o kişi infak ettiği takdirde, o kişinin malında büyük artış olur. Kim de tersini yaparsa, faiz yerse, o kişinin malında bereket kalmaz. O kişinin malının bereketi çok olur. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey faiz almamaya çalışmaktır. Azalan banka faizleri sebebiyle bu faizler eğer enflasyonun altında kalıyorsa sizin bankadan faiz almanız söz konusu değildir. Ama banka faizleri enflasyonun üzerindeyse o zaman faiz oluyorsunuz demektir.
Dikkat edin ki

aldığınız parada faiz oluşmasın. Allah razı olsun. Bakara suresinin 277. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû ve amilüs salihâti ve kâmus salâte ve âtevüz zekâte lehum ecruhum inde rabbihim. Ve lâ haffun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Allah Teala diyor ki onlar ki hiç şüphesiz iman ederler, amene olurlar, amene olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Arkasından mürşitlerine ulaşıp nefslerini ıslah edici ameller yapmışlardır. Ameller işlerler. Amülü salihat işlerler. Nefsi ıslah edici ameller. Nefslerini tezkiye ve tasfiye edici ameller işlerler. Namazı ikame ederler. Yerine getirirler. Zekat verirler. Onların mükafatları Rableri katındadır. Onların üzerine bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinden beri gelen infak müessesesinin son noktasında Allah Teala bütün açılardan meseleyi birleştirdi. Ve birleştirdiği yerde bir sonuca ulaşıyoruz. Bir insanın üzerinde korku olmadığı, mahzunda olmadığı, yani mutlaka cennete gideceği bir yerde o kişinin infak etmesiyle beraber nelerin de birlikte olması lazım geldiği burada bütünlenmiş. İşte bundan evvelki faiz yiyenler cehenneme giderler, yemeyenler cennete giderler zannediliyor. Oysa ki faiz yiyenler cehenneme gitmenin bir bölümünü işlemişlerdir. Yemeyenler cennete girmenin bir bölümünün sahipleridir. Ama başka neler lazım? Başka lazım olan şeylerin toplandığı ayet Bakara suresinin 277. ayet-i kerimesi. Allah Teala başlıyor. Onlar muhakkak ki amene olanlardır diyor. Allah'a ulaşmayı diler bu insanlar bir. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarını Allah'a ulaştırmayı dilerler bir. Ve ulaştıracaklarından da emindirler iki. Böyle insanlara Allah Teala amene olanlar diyor. Amene olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَوْضُ مِنْ حَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا كَافْنُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar.

0: Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah Teala ve diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. İşte kesin bir unsurla karşı karşıyasınız. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde kurtuluşunuz söz konusu değildir. Bu ayette kurtulanların amiri olanlar olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler, infak edenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesine göre bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi ne yaparsa yapsın kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Zekat vermiş. Başkalarına yardım etmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş. Hayır. Hiçbirisi hüküm ifade etmiyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa en büyük hatayı işlemiş oluyor kişi ve o kişinin kazandığı dereceler her zaman kaybettiği derecelerden az oluyor. Nefsindeki afetler hep devam ettiği için o kişinin kaybettiği dereceler her zaman kazandığı derecelerden fazla oluyor. Gideceği yer her halükarda mutlaka cehennem. Bu biliyorsunuz ki 3. basamakta başlayıp 7. basamakta şekillenen bir olgu. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Ulaştığınız zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. İşte Allah Teala nefsi ıslah edici amel yapanlardan bahsediyor. Amelü salihat. Islah edici amel. Nefsi ıslah edici amel. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız nefs tezkiyesi yaparsınız. Bu hedefe ulaşmış olanlar ikinci kat cennetin sahipleri. Şimdi onların özelliklerinden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor namaz kılarlar. Onlar zekat verirler. İşte bu zekat verenler aynı zamanda infak edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, zekat da bir infaktır. Ve eğer zekat veren kişi, infak eden kişi bu vasıfların sahibi ise, yani Allah'a ulaşmayı dilemişse,
1: Fatiha ve as salavat, Allah'a salli ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Konumuz mu? Mutluluk. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın özene bezene yarattığı en çok sevdiği mahluk insandır. Yani sizlersiniz. Allah'ın en çok sevdiği mahluku olmak bir ayrıcalık değil mi sevgili kardeşlerim? Kainattaki en üstün mahlukun insan olduğunu söylüyor. Secde etmesini emrediyor bütün meleklere ve iblise. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde ruh üfürdüğüm bu Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde edin diyor Allah-u Teala. Emir veriyor. Öyleyse insan meleklerden ve cin tayfasından olan iblisten, şeytandan daha üstün bir varlık. Kendisine secde edildiği için daha üstün bir varlık. Yetmez. Kendisinde Allah'ın ruhu meknuz olduğu için, bünyesinde ruh Allah'a, Allah'tan gelen, Allah'ın üfürdüğü ve sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına ulaşabilecek olan efsafta bir varlık var. Ruh. Öyleyse insan kainatta ruha sahip olan, Allah'a dönecek olan bir bedene sahip olan tek varlıktır. Ve hepiniz insansınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsan olmanın güzelliği içinde yaratıldınız. Üstünsünüz. Çünkü Allah Teala sadece bu iki sebepten değil, kainatı, yerleriyle, gökleriyle, bütün kainatı ve oralarda yarattığı her şeyi sizin emrinize vermiş. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ diyor Allah Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam onların hepsini sizlerin, ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Sizlerin emrine verdim diyor. Öyleyse insana da verilen bu mahluka dikkatle bakın. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da, hayvanlardan da, aklınıza ne kadar mahluk geliyorsa, bütün mahluklardan üstün bir mahluk. Başka tür bir mahluk var mı derseniz eğer, hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, biz bu kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor. Öyleyse insanlar, hayvanlar, cinler, melekler, bitkiler, bunlar canlıları oluşturuyor. Tabii hayvanlar süzülesine sudaki hayvanlar da giriyor. Havadaki hayvanlar da gidiyor. Kuşlar da, balıklar da, deniz mahluklarında hepsi. Ama onların dışında başka mahluklar da olsaydı Allah Teala onlardan da bahsedecekti. Çünkü kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını söylüyor. Bütün bu mahlukatın arasında olsaydı bile başka mahlukat, onların da arasında gene en Allah'ı sevgili mahluk siz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi size soruyorum. Eğer birisini seviyorsanız, mesela evladınızı seviyorsanız, mesela eşinizi seviyorsanız, mesela insanları seviyorsanız, en çok sevdiğiniz birisi var diyelim, onu nasıl görmek isterdiniz? Mutlu görmek isterdiniz. Onun mutluluğu için gayret ederdiniz. Öyle değil mi? Sevdiğinin mutlu olmasını ister insan. İşte Allah Teala da en çok sevdiği insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse insansınız. Allah'ın en çok sevdiği mahluksunuz. Öyleyse Allah Teala tarafından en çok sevilmek bir mazhariyet değil midir? Bir üstünlük, bir ayrıcalık, bir farklılık. Öyleyse Allah Teala tarafından sevilen sizler, bütün bu kainatta var olan bütün mahlukların daha üstünde Allah'ın sevgilisisiniz. Öyleyse buna sevilmeniz gerekmez mi? Allah'ın size verdiği nimetlere bir bakın. Gözleriniz görüyor, kulaklarınız duyuyor, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bunlar size Allah-u Teala tarafından hibe edildi, karşılıksız verildi. Bir uyum içinde siz varsınız. Her şeyiyle başkalarından farklı olan siz. Herkes, herkesten farklı yaratılmıştır. İnsanlık tarihi boyunca parmak izleri aynı olan iki tane insan hiç oluşmamış. Sevgili kardeşlerim, her şeyiniz başkalarından farklı. Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Herkes sever. Ve herkesin mutlaka cennete girmesini ister Allah-u Teala. Hep bunu neredeyse inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Herkesin mutlu olmasının, cennet hayatını mutlaka yaşamasının standardı ne? Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne olacak dilerseniz, sizi o kadar seviyor ki, sonsuz bir mutluluğu kesintisiz boyunca, kesintisiz olarak milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşamanızı temin edecek olan bir dizayn koymuş Allah-u Teala. Bir kolaylık göstermiş size. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını ben yaparım. Ama bu dileği sizin kalbinizde görmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizden işitmek isterim. Bu dileği sizin kalbinizde bu dileğin olduğunu bilmek isterim diyor Allah-u Teala. Dilek olmazsa bunların hiçbirisi gerçekleşemez. Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Niçin böyle yapıyor? Çünkü sizi mutlu görmek istiyor. Sonsuz bir cennet hayatını yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, daha üst cennetlere sahip olduğunuz süreç içerisinde daha çok, daha çok, daha çok sevileceksiniz. Öbür taraftan daha üst cennetler sizin dünya saadetinizi de muhtevası içine alır. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah-u Teala tarafından bütün mahlukatından daha fazla seviliyorsunuz. Öyleyse o sevgiye layık olmak istemez misiniz? Eğer şu dünyada yaşıyorsanız, mutsuzsanız, eğer bu dünyada yaşıyorsanız, az mutluysanız veya mutluysanız daha çok mutlu olmak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? İşte Allah sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Belki de aklınıza bir sual geliyor. Madem ki Allah Teala bizi mutlu etmek istiyor, neden mutlu etmiyor? Çok güzel bir sual. İşte iblis de ancak böyle bir sual sorar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarını kendisinde saklamamış, size vermiş. Diyor ki, mutlu olmak istiyor musun? Benim cennetime gitmek istiyor musun? Dünya saadetime ulaşmak istiyor musun? Bütün bunların bir bedeli var. Bir tek dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor Allah Teala. Dilersen diyor, o dileği senin kalbinde işitirsem, bilirsem, görürsem, o zaman diyor sen bir şey yapmayacaksın. Senin yapman lazım gelen her şeyleri, her şeyi yapman için seni ehil hale getireceğim. Yani namazı sevdireceğim, orucu sevdireceğim, oruçta açlık hissettirmeyeceğim, namaz boyunca sana mutluluk vereceğim, zikri sevdireceğim, zekatı, haccı, bütün ibadet türlerini sana sevdireceğim diyor. Sana mürşidini göstereceğim diyor. Ona olan sevgiyi sana vereceğim diyor. İrşat makamını sana sevdireceğim diyor. Mürşidini sana sevdireceğim diyor. Ve diyor, senin ruhunu, sen o ruhu bana ulaştırmayı diliyorsan mutlaka bana ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu ise üçüncü kat cenneti, dünya mutluluğunda yarısını ifade eder. Yarısından fazlasını ifade eder. Ve Allah Teala buraya kadar olan kesimi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi şu dünya adı verilen gezegene bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tabiata bakın, Allah Teala nasıl yaratmış her şeyi en güzel statüde. Renkleri birbirine en güzel uyumla bitiştirmiş. Her şey en güzel biçimde yaratılmış onun tarafından. Tabiat oluşmuş. Sonra da Allah Teala insanı yaratmış. Hep beraber hamd ederiz, şükrederiz Allah Teala'ya ki bizi insan olarak yaratmış. Daha çok hamd ederiz, şükrederiz ki bizi mutlu kılmış. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Siz başkalarına mutluluk verdiğiniz andan itibaren mutluluk Allah-u Teala tarafından size yaşatılır. Başkalarını mutlu kılmak istiyorsanız Allah-u Teala sizi mutlu kılacaktır. Ama hedefiniz başka insanlara mutsuzluk vermekse, onları üzmekse, onlara huzursuzluk vermekse, o zaman siz mutlu olamazsınız. Başkalarını mutsuz kılacak olan davranışlarda bulunduğunuz zaman bu bir zulümdür onlara ve zulüm yapan herkes derecat kaybeder. İşlediği zulüm sebebiyle kaybettiği derecat ise kişinin kendisine zulüm etmesidir. Öyleyse o kişi bütün insanlar derecat kaybettikleri bütün olaylarda şeytanla beraberdirler. Derecat kazandıkları bütün olaylarda da Allah ile beraber. Ne demek istiyoruz? Birisi şeytanın emri, onun yerine getirilmesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, Allah'ın emrettiği fiilleri yapmamak ve tabii arkasından da huzursuz olmak. Böyle olan kişi, Allah'ın emirlerini yapmayan, yasak ettiği fiilleri işleyen kişi, şeytanın emrini yerine getiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olun. Güzellikler arkasında Allah'ı saklar. Birine bir güzel davranışınız. Ona güzel bir şeyler söylemeniz. Muhtevayı en güzele döndürmez mi? Herhangi bir davranışınızın bir başkasında sevinç oluşturduğunu, mutluluk oluşturduğunu, görmenin o büyük hazzını hiç yaşamadınız mı sevgili kardeşlerim? Başka birisine verdiğiniz bir mutluluğu onun gözlerinde okumadınız mı hiç? Mutlaka hayatınızda böyle sahneler olmuştur. Olmadıysa o zaman bundan sonra gerçekleştirin. Kimin neye ihtiyacı var ona bakın. O istikamette ona yardımcı olun. İnsanlara onların mutlu olacağı davranışlar sergileyin. Onları küçük görmeyin. Bütün etrafınızdakiler birer insan. Onlara insan olmanın değerini verin. İnsan olmalarının değerini verin. Davranışlarınızdan bu çıksın. Elinizden ve dilinizden kimse huzursuz olmasın. Olursa ne olur? Olursa onu vücuda getirdiğiniz için asıl siz huzursuz olursunuz. Sıkıntı duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz her mutsuzluğun arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap edecektir. Ayrıca ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Çünkü siz şeytanın emrine uydunuz ve başka bir insana zarar verdiniz. Onu rencide edecek olan bir davranışta bulundunuz. Üzülmesine sebebiyet verdiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, başkalarını demek ki mutlu etmekle veya mutsuz etmekle sizin üzerinizde bir tesir vücuda gelerek o saadeti yaşamanızı sağlıyor. Sizin saadetiniz sizin yapacağınız güzel davranışlara bağlı. Saadetinizin ölçüsü başkalarına verdiğiniz mutlulukla paralel yürür. İnsanlara verdiğiniz mutluluk büyüdükçe sizin duyduğunuz mutluluk da büyüyecektir. Paralel bir seyir takip ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Allah eğer sizi seviyorsa, çok seviyorsa, sizin mutluluğunuzu istiyorsa, böyle olduğundan emin olmanızı isterim. Çünkü Allah Teala dini sadece insanları mutlu kılmak üzere vücuda getirmiş. Allah sizin mutlu olmanızı istiyorsa, bir, siz de mutlu olmak istiyorsanız, iki, şeytan da mutsuz olmanızı istiyorsa, üç, ve siz mutsuzsanız. Bütün mutsuz insanlara ulaştığımız zaman aynı şeyi görürüz. O kişi mutsuzdur. Çünkü başkaları ona kötü davranmaktadır. Mutsuzluğunun sebebi her zaman başkalarıdır. Doğru mu? Bütünüyle yanlış sevgili kardeşlerim. Kişinin mutsuzluğunun sebebi ona başkalarının yaptığı olaylar değil, onun başkalarına yaptığı davranış biçimleridir. Onlarla huzursuz olur. Evvela o yanlış davranış biçimini yaptığı, o kişiyi huzursuz kıldığı sırada Allah'ın ona verdiği azabı yaşar. Sonra o kişi ondan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman, kötü davrandığı kişi intikam aldığı zaman bir defa daha üzülecektir, huzursuz olacaktır. İkinci defa huzursuz olmuştur. Ve o da karşısındakinden, kendisinden intikam alandan intikam almaya çalışacaktır. İntikam aldığı zaman bir günahı işlediği için yeniden huzursuz olacaktır. Eğer karşısındaki kişi güçlüyse, intikamını alamıyorsa o zaman bir defa daha üzülecektir stres sebebiyle. Öyleyse Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeyen, yani Allah'ın kendisine verdiği mutluluk vasıtalarını mutluluk oluşturacak istikamette kullanamayan insanlar, bu konuda bilgileri olmadığı için bunu yapamayan insanlar, onlar hep mutsuzdurlar. Mutsuz ve huzursuz insanlar. Ama hepsi mutlu olmak isterler. Ve mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin, yani Kur'an'ın dışında her yerde ararlar. Şeytan onları Kur'an'dan mutlaka uzaklaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman muhtevaya dikkatle bakın. Kendi kendinize sorun, ben mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzum diyorsanız, o zaman gene sorun. Hangi sebeple mutsuzum? Nefsiniz ve şeytan size cevap verecek, başkaları sebebiyle. Siz de onlara cevap verin. Hayır, başkaları sebebiyle değil. Sizin sebebinizle. Sizi mutsuz kılan nefsinizdeki afetlerdir. Sizi mutsuz kılan şeytandır. Allah Teala nerede, nasıl davranmanızı, ne yapmanız lazım geldiğini en açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş. Kur'an-ı Kerim sizin için bir aynadır. Kur'an-ı Kerim sizin için bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim kainatın en büyük mutluluk vasıtasıdır. Yaratıkların en büyük mutluluk vasıtası. Tabii insanlar onu anlayabilirse. Şimdi düşünelim sevgili kardeşlerim. Allah sizi yaratmış, mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Mutlu olmanızı istemeyen kim var? İblis. Eğer mutsuzsanız, o zaman Allah'ı dikkate almadınız. Şeytanla ahenkli bir yaşantıya girdiniz. Allah ağırlıkta olsaydı, o zaman hiç şüphesiz ki mutlu olacaktınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala hepinizle meşgul olur. Hepinizin mutlu olmasını ister. Allah'ın bütün insanları mutlu kılmak temel hedefidir. İnsanlarsa davranışlarını kendileri tanzim etmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu yetkinin sahibi olan insan, şeytandan aldığı telkinlerle hareket ederse, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi mümkün değildir. Ruhunuzdaki hasletlere şeytan tesir edemez. Nefsiniz de nefs tezkiresine başladıktan sonra adım adım iman kelimesinin etrafında fazilet birikimi başlayacaktır. Fazıllar birikecektir. Bu biriken fazilet Allah'ın dizaynına tam uygundur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Nefsinizin afetlerine şeytanın bütün telkinlerine rağmen uymadığınız takdirde o zaman siz bütün güzellikleri yaşayacak olansınız. Güzellikler sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama mutluluğunuzun anahtarını size teslim etmiş, sen mutlu kılacaksın kendini diyor. Seçimler sana ait diyor. Serbest iradene müdahalem yok diyor. Dilediğin gibi davranabilirsin diyor. İşte Allah Teala neden insanlara hep akıl etmeyecek misiniz diye soruyor. Akıl etmiyorsunuz diye onlara akıl etmeleri lazım geldiğini söylüyor. Bu akıl etmeden murat onların mutluluğu yaşamasıdır. Bir insanın cennet saadetini elde etmesi, söylediğimiz gibi çok basit bir bilmecenin çözümüne dayanır. Mutlu olmak isteyen mutlu olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar da diyorlar ki biz mutlu olmak istiyoruz ama mutlu değiliz. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki mutlu olmak isteyen Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte dilediği andan itibaren o kişi için mutluluk söz konusu olacaktır. Dileyen kişi Allah'ın kendisine verdiği bir güzellikle namaz kılmaya başlayacaktır. Oruçlar bir huzur verici bir hüviyete girecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse buradaki muhtevaya bakın dikkatle. Allah Teala kişiyi mutlu olmak istiyor ve bu mutluluğu yaşayabileceği süreci Allah ona aşırtacak. Allah ona 10 tane ihsan vererek onu mürşidine ulaştıracak. Tabiyetini mümkün kılacak. Bu kişinin nefsinin kalbinde fazilet birikimi başlayacak. Ve Allah'ın emrine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fazilet birikimi o kişinin nefsinin kalbinde her yapılan zikirle biraz daha miktarı artarak yerleşecektir. Böyle bir yerleşimde kişiyi mutluluğa götüren faktör nedir? Nefsinin kalbindeki afetler azalmaktadır. Şimdi burada düşünelim. Eğer afetler Allah'ın emirlerine karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen varlıklarsa, nefsinizin kalbini %100 işgal etmişlerse, ve şeytan da onlara tesir etmek suretiyle onları azdırıyorsa, o zaman nefsinizin afetleri sizin için sadece bir mutsuzluk kaynağıdır. Allah Teala şeytanın yetkisini onlara tesir edebilme özelliğiyle kısıtlamış. Sadece afetlere tesir edebilir. Ama bu tesir ona emrini zorla yaptırmak anlamına gelmiyor. Tesire açıksa nefs şeytanın davetine icabet edecektir. Şeytanın tesiri davet etmek yoluyladır. Bu daveti yapma imkanının sahibidir. Yoksa kişi üzerinde yaptırıcı bir fonksiyonu yoktur. şeytanın nefsinizin kalbine tesir edebilme imkanı onun davetine icabet ettiğiniz takdirde oluşur. Şeytan sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiile davet eder. Davete icabet ederseniz, şeytanın davetini kabul ederseniz, o zaman huzursuz olursunuz. Daveti kabul ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun arkasında hep negatif bir olguyu vücuda getirmek yatar. Siz bir başkasına kötü bir davranışta bulunursanız, onu üzecek olan bir davranışta bulunursanız, arkasından Allah derhal size azap edecektir. Onun yaşadığı azabı siz de yaşayacaksınız. Ona siz azap verdiniz, size de Allah azap verdi. Ondan sonra o kişinin intikam alması sebebiyle azabı yaşamak, siz intikam aldığınız için azabı yaşamak, intikam alamazsanız eğer stres sebebiyle azabı yaşamak, hepsi insanlar için. Eğer insanlar Allah'ı dinleseler, huzursuz olmaları söz konusu olmayacak. Allah insanların mutlu olacağı şeyleri emreder, mutsuz olacağı şeyleri ise yasaklar. Şeytan da tam aksine insanın mutsuz olacağı hususları ona emreder, yaptırmaya çalışır. Öyle süsler püsler ki davet çekici bir hüviyet alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, davetin dizaynına baktığımız zaman şeytanın daveti ister Allah'ın bir emrinden iştinab ettirsin, sizi kaçındırsın, o emri yerine getirmeyin, ister yasak ettiği bir fiili işlemenizi sağlasın, size teklif etsin de siz onu işleyin, netice değişmez, her ikisinde de mutlaka huzursuz olacaksınız. Öyleyse içinizdeki iki sesten Allah'ın emrine itaat et diyene, Allah'ın yasak ettiği fiili işleme diyene, o sese itaat edeceksiniz. O ses ruhunuzun sesidir ve o ses aynı zamanda Allah'ın sesidir. Sizi mutlu kılmak isteyen Allah-u Teala o mutluluğu yaşayabilmeniz için size bütün güzellikleri teslim ediyor. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki o güzellikleri gördüğünüz zaman nasıl ben eskiden bunların hiçbirini görmemişim diye düşünürsünüz hep sevgili kardeşlerim. Bir gün bir sokaktan geçerken oradaki çiçekleri, ağaçları ve Allah'ın vücuda getirdiği güzellikleri ansızın göreceksiniz. O zaman bunu söyleyeceksiniz. Ben bu sokaktan yüzlerce defa geçtim ama bu sokağın bu güzellikleri taşıdığını hiç fark etmedim. Çünkü kafam düşünceliydi. Kime? Bana kötülük yapmış birisine nasıl dersini vereceğimi kararlaştırıyordum. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutsuzluğunuzun arkasında sizin düşünce yapınız var. Ne olur, ne kaybedersiniz? Başkalarına iyilik etmek için kararlar alsanız, başkalarının mutlu olması için bir çalışmanın içine girseniz, hedefiniz başka insanları üzmek değil, mutluluk vermek olsa ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz ama şeytan onu size yaptırmamak için bütün gayretiyle sizinle uğraşır. Çünkü sizin mutlu olmanız şeytan için bir azaptır. Kim mutlu olursa şeytanın sadece üzülmesine sebebiyet verir. Kim mutsuz olursa şeytan buna sevinir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sorabilir miyim? Neden hep şeytanı memnun edecek olan davranışlarınız var? Size gelen bunca ilimden sonra gene neden şeytanın telkinlerine açıksınız? Kime hangi üzüntü verecek şeyi yapsanız arkasında şeytan vardır, size onu telkin etmiştir. Yani sizi başkasını mutsuz edecek olan bir olaya davet etmiştir. Ve bu davetle siz huzursuz olmuşsunuzdur. Gerçekleştirdiğiniz için şeytanın davetini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iki tür davranışımız var. Başkalarını huzursuz eden ama o huzursuzluğu o kişiye yaşattıktan sonra Allah'ın da bize mutlaka azap verdiği bir davranış biçimi. Hem etrafımızdaki insanlar huzursuz, hem de biz. Yetmez. Onlardan bize yeni huzursuzluk alanları da her zaman yeniden ulaşabilir. Çünkü o insanlar bizden intikam almayı düşüneceklerdir. Bir tarafta bu olay var. Öbür tarafta da başkalarına verdiğiniz mutluluk var. Birçok insan der ki benim trilyonlarca lira, katrilyonlarca lira param olsa da herkese dağıtsam. Bu bir ham hayaldir. Sizin başkalarını mutlu etmek için dışarıdan bir para kazanmanız gerekmiyor. Sizde ne varsa o kadar para, sizde ne varsa o kadar akıl, sizde ne varsa o kadar idrak, başkalarını mutlu olmanız için, mutlu kılmanız için yeterli bir baz oluşturur. Bütün insanlar nelere sahipseler, o sahip olduğu şeyler başka insanları mutlu edecek olan pek çok unsur ifade eder. Yeter ki o kişi hayatını başka insanları mutlu kılmaya adamış olsun. Sizden hiç kimse elinizden ve dilinizden şikayet etmesinler. Bunu yaptıkları zaman demek ki siz yanlış bir davranışın içinde olmuşsunuz. Demek ki siz o olayda şeytanla işbirliği etmişsiniz. Demek ki siz o olayda Allah'ı unutmuşsunuz. Bir başka ifadeyle Allah'ı bulunduğu Rab mevkiinden indirmişsiniz. Nefsinizin bir afetini Rab mevkiine getirmişsiniz ve ona itaat etmişsiniz. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, o hevalarını, yani nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Nefslerini kendilerine heva edenler. Nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenler.

girip yakalamıştır. Bir afet, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletecek olan o fiilin afeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi böyle bir ortamda sormaz mıyız size, mutluluk varken başkalarına mutluluk vermek, onlara huzur vermek, etrafınızdaki insanların hepsinin sizden mutluluk duyması, huzur duyması, sizinle beraber olmanın onlara güven vermesi, bu Allah-u Teala'nın bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Öyleyse etrafınızdaki insanların size güven duymasını sağlayın. Bunu doğruluğunuzla sağlayabilirsiniz. Bunu onları mutlu etmenizle sağlayabilirsiniz. Sizden onlara bir fenalık gelmeyecek konusunda, onların inanç dünyalarında biz bir iz bırakın. Bir izlenim oluşturun. Size insanlar güven duymalılar. Eğer siz Allah'ın emirlerine itaat eden, şeytanın yasaklarına, Allah'ın yasaklarına riayet eden biriyseniz, o zaman siz başka insanlar için kıymetli bir insansınız. Kıymetiniz de Allah'ın katında değerlidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün dünyayı unutalım. Biz varız, bir de siz varsınız şu anda. Öyleyse bizi seviyor musunuz? Bilin ki biz sizi seviyoruz. Allah da sizi seviyor. Öyleyse siz, biz ve Allah her zaman bir üçlü teşkil edebiliriz. Eğer siz başka insanları severseniz dörtlü oluştururuz. Bizi ve Rabbimizi asıl onu sevmenizin ötesinde bir arkadaşınız, bir dostunuz da sizin tarafınızdan seviliyorsa ne kadar çok insanı ne kadar çok sevebilirseniz o takdirde bilin ki siz de o kadar çok insan tarafından sevilirsiniz. İnsanlar üzerinde nefret uyandıran davranışlarınız olmamalı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sizden çevrenize hep sıcacık, şefkatli, başkalarına huzur veren davranışlar ulaşmalı. İnsanların çoğu söylediklerimizin tamamen tersini yaparlar ve bu yüzden büyük çoğunluğu mutsuzdur. İnsanların bir kısmı zannederler ki nefslerinin afetlerini ne kadar tatmin ederlerse o kadar mutlu olurlar. Oysa ki nefsin her afeti bir tatmin alanı bulduktan bir süre sonra yeniden acıkır. Sizi bir vasıta olarak kullanır. Negatif faktörleri yerine getirmeniz için bir vasıta. Ve şeytanın telkiniyle vücuda getirdiğiniz her olaydan duyabileceğiniz sadece bir tek his vardır. Mutsuzluk. Sadece mutsuzluk duyarsınız. Duyacağınız şey mutsuzluktur.

Sevgili kardeşlerim, saadet Allah'ın yedi kudretindedir ve size teslim edilmiştir. Siz davranışlarınızla mutluluğu yakalayacaksınız. Arkasında sizin iradeniz var. Arkasında, mutluluğunuzun arkasında Allah'ın size yardımı var. Ve başkalarına mutluluğu ulaştırmadan evvel onları mutlu etmek konusundaki düşünce standardına girdiğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz böyle bir noktada Allah ile birlikte Allah'ın ülkesindesiniz. Bir kenarı Allah olan, ikinci kenarı sizin yaptığınız hayır olan, üçüncü kenarı da ruhunuz olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız dördüncü kenarı da var, nefsiniz. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasretlerine paralel olduğu için. Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insan. Sevgili kardeşlerim, saadet ayaklarınızın dibinde. Onu yüceltin. Ve mutluluğu yaşamaya başlayın. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynıdır ki sizi en güzele ulaştırır. Zaten cennette yaşamınızda da bu mutluluğu bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cennet olur. Gene sizin dileklerinize ve davranışlarınıza göre dünya bir cehennem olur. Sizin dilekleriniz sizi mutluluğa ulaştırır. Gene sizin dilekleriniz sizi mutsuzluğa ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'ın ilmini öğreneceksiniz. Allah'ın ilmi ise basittir. Bileşik kaplar kanunudur. Siz varsanız Allah var ve dışınızdaki diğer insanlar var. Sizden dışınızdaki dünyaya ulaşan her negatif davranış biçimi o toplumdan bir tanesinin size de negatif davranmasını mutlaka üzerine çeker. Nasıl kuzey kutuplu, güney kutup birer mıknatıs olduğu zaman, yaklaştırdığı zaman birbirlerine çekerler, birbirlerine yapışırlar ve bırakmazlar, çekim gücü devam eder. Tıpkı onun gibi sevgili kardeşlerim. Öyleyse gülün, gülümseyin, başkalarımla meşgul olun. Onları sevdiğinizi, onları hayatınızda bir yerlere koyduğunuzu, onlarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunuzu onlara ifade edin. İnsanları mutlu kıldıkça tarifi imkansız bir mutluluğu siz yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o kadar zor mu denemesi? Mutsuzluktan şikayet edeceğiniz yerde siz size düşenleri yapın ve mutlu olun. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar, en az o kadar Allah da sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın
her anınızı, hepinizin her anını mutluluklarla donatmasını, hem cennet saadetinin, hem dünya saadetinin hepinizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Aleyhim ve lebbâ'l-i'in. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz ifrat ve tefrit. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından numarası, kod numarası 3.2.3.61. İfrat ve tefrit. Şu dünya üzerinde sevgili kardeşlerim, her şeyin bir ölçüsü vardır. O ölçü, Allah'ın söylediği ölçü asıldır. 24 saat namazı emretmiyor. Ama 5 vakit namazı emrediyor. 5 vakit yerine günde 15 vakit namaz kılmak bir ifrattır. Ama 5 vakit yerine 1 vakit namaz kılmak, o da tefrittir. Allah'ın emrettiği asgari standartları yerine getirmemek, ondan çok daha aşağıda bir şeyi, o asgari standartların yerine ikame etmeye çalışmak, o tefrittir. Allah'ın emrettiğini hiçbir ölçüye vurmadan onun çok daha ötesini, Allah'ın emretmediği konularda yapmaya çalışmak, gerçekleştirmek ifrattır. Allah Teala orucun ölçüsünü vermiştir. Ramazan ayı boyunca oruç tutulacaktır. Tamam. Buna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetini eklemiştir. Perşembe günleri oruç tutulacaktır. Tamam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen pazartesi günleri de oruç tutmuştur. Pazartesi günleri de oruç tutulacaktır. Tamam. 3 ay oruç da mübah kılınmıştır. O da tamam. Ama bütün seneyi oruçlu geçirmek, Allah'ın buna müsaadesi yok. Bu 3 ay orucun dışında da daha 3 ay daha oruç tutmak, 6 ay daha oruç tutmak, Allah Teala bunu tefrit olarak kabul ediyor. Senenin en çok yarısına kadar orucu Hazreti Davud'a vermiş. Başka talep eden kardeşlerimiz oldu. Onlardan sadece bir kardeşimize Allah Teala Hazreti Davud'un orucunu yapmayı nasip etti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir sevgilisi olun. Allah'tan talep edin. Tefride girmeden önce Allah'tan izin almaya çalışın. Kardeşlerimizden sadece bir Enis kardeşimize Allah Teala böyle bir şeyi müsaade etti. Onun dışında hiç kimse bu konuda bir yetki alamadı Allah Teala'dan. Peygamberlerden ise sadece Hazreti Davud'a Allah Teala Sam-ı Davud'u verdi. Hazreti Davud orucunu
senenin yarısını oruçlu, gün aşırı oruç tutarak geçiriyordu. Başka hiç kimse böyle bir yetki alamadı. Ötesi, Allah'ın peygamberlerine verdiği normal standardın ötesi, Allah-u Teala tarafından tefrit kabul edilir. Hiç kimse 24 saat oruç tutamaz. Tutması Allah-u Teala tarafından tefrit kabul edilir. Ama zikre gelince Allah-u Teala herkesin 24 saat zikir yapmasını farz kılmıştır. Öyleyse zikirde ifrat müessesesi mevcut değildir. Çünkü hududun en üstüne kadar Allah-u Teala emrediyor. Kim 24 saat orucu gerçekleştiremiyorsa onların hepsi tefrittedir. İfrat yoktur. Oruçta ifrat müessesesi yoktur. Oruç zaten 24 saatlik bir zaman affedersiniz. Zikirde ifrat müessesesi yoktur. 24 saatlik bir zaman parçasının bütünü zikir yapılması emriyle bezenmiştir. Dizayn edilmiştir. Ve herkesin Allah-u Teala 24 saat süreyle aralıksız zikir yapmasını Kur'an-ı Kerim'ine farz olarak koymuştur. Kim 24 saat zikre ulaşmışsa o Allah'ın emrini yerine getirmiştir. O ifrata gitmemiştir. Emri yerine getirmiştir. Kim 24 saat zikir yapamıyorsa yapamayanların hepsi tefrittedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ifrat ve tefrit müessesesi hayatımızın bir parçası olmalıdır. Normal ve onun yakınları yapılması lazım gelen güzellikleri sergiler. Eğer bir insan vazifelerini normal standartlarda yerine getiremiyorsa tefrittedir. Allah'ın emrettiğinin ötesine geçiyorsa ifrattadır. İfrat ve tefrit bakımından orta yol Allah'ın standartları asıldır. Öyleyse böyle bir müessesede nerede ifrat vardır, nerede tefrit vardır, oraya dikkatle eğilmemiz lazım. Her alanda ifratı ve tefriti açık bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Öyleyse Allah'ın emirleri konusuna bakalım. Ne var? En büyük emir, en büyük emir hangisidir? Zikir. Farzların arasında en büyüğü zikirdir. Yani ibadetlerin farzlarından bahsediyoruz. Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak bir ibadettir. Zikir yapmak bir ibadettir. Hacca gitmek bir ibadettir. Zekat vermek bir ibadettir. Bu ibadetlerin her birinin hudutları var. Bir insanın her alanda yapması lazım gelen bir vecibe söz konusudur. Hac en az bir kere farz kılınmıştır. Ben farzı yerine getirdim. Hac ibadetimi gerçekleştirdim. Ama benim çok hoşuma gitti. Ben her sene hacca gideceğim diyen kişi hacca her sene gidebilir. Ama bu kişinin
serveti bu iş için uygun değilse, başkalarından borç almak suretiyle her sene harca gidiyorsa, bu borçlarını ödeyemiyorsa, o birincinin ötesindeki borç olarak gittiği bütün harçlar o kişi için ifrattır. Evet, Allah'ın bir emrini yerine getiriyor ama bu emrin gerçek farziyeti en az bir defa olarak vasıflandırıldığı için bir defa. Ve borç parayla zaten hacca gidilmez. Birinciyi de borç ile hacca giden kişi gene tefrittedir, hele borcunu ödeyemiyorsa. Gene ifrattadır, borcunu ödeyemiyorsa. Allah Teala ölçüyü koymuş, borç parayla hacca gidilmez. Herkesin gelirinin hacca gitmek için müsait olması şarttır. Sadece müsait olanlar hacca gidecektir. Ama öbür taraftan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getirenlere başka bir hac, ekber hac nasip kılmıştır. Onlar seyri sülük boyunca her gece, her gün ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartırken 5. katta Hac-ül Ekber'i gerçekleştirirler. Beytül Haram'ın aslı 5. kattadır. Göklerin 5. katında. Öyleyse hem manevi hac, ruhun her seferinde seyri sülük boyunca her gün bir defa ziyareti Beytül Haram'ın aslını, orada secde etmesi, namaz kılması, ondan sonra 6. kata yükselmesi bir gerekliliktir. Her gece bu işlem tahakkuk eder. Gündüz veya gece. Bu bir ifrat değildir. Bu Allah'ın emridir. Ruh 7. gök katına yükselip de Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar her seferinde Beytül Haram'dan geçilir. Orada mutlaka secde edilir. Ruhların bu secdeyi yapmaları da asla ulaştıkları için Hac-ı Ekber hüviyetinde kabul ediliyor. Ve vuslattan sonra ruh artık geri gelmeyecektir. Bir defa daha hac etmesi de, Hac-ı Ekber'i gerçekleştirmesi de söz konusu değildir normal şartlar altında. Öyleyse burada da hac farizesi bir defa daha tamamlanmıştır. İşte parası müsait olmadığı halde şundan bundan aldığı borçlarla defaatle hacca giden insan aslında ifrattadır. Parası var, hiç hacca gitmiyor. Bir defa gitmesi üzerine farz olduğu için o da tefrittedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz konusunda Allah Teala 5 vakit farz koymuş. Bu Kur'an-ı Kerim'deki farzlar. Ama 7 vakit namazdan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Namazlara bakarsanız vakitlerin 7'ye ayrıldığını göreceksiniz. O zaman öteki ikisi nedir? Onlar da kuşluk sünnetiyle teheccüd sünnetidir. Birisi sabah namazıyla öğle namazı arasında kılınır. Kuşluk sünneti. Diğeri gece saat 12 ile, normal saatlerde 12 ile. Sabah namazı arasındaki devrededir.
sabah namazının başlangıcından evvele kadar geçerlidir. Birisi kuşluk sünneti, birisi teheccüd sünneti. İkisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Yedi vakit. Bir insan günde 100 vakit namaz kılıyorsa bu ifrattır. Bu 7 vaktin dışında kılınan namazları, namazı bir bütün işlerini bırakıp da namazı asıl gören bir insanın günde 3 şartlar içinde kılabileceği rekat sayısı bellidir. Bu rekat sayısının 10 katını kılan bir kişi bir günde 5 vakit namazını, kuşluk sünnetini, teheccüd namazını kılarak 7 vakte çıkaran bir insan bu 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılıyorsa, 20 vakit namaz kılıyorsa o kişinin namazlarında ifrat vardır. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala zamanınızı Allah'ın emirleri istikametinde harcayın diyor. Belki o süreç içerisinde sizin başkalarına bir hayır ulaştırmanız söz konusudur. Zikir yapmanız söz konusudur. Allah'ın bir güzelliğini işlemeniz söz konusudur. Allah'ın emirleri şu fizik vücudunuzun tahammül gücüne göre dizayn edilmiştir. Ölçülüdür. Ve böyle bir dizayn her halükarda sizin için, bütün insanlar için en uygunudur. Öyleyse haddi aştığınız her alanda tefrit, affedersiniz, ifrat vardır. Haddin altında kaldığınız her alanda tefrit vardır. 7 vakit namazın 5'i farzdır. Bunu 5 vakit namazını kılmayan bir insan tefrittedir. Sünnetleri kılmadığı takdirde bir ölçüye göre tefrittedir sünnetler açısından, bir ölçüye göre tefritte değildir farzlar açısından. Bu da kişisel dileğe göre değişir. Peki kötü bir şey mi yapıyor bu kişi? Namazlarını 7 vakit yerine 10 vakit kılıyorsa, bir defa bu kıldığı namazları hangi isim altında kılıyor? Başka vakit yok. Kur'an-ı Kerim'de başka bir vakit namazı mevcut değil. Ama Allah Teala çok namaz kılanı da sever ama hiçbir zaman had aşılmamalıdır. 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılmak, 27 vakit namaz kılmak burada haddin aşılması söz konusudur. İfrat söz konusudur. 7 vakit namazı olmasa bile 5 vakit namazı kılmayan bir insan 7 vakit namazı kılmazsa, farzları kılarsa 5 vakit, o kişi görevini yapmıştır. İfratta da değildir, tefritte de değildir. 7 vakit namaz kılarsa gene ifratta da değildir, tefritte de değildir. Ama 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılıyorsa orada başka ibadetlerinin yerini namaza veriyor demektir. Bu da burada İfrat söz konusudur. Saatlere gelince uzun namaz kılmak Allah'a göre yasak bir fiil değildir. Hatta uzun namaz kılmanızı vaktiniz varsa Allah-u Teala uygun görür. Acele etmemenizi ister. Acele şeytandandır. Teenni Allah'tandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerde, zekat ibadetinde mesela, onda da ifrat ve tefrit vardır.
herkes kazancına göre zekat verecektir. Kazancınızın 1/40'ı size helal değildir. Ama sahabe bir o kadar daha verirlerdi. 1/40 yani %5. Bu normal bir zekat müessesidir. Ama bunun ötesinde bir vermek istersiniz, kazancınızla oranlı bir statüde dilediğiniz kadar bir verebilirsiniz. Bu Allah yolunda harcadığınız takdirde ifrata girmiyor. Burada bir hususa dikkat etmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş için para topluyor. Savaş yapacağım diyor, silah alacağım, teçhizat alacağım, para verin bana. Herkes para veriyor, çok para veriyor. Hiçbirisi ifrat değil. Ama peki Hazreti Ebubekir ne yapmış? Evinin anahtarını getirmiş, teslim etmiş. Ey Allah'ın Resulü demiş, evim de dahil olmak üzere içindeki her şey senindir. İşte burada tefrit vardır diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Allah Teala bunu ifrat kabul etmiyor. Burada Allah yolunda fedakarlık var. Hazreti Ebubekir sıddıktır. Hazreti Ebubekir en çok sadaka verendir. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok sadık olandır. Hazreti Ebubekir doğruyu söyleyendir. Sıddık müessesesi 3 ayrı konuyu kapsamına alıyor. Doğruyu söyleyen, en doğruyu söyleyen, en çok sadaka veren, en çok sadık olan kişi Hazreti Ebubekir'i Sıddık. Davranışlarını Allah-u Teala ifrat kabul etmiyor. Öyleyse bunu bir istisna olarak değerlendirebilirsiniz. Ama Allah-u Teala'nın ölçüsü bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ibadetlerde birer birer bakın. Daima la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen bir insan tefritte midir? Hayır, değildir. Hele kalbi Allah Allah Allah Allah diye zikrederken o la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa, bütün zaman parçası onundur. Hem işini yapacaktır, geçinmek için, rızık kazanmak için çalışacaktır. Ama bir taraftan da zikrini yapmakta devam edecektir. Kelime-i şehadet de söyleyebilir. İbadetler dizaynı içerisinde ifrat ve tefrit farklı seviyelerde oluşur. Söylediğimiz gibi zikirde ifrat müessesesi mevcut değildir. Çünkü daimi zikir farzdır. Bu sebeple zikirde ifrat yoktur. İbadetlerden sadece zikirde ifrat yoktur. Onun dışında ifrat bütün ibadetlerde mevcuttur. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İbadetlerin ötesine geçip de davranış biçimlerimize ulaştığımız zaman ifrat ve tefridi bütün boyutlarıyla her davranışımızda görmemiz, yakalamamız mümkün. Anne baba ve çocuklar arasındaki ilişkilerde ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Allah yolunda hizmet ederken ulul emirlerle hizmeti yapanlar arasında ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Kardeşlerimizin
birbiriyle olan münasebetlerinde ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Öyleyse insanın hayatı boyunca her alanında ifrat ve tefridi dikkatle yerlerine oturtması lazımdır. Bir insan düşünün, kendisi geçimini temin edecek kadar para kazanamıyor, etrafından borç alıyor ama daha fazla para kazanabilecek olan esnafta olmasına rağmen çalışmıyor bu kişi. Hep başkalarından borç almayı ve ödememeyi usul ittihaz etmiş. Burada ifrat vardır. Borç, ihtiyaç halinde alınan ve mutlaka ödenmek üzere alınan bir paradır. Borç, mutlaka ödenmek mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, borç alan herkes bu borcu ödemek üzere aldığını bilmelidir. Borç alıp da ödemeyen herkes ifrattadır. Aldığı borçlar itibariyle, borç alıp da borcunu ödemeyen herkes tefrittedir. Ödediği borçlar itibariyle. Ödemesi lazım gelen borcu ödemiyor. Çok az bir bölümünü ödüyor. Çok aşağılarda ödemesi lazım gelen paradan. Burada borcun ödenmesinde ifrat vardır. Borcun alınmasında ifrat. Borcun alınmasında ifrat vardır. Borcun ödenmesinde tefrit vardır. Olması lazım gelenden çok daha aşağıda bir miktarın ödenmesi sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, her alanda davranış biçimlerinize dikkat edin. Başkalarına en güzel davranışlarda bulunmakla mükellefsiniz. Diyelim ki bazı konularda başkalarını ikaz etmekle mükellefsiniz. Bu mükellefiyetinizi başkalarına rahatsızlık verecek bir hüviyette, bir gösteriş için başkalarına ondan üstün olduğunuz zehabını vermek için yapıyorsanız, insanları lüzumsuz yere tenkit ediyorsanız, siz tenkit müessesesinde ifrattasınız. Ama öbür taraftan da hatalar oluşunca o kardeşlerimizi üzmeden, incitmeden, onların karşısında olarak değil, onlardan yana olarak o eksiklerini gidermek açısından onlara yardımcı olmak istikametinde müdahale etmek de zaruri bir müessesedir. Bunu hiç yapmayan kişi de tefrittedir. Gözünüzün önünde bir takım insanlar başka kardeşlerinin haklarını çiğniyorlar. Borç alıyorlar, vermiyorlar. Yeri geldiği zaman bu kardeşlerimizi ikaz etmekle hepimiz vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir davranışı o kişiye kin duymanın sebebiyle mütemadiyen onun başına kakarak, onu rahatsız ederek, onu rencide ederek yapmak, orada ifrat vardır. Hiç yapmamak da tefrittir. Peki alacaklığı için de aynı şey söz konusu mudur? Hayır, değildir. Bir alacaklı iki şekilde borç verir. Bir, o borcu karşı hasen olarak verir.
2, verdiği paraya ihtiyacı vardır, geri almak kaydıyla verir. Hedefi, verdiği parayı falanca tarihte geri almaktır. Verdiği kişiye de bunu söyler. O zaman vakti geldiği zaman borçlunun borcunu ödemesi asıldır. Alacaklının da borcunu istemesi onun hakkıdır, hem de vazifesidir. Bunu söylemek ifrat değildir. Söylememek tefrittir. Eğer kişi o parayı, o paraya ihtiyacı varsa, ihtiyacı olan bir parayı başka birine vermişse ve verirken de söylemişse falan tarihte bu paraya ihtiyacım var, o tarih gelmeden evvel bana bu parayı geri vereceğine söz veriyor musun? Ben bu şartla sana bu parayı verebilirim demişse, hedefi buysa onu hatırlatmak üzerine borçtur, ifrat değildir. Ama karz-ı hasen olarak vermişse parayı, yani bu parayı verirken ona hiçbir zaman vermemişse, iş dünyasında da ben bu parayı veriyorum, o işini görsün. Eğer bu parayı bana getirirse Allah için kabul ederim. Ama getirmezse bu para ona benim hediyem olsun. Bu benim ona verdiğim bir yardım, bir imkan olsun. Ben bu parayı Allah için verdim diye düşünen bir kişi, öteki kişi parayı getirdiği zaman alacaktır. Başka birisine aynı hizmeti yapabilmek için. Çünkü bu kişi, birinci kişi, o paradan istifade etmiştir, olay bitmiştir. Ama borcu veren kişi için başkaları da ondan para isteyecektir. O zaman o para her zaman elinin içinde olmalı ki, elinin altında olmalı ki, başka birisi para istediği zaman gene versin, o kişi getirirse getirsin, getiremezse onda kalsın. Ama getirirse onun da ihtiyacı tamamlanmıştır. Bir üçüncü kişiye o parayı verebilmelidir. Bu zevki tekrar tekrar yaşayabilmelidir. Bu hizmeti yapabilmelidir. Bu açıdan karz-ı hasen olarak borç veren kişinin verdiği borçların kendisine ödenmesi haline kabul edilmesi asıldır. Ama paraya ihtiyacı olduğu halde, kendisinin de başkalarına borcu olduğu halde, borçluya verdiği para kendisine falan tarihte geri dönecek olan bir paraysa ve borçlu bu borcunu vermiyorsa, o borçluya bunu hatırlatmamak tefrittir. Kişinin görevini, alacaklının görevini yapmaması halidir. Çünkü olay kendisini aşmıştır. Kendisinde para olsaydı kendi borcunu başkasına ödeyecekti. Ama onlara ödeyeceği borcu başkasına borç olarak vermiş ve o kişi de borcunu ödemiyor. O zaman alacaklı mutlaka borçluya müracaat etmek mecburiyetinde. Bu parayı bana vermek mecburiyetindesin, çünkü ben bu parayı başkasına ödemek üzereyken sen benden geldin, talepte bulundun ve ben sana bu şartı da söyledim. Bu şu tarihte parayı geri isterim diye. Sen bana bu parayı vermiyorsun, ben paramı isterim demesi lazım kişinin. Demezse tefrit vardır. Derse ifratlı mıdır? Hayır. Tam olarak vazifesini yapmıştır. Peki defalarsa, tekrar söylerse gene tam olarak vazifesini yapmıştır. Öbür taraf tefrittedir. Borcunu vermiyorsa eğer, o kişi tefrittedir. Borcunu verirse ifratlı mıdır? Hayır, değildir. Görevini yapmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ya aile arası ilişkilerimizde, aile içi ilişkilerimizde hepimizin üzerine düşen büyük vazifeler var. Çocuk ailenin meyvasıdır. Geleceğin insanını çocuklar oluşturacaktır. Allah-u Teala'nın çocuklar konusundaki emri, çocuklarınıza sorumluluk veriniz şeklinde. Öyleyse çocuklar, hayatta alacakları sorumluluğu çocukken üzerlerine almanın standartlarını mutlaka sahip olmalıdırlar. Anne baba çocuklarına mutlaka sorumluluk vermelidirler.
Çocuklar küçük yaştan itibaren üzerlerine bir sorumluluk düştüğünün duygusunu içermelidirler, iç dünyalarına yerleştirmelidirler. Anneler, babalar var. Biz babamızdan hep kötü muamele gördük. Babamız bize hep kötü davrandı, sert davrandı. Biz çocuklarımızı o şekilde yetiştirmeyeceğiz. Onlara çok iyi davranacağız. Hüviyeti içinde olabilirler. İyi davranmak başka bir şeydir. Çocuklarınıza sorumluluk vermemek başka bir şeydir. Gene iyi davranın ama sorumluluklarını müdrik olmadıkları zaman onları cezalandırmak gibi bir yetkinin de sahibi olduğunuzu bilin. Çocuklarınızın sizin çektiklerinizi çekip çekmemesi değildir önemli olan. Çocuklarınızın sorumluluk duygusu taşımadan büyümeleridir. Siz olmadığınız zaman, hayata atıldıklarında, yalnız başlarına kaldıkları zaman, sorumluluk duygusu taşımayanların hep ikinci planda kaldıklarını, ezildiklerini göreceksiniz. Öyleyse çocuklar hayata atıldıkları zaman sorumluluk taşıyan insanlar olarak hayata atılmalıdırlar. Hayatın her alanı sorumluluklarla doludur. Öyleyse çocuklarınız için de aynı şey geçerlidir. Sorumluluk duygusu. Onlara bu sorumluluk duygusunu aşılamakla hepiniz vazifelisiniz. Bu sorumluluğu onlara vermekle mükellefsiniz. Onu gerçekleştirdikleri zaman her şey en güzel standartlarda vücut bulacaktır. Onun için çocuklarınıza onları sorumlu kılacak olan görevler verin. Küçük yaştan itibaren bu görevler başlamalıdır. Daha anaokuluna giderken çocuk sorumluluk taşımalıdır. Daha bebekliğinden itibaren çocuk kendi yemeğini kendisi yemelidir. Anne baba ellerinde gıdalarla, yemeklerle çocuğun arkasından koşturmamalıdır. Çocuk aç kaldığı zaman vücudu ona yemek yemesinin gerektiğini açıklar, ispat eder. O zaman çocuk kendisi yiyecektir yemeğini. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hangi anne babalar ifrattadırlar? Çocuklarına sorumluluk vermekte çok üst seviyelere geçenler. Yani bir küçücük çocuğa bir ailenin bütün yükünü yüklemek, bu ifrattır. Ama küçücük çocuğa sahip olması lazım gelen sorumlulukları vermek vazifedir. Hiç vermemek veya onu yapabileceğinden daha az işlerle donatmak, o da tefrittir. Ailede babanın anneye ve çocuklarına, annenin babaya ve çocuklarına, çocukların birbirlerine ve anne babalarına karşı görevleri vardır. Bu görev dizilişini çocuklarımıza aile yuvası içinde öğretmek mecburiyetindeyiz. Allah'a karşı sorumluluklarını da öğretmek mecburiyetindeyiz. Öğretmek boynumuza borç olmalıdır. Eğer anne baba sabah namazını kılarken çocuklar kılmıyorsa, aman evladımız yemeğini yesin, aman evladımız üzülmesin diye onlara bu büyük imkanı vermiyorsak, o zaman bizler anne baba olarak sorumluyuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, acımaktan sadece maraz doğar, hastalık doğar ve çocuklarınıza acıdığınız sürece onlara iyi bir gelecek hazırlayamazsınız. Ben çok ezildim. Hep doğarak büyüdüğüm sürece ailem bütün evin görevlerini bana verdiler. Ben bu çocuklarıma hiç bu görevlerden hiçbirini vermem diye düşünen bir anne veya baba çocuklarına karşı en büyük zulmü yapmaktadır. Farkında bile değildir. O çocuğunu üzmediğini,
huzursuz olmadığını düşünmektedir. Öyle anneler var ki çocukları iş yapmasın diye kendileri iş yapmaya koşarlar. Çocuklarını saf dışı bırakırlar. Aman ona dokunmayın, o yapmasın. Büyük bir hata. Çocuğunuzu böylece hayata hazırlamanın dışına çıkartıyorsunuz. O çocuk hiç kimseye faydası dokunmayan bir zavallı oluyor. Öyleyse hizmette olan kardeşlerimiz arasında mutlak olarak bir sorumluluk zinciri oluşturulmalıdır. Ulul emr ve grup başkanları. Ulul emr grup başkanlarını oluşturmalıdır. Grup başkanları gene bir ulul emr hükmündedirler kendi grupları için. Dikkat edin, hiçbir ulul emr kendi emrini yaptırmak için orada değildir. Ulul emr demek Allah'ın emrini alan ve yaptıran insan demektir. Emir sahibidir. Emir kendisine ait değildir. Allah-u Teala onu o emri sahiplenerek o emri yaptırmakla vazifeli kılmıştır. Bir ulul emr için ne zaman görevi yaptırırken kendisinden bir şeyler ilave ederek, nefsinin afetleri doğrultusunda insanları ezerek yaptırmak söz konusuysa, orada zulüm vardır. Orada ifrat vardır. Bir ulul emr veya bir grup başkanı sadece ait olduğu vazifeyi en güzel standartlarda yapacak, kardeşlerini o Allah'ın görevinin yapılması istikametinde en iyiye ulaştırmaya çalışacaktır. Nefsinin afetlerini katiyen devreye sokmayacaktır. Ne zaman nefsinizin afetleri devreye girerse, o zaman haddi aştınız demektir. Ne zaman insanlar sizlerden şikayet ediyorlarsa, nefsinin afetleri doğrultusunda bize şunları şunları şunları söylüyor, şunları şunları şunları yaptırıyor diye şikayet geliyorsa sizlerden, siz ifrattasınız. Bu sivriliklerinizi yok etmek mecburiyetindesiniz. Ulul emirler olarak bunu yapmakla zorunlusunuz. Yoksa bu konudaki vazifelerde devam edemezsiniz. Ne zaman da bir ulul emir kendisine düşen görevi yerine getirmiyorsa, görevin yapılması konusunda gereken dikkat ve ihtimamı sarf etmiyorsa, emrindeki kişilerin Allah'ın emirlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini yakin takiple takip etmiyorsa, orada tefrit vardır. Kim ulul emrin yerine ulul emirlik taslıyorsa, kim kendisini ulul emirden üstün görüyorsa ve kendisi ulul emirmiş gibi davranıyorsa, bu ifrattır. Dikkat edin ki bazen böyle bu tarzda davranan insanlar mevcuttur. Bazen bunlar bu davranışlarıyla ulul emirlerin gerçekten rahatsızlık duymasına sebebiyet verirler. Allah yolunda olan insanların birbirini kırmasını biz hep önleriz. Müracaat merceği her zaman biz olmalıyız. Kim kendisini ait olduğu yerde değil de ulul emirle aynı seviyede,
kim kendisine ait olduğu yerde değil de ulul emirden daha ötede görüyorsa, bilsin ki eğer o ulul emir olsaydı Allah Teala kendisini ulul emirlik makamına tayin ederdi. Tayin Allah'a aittir. Tayinlerde hata söz konusu olmaz. Biz naçiz bir insanız netice itibariyle. Allah'ın vazifelisiyiz. Allah neyi, nasıl, kimi, hangi göreve tayin edecekse onu gerçekleştiririz sadece. Tayin bizim yetkimizde olan bir iş değildir. Öyleyse kendilerini ulul emirlerden daha ötede sayanlar varsa aranızda, onlar bilsinler ki ifrattadırlar ve yanlış bir şey yapıyorlar. Nerede bir ulul emir emrindekileri takip etmiyorsa, onların görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmiyorsa, takip etmiyorsa, neticelenmesi için elinden gelen gayreti sarf etmiyorsa, orada tefrit vardır. Öyleyse ulul emirler için bu konuyu halletmek zor değildir. Hangi açıdan zor değildir? Ulul emir her hafta rapor vermek mecburiyetini hissederse ve telefonla ulaşarak, e-mail ile ulaşarak bir haftalık olayı kısaca bir tek sayfa içinde problemleri, çözümleri genel hatlarıyla ulaştırabilirse, bu konunun en kestirmesi telefondur. O zaman zaten problem halledilmiş oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, telefonun yanında yeni bir telefon vasıtasıyla, bilgisayarlar vasıtasıyla konuşmak, onu da başarılı bir hale getirdik sayılır. Öyleyse ulul emirler görev sahipleridir. Görevlerini yaparken her hafta rapor vermeyi usul haline getirmelidirler. Bu raporların yazılı olması da mümkündür, faksla çekilmesi de mümkündür, e-mail şeklinde ulaştırılması da mümkündür, telefonla ulaştırılması da mümkündür. Ama ulul emr hesap vermek mevkiinde olan kişidir. Bir, hesap almak mecburiyetinde olan kişidir. İki, emri altındakilerden hesap alacak, üst makama hesap verecektir. Bu onun asli görevidir. Sevgili ulul emr kardeşlerimiz, sakın görevlerinizi yaparken insanları nefsiniz istikametinde zorlamayın. Onlar ne derse, hangi talepte bulunursa, onların karşısında olmayı, onlara huzursuzluk vermeyi bir marifet zannetmeyin. Böyle yaptığınız zaman nefsinizin emrindesiniz, şeytanın emrindesiniz. Oysa ki Allah-u Teala sizi Allah'ın emrinde olmak için oraya getirdi.

görevlidir. Nefsinden bir şeyleri kattığı zaman sadece zulümdür bunun adı. İfrattır. Öyleyse ulul-emirlerin emrinde olan asıl arabayı çeken kardeşlerimiz, ulul-emrin ve grup başkanlarınızın emrine mutlak itaat edin. Eğer sizi kıracak bir davranış olmuşsa sakın onunla tartışmaya girmeyin bu konuda. Allah Teala diyor ki aranızda nizaya girmeyin. Resul'e ulaştırın diyor. Kur'an-ı Kerim'deki emir böyle. Öyleyse aranızda tartışmayın. Bize ulaşın. Hatalar her zaman olabilir. İnsanlar bilerek de hata yapabilirler, bilmeyerek de hata yapabilirler. Bilmeyerek hata olması daha kuvvetli bir ihtimaldir. Orada bir haksızlıkla karşılaştığınız zaman ulul-emirden hesap sorma yetkisinin sahibi değilsiniz ama onunla bu konuyu her zaman konuşabilirsiniz ve bir tartışma alanına girmeden konuyu bize ulaştırmakla vazifelisiniz. Arabayı çeken sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bizim en kıymetli kardeşlerimizsiniz. Sizi çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Hiçbir haksızlığa matup olmanızı istemeyiz. Öyleyse bir problemle karşılaştığınız zaman bunu kendi aranızda çözmeye, tartışmaya sakın kalkmayın. Sorabilirsiniz size neden öyle davranıldığını. Tartışmadan cevabı alırsınız ve bir tartışma ortamına girmeden bize onu ulaştırmakla vazifelisiniz. Allah'ın yolunda olanlar birbirleriyle karşı olmamak enerjilerini birbirlerine karşı değil, Allah'ın işini yapmak istikametinde kullanmak mecburiyetinde olanlardır. Öyleyse birbirlerinizle de çok iyi ilişkilerin içinde olmalısınız. Hepinizden bunları beklediğimizi unutmamalısınız. Çalışanlar başımızın tacıdırlar. Allah için bedelsiz çalışıyorlar. Sadece Allah rızası için. Öyleyse bu en kıymetli müessesedir. Sevgili kardeşlerim, aranızda daima bir muhteşem anlaşma dizaynı oluşmalıdır. Bir sesli zikir kaseti her zaman çalıştığınız sürece orada devamlı çalmalıdır. Ve sizler de hafif bir sesle bu zikre iştirak etmelisiniz. Zikirle yapılan bütün işler, zikirsiz yapılan işlerden çok ötede Allah'ın rızasını kazanır. Öyleyse nefsiniz sebebiyle ulul-emre karşı gelmek, canınız istediği zaman iş yerini terk etmek, sizin için araba geliyorsa, servis geliyorsa, gelemeyecekseniz önceden haber vermemek, insanları oraya kadar getirip de ondan sonra ben gelemiyorum diye kapıyı yüzlerine kapatmak, bu tarzdaki yanlışları sakın yapmayın. Allah Teala'nın sizlere ulaştırmak istediği şey daima en güzelidir. Allah size zorluk çıkarmaz. Allah size sadece kolaylık sağlar. Öyleyse ulul-emirlerinizi sevin, birbirinizi sevin, itaatin Allah'ın emri olduğunu unutmayın. Kibir ve gurur afetinizi bir kenara bırakın. Allah yolundaki hizmet tevazu ister. Hepiniz birbirinize karşı sorumlusunuz. Evvela birbirinizi sevmekle, herkesin işine yardım etmekle de vazifeli.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir sohbetin sonucuna ulaştık. İfrat ve tefrit konusundaki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Pencerenizden etrafa baktığınız zaman sadece iki ihtimal vardır. Şeytanın penceresinden bakıyorsunuz. Bir, Allah'ın penceresinden bakıyorsunuz. İki, Allah'ın penceresinden bakmayı usul haline getirdiğiniz zaman bunu hemen anlarsınız. İçinizi bir mutluluk kaplar. Bir rahatlama hissedersiniz. Başkalarına güzel bir şeyler ulaştırmanın huzurunu yaşarsınız. Sizin için söz konusu olan şey mutluluk olur, huzur olur. Her güzelliği Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yaşarsınız. İç dünyanızda hep mutluluk şarkıları söylenir. Allah'la işbirliği halindesiniz. Veya sevgili izleyenler ve dinleyenler veya sizden etrafınızda negatif dalga boyları yayılır. İnsanları davranışlarınız rahatsız eder. Bunu anlamaksa son derece kolaydır. Acaba etrafınızdaki insanlara nasıl davranıyorsunuz? Onların size karşı olan davranışlarına bakın. Her biri bir aynadır. Siz onlara iyi davranıyorsanız, onlar da size iyi davranacaklardır. Siz onlara kötü davranıyorsanız, onlar da size kötü davranacaklardır. Saklamaya çalışsalar bile davranış biçimlerinden dışa vuramadıkları şeyleri hissedersiniz. Sizinle beraberken huzursuzlarsa, sizinle beraberken sıkıntılılarsa, onlara Allah'ın emrettiği güzellikleri veremiyorsunuz demektir. O zaman düşünün sevgili kardeşlerim, ne uğruna hem insanları mutsuz etmek, hem kendinizin mutsuz olması ne uğruna şeytanın tuzağına düşmüş olmuyor musunuz? Kim mutsuzsa, kimin etrafındaki insanlar mutsuzsa, onlar iki tarafta şeytanın tuzağındadırlar. Şeytanın istediği şey sadece bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece iblis hepinizin mutsuz olmasını ister. Sonsuz bir mutsuzluğun hepinizi devamlı pençelerinde tutmasını ister. Herkesin birbirine düşman olmasını, birbirine kin tutmasını, devamlı insanların birbirinin kalbini kırmasını, her an insanların arasında sürtüşme olmasını ister iblis. İşte böyle bir dizaynı düşünün sevgili kardeşlerim. Neden şeytan galip gelsin? Şeytanın galip gelmesi kesinlikle bilmenizi istiyorum ki siz ona o müsaadeyi vermezseniz hiçbir zaman mümkün olmaz. Kapıları dilediğiniz istikamete açmak sizin elinizdedir. Ya Allah'a kapı açmak, başkalarını mutlu etmek, sizinle mutlu olmanız, ya da şeytana kapı açmak, başkalarını mutsuz etmek ve sizinle mutsuz olmanız. Bu iki alternatiften başkalarının seçimiyle mutsuzluğu yaşadığınızı sakın zannetmeyin. Herkes sadece kendi yarı sahasında yaşar. Bir insan mutsuzsa, başkalarından kendisine ulaşan negatif dalgalarla mutsuzdur. Ondan da başkalarına ulaşan dalgalar negatiftir. Yani etrafınız da bir bütünsünüz. Siyah, siyaha bakar. Beyaz, beyaza bakar. Karanlık, karanlığa. Aydınlık, aydınlığa. Öyleyse sizin kalbinizden etrafa hep nurlar yayılıyorsa, bunu sağlıyorsanız kesinlikle bilin ki etrafınızdan size dönecek olanlar da o nurlardır. Toprağı buğday ekerseniz oradan buğday alırsınız. Ama ısırgan ekerseniz ısırgan alırsınız. Isırgan otunu bilirsiniz. Dalar insanı, şişirir, acı verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, neden mutsuz olduğunuzu düşünün. Vazgeçin mutsuzluğunuzun sebebini başka insanlara bağlamaktan, vazgeçin. Aslı arayın. O asıl sizsiniz. Bizatihi sizsiniz. Sizden başka hiç kimse sizi mutsuz edemez. Aslında başkalarının davranışları aynadaki kendi görüntünüzdür. Aslında başkalarının davranışları aynadaki kendi görüntünüzdür. Aslında başkalarının davranışları, size karşı olan davranışları aynadaki kendi görüntünüzdür. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aynalar sizi atfettirirler. Etrafınızdaki herkes sizin aynanızdır. Sizinle olan bütün münasebetlerinde sizin aynanızdır. Diyelim ki mutsuzsunuz. Kapılarınızı kapatmayın. Dışarıdan ışık almaya mani olan bir şekilde pencerelerinizin pancurlarını ve kapılarınızı kapatmayın ki ışık size ulaşabilsin. Allah nurlarını hepinize ulaştırmak ister. Her zaman sizden, hepinizden yanadır. Ama şunu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutsuzsanız, siz kendinizden yana değilsiniz. Şeytandan yanasınız. Eğer mutsuzsanız, siz kendinizden yana değilsiniz. Kendinizden yana olsaydınız eğer, o zaman mutlu olacaktınız. Tabii kendinizden dediğim zaman iki ayrı cepheyi hemen hesaba katacaksınız. Birisi nefsinizin afetleri, birisi ruhunuzun hasletleri. Kendinizden yana olmak ne demek? Çok basit. Ne olmak istiyorsunuz? Mutlu olmak mı? Mutsuz olmak mı? Hiç kimse mutsuz olmak istediğini iddia edemez. Bu bir saçmalık olur. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız kendinizden yana olmak sizi mutluluğa götürecektir. Mutlu olmak istediğiniz takdirde, ki mutsuz olmayı hiç kimse istemez, o zaman sonuca bakın. Sonuçta mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Mutsuzsanız kendinizden yana değilsiniz. Şeytandan yanasınız. Kendinizi oturmuş boğazlıyorsunuz, kurban ediyorsunuz. Şeytan uğruna mutsuzluğunuzu, sizi aydınlatan değil, karartan bir dizaynı kendinize hakim tayin ediyorsunuz. Sizin hareketlerinize o yön veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Mutsuz kardeşlerim, mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Kapılarınızı kapatmayın. Pencerelerinizi kapatmayın. Açın. Allah'ın nurları oradan iç dünyanıza ulaşsın da onu aydınlatsınlar. Hepiniz mutluluğa layıksınız. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Biz de sadece sizin kim olursanız olun sizin mutlu olmanızı isteriz. Öyleyse etrafınızdaki herkesten size ulaşan şeylerin negatif veya pozitif olduğuna dikkatle bakın. Eğer bunlar pozitif değilse insanlar size karşı tatlı davranışlar, güzel davranışlar sergilemiyorsa size huzursuzluk verecek bir görüntü sergiliyorlarsa o zaman durup düşünmelisiniz. Neden? Güneş kaybolmadıkça gece oluşmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Gecenin sebebi nurun çekilmesidir. Öyleyse herkesin içinde bir güneş vardır. Ruhun hasretleri. O güneşi dilerseniz hiç batırmazsınız. Hayatınız boyunca gece ve gündüz hep o güneş başkalarına gece olan zamanlarda da sizi gündüz olarak temsil edecektir. Hep mutlu olacaksınız. Bir bilseniz Allah'ın dizaynında her şey öylesine güzel ki bu güzelliği berbat edebilen sadece sizin nefsiniz ve o nefsi tesir eden şeytandır. Olaylar önemli değildir sevgili kardeşlerim. Olayların üzerinizdeki tesiri önemlidir. Ve Allah size başka insanların size ulaştırdığı negatif tesirleri nasıl yok edeceğinizi öğretir. İşte daimi zikre ulaşan bütün insanlar bu büyük sırra erenlerdir. Sırsa o gün aydınlanır. Aslında nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz sürece mutsuzsunuz. Onları yok etmediğiniz sürece şeytanın size tesir edebileceği bir sahayı daima şeytana açık tutuyorsunuz. Bir karanlık saha. Daimi zikirde ne olur sevgili kardeşlerim? Karanlık sahalar sıfırlanır. Şeytanın üzerinizde en ufak bir tesir icra etmesi artık mümkün değildir. O zaman nefsiniz de ruhunuz da başkalarına mutluluk vermek üzere el birliğine çalışmaya başlar. Ama asıl size mutluluk verirler. Her başkasına verdiğiniz mutluluğun bedelini Allah ve ruhunuz size iki defa öderler. En az iki defa. Yeni terlemende cebasıdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada herkese mutluluk veren bir Mir Vakfı mensubu olmak sizin için şiar edinilmeli, hedef seçilmeli. Hepiniz öylesine güzel yaratıldınız ki iç dünyanızdaki ruhunuzu bir anlayabilseniz, bir sergileyebilseniz, o zaman diyecekler ki sizin için, ha o mu? O mihir vaktinin mensubudur. Ondan çevresine sadece başka insanların mutlu olması konusunda davranış biçimleri yansır. O herkes içindir. O sadece kendisi için değildir. Ve bu sebepten dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Ne söyledi? O herkes içindir. Sadece kendisi için değildir. Bu sebepten dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İşte mutluluğun o büyük sırrına ulaştınız. Aslında Allah'ın size verdiği her şey, başkaları için kullanmanız lazım gelen, onları mutlu etmek için kullanmanız lazım gelen ve sonuçta da sizi mutlu edecek olan hazinelerdir. Hepiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonsuz hazinelerin sahiplerisiniz. En büyük hazineniz zamandır. Allah'ın size verdiği bu en büyük değeri usulünce kullanmaya çalışın. Her 24 saat sizin için de doğar. O 24 saat boyunca başkalarına hangi mutluluğu ulaştırdınız? Bunu ölçün. Bu hesabı kendi kendinize yaptığınızda hep karar verin. Yarın ben daha iyi bir insan olacağım. Yarın benim etrafımda kimler varsa onlar benim davranışlarımdan daha çok mutluluk duyacaklar. Yarın ben daha çok insana daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Allah bana yarın da 24 saatlik bir zaman süresi verecek. Başka insanları mutlu etmem için, onlara Allah'ın güzelliklerini sergilemem için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, yaşam sevincini iç dünyanızda tatmalısınız. Her gün yeni bir güneş doğmalı. Hayır, dışarıdaki güneşten bahsetmiyorum. Sizin iç dünyanızda bir güneş doğmalı. Etrafınızı ısıtan, onlara nur saçan bir güzellikler demeti sizden yayılmalı. Çevrenize onları ısıtan, onların içine sımsıcak bir şeyler akıtan, bir güzelliği sergileyen insan olmanızı sağlamalı. İnsanlar şeytan tarafından beyinlerinin yıkandığını hiçbir zaman fark edemezler. Oysa ki yaptıkları davranışların, negatif standartlarının bütünü şeytanın telkiniyle gerçekleşir. İblis, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu iblis öyle bir varlıktır ki etrafına sadece mutsuzluk saçar. Hiçbir insana dost olması mümkün değildir. Hangi insana fiziğin ötesinden bir şeyler verirse sadece o insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek içindir. Onun verdiği fiziğin ötesindeki her şey o insanı da o fiziğin ötesindeki şeyi ulaştırdığı insanı da sadece mutsuz eder. Ne öğretir sevgili izleyenler ve dinleyenler şeytan? Büyü öğretir. sihir öğretir. Şiddam öğretir. Transandantal meditasyon öğretir. Yani insanların mutsuz olmasını temin edecek her şeyi, ama her şeyi öğretir. Öyleyse böyle bir düzende doğruyu ve yanlışı hemen anlarsınız. Şu anda kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Ne hissediyorsunuz, mutlu musunuz? Öyleyse Allah'ın tesiri altındasınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse şeytanın tesiri altındasınız. Bir gün etrafınızdaki olayların sizi zedeleyemeyeceği, size negatif olarak ulaşamayacakları bir yüksek tepenin üzerine çıkacaksınız. Oradan güneşin doğuşu bir başka türlü görünecek. Ve bir defa doğduktan sonra hiç batmayacak. Neden bahsediyorum? Daimi zikirden bahsediyorum. O zaman hep gün aydınlığının sahibi olacaksınız. Her 24 saatiniz gecesiz gündüzleri ifade edecek. O tepeden baktığınız zaman hayıflanacaksınız. Neden hayatımın daha belki devresinde de bu güzelliklere ulaşmak söz konusu olmadı? Eğer olsaydı o zaman da bu müstesna mutluluğu yaşayabilecektim diyeceksiniz. Allah değerlerini sonsuza dayalı olarak verir. Hepiniz için bütün imkanlar hazırdır. Hepiniz için her şeyi Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki sevgili kardeşlerim, bu güzelliklere dikkatle bakın. Hepsi sizin için. İnsanlar Allah Teala'nın kendilerini mutlu etmek için yarattığını bilmiyorlar. İblis insanlara Allah'ın bütün hakikatlerini ters göstermeye çalışır. İnsanları mutlu edecek olan ne varsa her birine onların yok olduğu, sadece o kişiyi mutsuz edecek olan görüntüler sergilemeye çalışır. Etki ve tepki münasebetlerini öylesine düzenlemeye çalışır ki herkes birbiriyle kavgalı olsun. Herkes birbirine karşı kin beslesin. Dostlukların, sevginin yerini düşmanlıklar ve nefret alsın. İşte insanların mutsuzluğu o zaman bütün boyutlarıyla ortaya konulur. Herkes kendisine düşmanlık ulaştığı için başkalarına düşman olacaktır. Toplumun bütün fertleri asık suratlı, başkalarına keder dağıtan ve kendi mutsuzluğunu çevresine yayan insanlar olacaktır. Bütün bunlar güzelliklerden ayrılmanın, Allah'tan ayrılmanın acı faturalarıdır. Ve bütün faturalar ödenir. O zaman insanlar kitle halinde mutsuz olurlar. Herkesten, çevresindeki herkese kötülük tohumları atılır. Haksızlık bir kasırga gibi herkesi vurur. herkesin tarlasını dolu basar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyor musunuz? Toplumun içinde bir güzellik hareketi başlarsa, onlar vazgeçmeden bu güzelliği daha çok genişletmek üzere etrafa yayarlarsa, bir tek kişiden başlayan bir nur gönderme, başkalarına karanlıkları değil de nurları gönderme olayı toplumu yavaş yavaş kucaklayacaktır. Nasıl bir çürük elma bir başka elmayı da, ona yakın olan ikinci bir elmayı da çürütürse, bunun anlamı birinin kalbindeki karanlığın etrafındaki insanların da kalplerini karartmasıdır. Birinden negatif tepki alan, negatif bir davranış biçimi alan birisi, ona karşı şeytanın telkiniyle negatif davranış sergilemedir. Genel çerçeve, insanların başkalarının aynası oluşudur. Ama şimdi toplumun diyelim ki küçücük bir bölümü başkalarından kendilerine ulaşan şeyler karanlık da olsa onları aydınlığa çeviren bir davranış biçimi sergilemeye başlasınlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey başlayınca şeytanın bütün oyunları yatar. Şeytan mağlubiyeti kabul etmek istemeyecektir ama çaresizdir. Öyleyse öyle insanlar olun ki karanlıkları nura çevirin. Zor mu? Hayır, zor değil. Sadece etkilenmekten kendinizi alıkoyacaksınız. Varsın başkaları size kötü davransın. Varsın kinlerini, öfkelerini kussunlar size. Varsın karanlık yüzlerinden, karanlık emellerinden size de nasip ayırsınlar. O işlerindeki kini, öfkeyi üzerinize kussunlar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara güneşi aksettirin. Allah'ın nurlarını aksettirin. İşte böyle bir hareketin başlangıcı gelecek günlerde Mihir Batlı'nın aynalarıyla takip edecektir. Sizler Mihir Batlı'nın değerli mensupları, Allah'ın Üniversitesi'nin değerli mensupları, hepiniz geleceğe açılan bir güneş aynası olacaksınız. Allah'ın aynası olacaksınız. Size ulaştırılan karanlıkları aydınlığa çeviren bir mekanizma vücuda getireceksiniz. Düşmanlıklar, zulüm sizi etkileyemeyecek. Böyle bir dünyanın anahtarı olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bütün dünyaya ışık salacak olan bir topluluk olmak istemez misiniz? İşte Allah'ın Üniversitesi bunun için kuruldu. Varsın insanlar size düşmanca davransınlar. Varsın zulüm yapsınlar. Ama siz onların size ulaştırdıkları karanlıkları aksettirecek bir ayna olmazsanız, onların karanlıklarını aydınlığa çeviren bir reflektör görevini üstlenirsiniz, bir tek kişiden başlayan bir olay bütün toplumu adım adım etkileyecektir. Bir küçücük topluluk bu konudaki güzelliklere ulaştığı zaman her şey en güzele ulaşır. Öyleyse dizaynı... Alo? Evladım biz yayındayız şu anda. Estağfurullah. Bir ağırlık oldu galiba şu programda. Ediyor mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, unutmayın, biz bir toplumuz. Allah yolunda bütün insanları bu devirde aydınlatacak olan, onlara nur ulaştıracak olan yegane toplumuz. Zulüm makineleri, adaletsizlikler bizleri yıldıramaz. Onlar sadece kendilerine kötülük ederler. Hepiniz Allah'ın karanlıkları aydınlığa çeviren reflektörleri olun. Unutmayın, Allah sizinle beraber. Siz bunu yapmaya karar verdikten sonra bütün geceler gündüz olacaktır. Devamlı gündüzü yaşayan, nurlar içinde olan insanlar hürriyetine gireceksiniz. Öyleyse o güzel günlerin birer isimsiz kahramanı olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Toplumun aydınlanmasında, nurlanmasında bir rolün siz de sahibi olabilirsiniz. Hedefiniz başkalarından yana olmak. Hedefiniz başkalarına mutluluk vermek. Onlar size neyi ulaştırırlarsa ulaştırsınlar, bütün negatif faktörleri sizin davranışlarınızla pozitife dönüştürerek reflekte etmek, geri göndermek. Reaksiyonunuz daima bu olmalı. Şu anda çok zor gibi görünebilir. Ama bu sadece şeytanın size verdiği imajdır. Tatbikata girdiğiniz zaman bunun ne kadar kolay gerçekleşeceğini göreceksiniz. Demek ki mutluluk buymuş diyeceksiniz. Bütün insanlara onlar size nasıl davranırsa davransınlar, mutluluk ulaştırmak için var olmak ve bunu her an yaşamak, başkaları da mutluluğu yaşatırken mutluluğu yaşamak, işte hepiniz için mümkün olan en güzel davranış biçimi budur. Öyleyse şunu bileceksiniz, Allah Teala bizlerden yana. O bizlerin herkese mutluluk vermesini istiyor. O zaman herkesten, Allah'tan dolaşarak geri gelen bir mutluluk rüzgarı bize geri dönecektir. Dikkat edin, başkalarından size ulaşan şey karanlık da olsa, başkalarından size ulaşan şey nur da olsa, siz her ikisine de nurla cevap vermeyi usul haline getirin. Yapabilirsiniz. Yapabildiğinizi göreceksiniz. Allah'ın sizinle beraber olduğunu hatırlarsanız, Allah'ın hiçbir zaman etraflarını mutsuzluk dağıtan insanlarla beraber olmayacağını düşünürseniz, en büyük kuvvet, kainatı yaratan en güçlü, yani Allah sizinle beraberse sizden daha güçlü kim olabilir ki? Bütün karanlıkları, bütün zulmü, bütün adaletsizlikleri yenersiniz. Bir kişi iki kişi olur. İki kişi üç kişi olur. Üç kişi dört kişi olur. Ve her nur etrafındaki karanlıkları aydınlatır. İşte çürük elmaların karanlık dünyasından Allah'ın güneşlerinin etrafa güneş saçmalarını oluşturan yeni bir dünyayı sizler yaratacaksınız. Asr-ı Saadet'in ilk temsilcilerisiniz. Öyleyse siz kendi ortamınızda bu büyük hakikatin ışığı altında etrafa ışık saçan, karanlıkları ışığa dönüştüren aynalar olun. Kim size nasıl davranırsa davransın, bizi hatırlayın, Allah'ı hatırlayın ve deyin ki, onlar benim aydınlık dünyamı karartamazlar deyin. Ve göreceksiniz ki o zaman onlar sizin nurlu ufuklarınızı karanlıklarla dolduramazlar. Ama siz onların karanlıklarını nura çevirebilirsiniz. Çünkü sizin arkanızda Allah, onların arkasında şeytan var. Sizin arkanızda nurlar, onların arkasında karanlıklar. Ve siz sadece etrafınızda nur saçan birisi olmayacaksınız. Size ulaşan karanlıkları da nura çeviren bir asr-ı saadet aynası olacaksınız. Sorarım size sevgili kardeşlerim, böyle olmak varken neden mutsuzluk, neden huzursuzluk, neden insanları sıfırlayan, kendinizi ise sıfırın altına iten bir karanlık davranış? Neden? Kendinize bunu sormalısınız. Bunun hesabını yapmalısınız. Nasıl daimi zikre ulaşan insanlar hem kendileri mutluysa hem de etraflarına sadece mutluluk saçıyorlarsa, sizler o daimi zikre ulaşmadan mutluluğu yaşamaya çalışın. Sakın başkalarının kötü davranışları, yanlış davranışları, sizlere ulaştırdığı karanlıklar sizin aydınlık dünyanızı karartmasın. Size ulaşan o karanlık davranışları siz onlara geriye nurlar olarak gönderin. Böylece onların da adım adım karanlıktan griye, siyahtan griye döndüğünü, sonra da beyaza döndüğünü göreceksiniz. Allah'ın nurlarıyla sıkkatullah olan sizler, başkalarını da Allah'ın nurlarıyla sıkkatullah kılacaksınız. Öyleyse geleceğin nurlu ufuklarında sizleri görüyorum değerli kardeşlerim. Allah'ın üniversitesinin muhterem mensupları, Mir Vakfı'nın muhterem mensupları, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavat. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz cennet saadeti ve dünya saadeti ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada bitirmek istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: El Fatiha ve salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Aleyhim ve aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Selam kelamdan evveldir. Öyle diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek yola çıkarız. Allah'ın ismiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki konumuz mağfiret ve af. Aslında af kelimesi Türkçemize daha çok yerleşmiştir. Çoğu insan mağfiret kelimesi geçtiğinde onun da af manasına geldiğini bilmez. Af gibi bir şey der. Aslında yanlış da söylememiş olur. Af gibi bir şey. Mağfiret, o da aftır. Mağfiret, iki af müessesesini birden de kapsayabilir. Bir tekini de kapsayabilir. Öyleyse Allah'ın af müessesesine baktığımız zaman bunun günahların affedilmesini veya iki defa affedilmesini, yani günahların sevaba çevrilmesini ihata ettiğini görür. Mağfiret kelimesi ve af kelimesi Allah-u Teala'nın dizaynında. Mağfiret kelimesi hem bir defa affı hem de iki defa affı, yani günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Af ise bir defa affı içeriyor. Öyleyse günahlar söz konusu. Olayları iki ayrı kategoride toplamak mümkün oluyor sadece. İki tarafta iki olay. Bir, derecat kazandıran olaylar, İki derecat kaybettiren olaylar. Hayatınızın her saniyesinde kiramen katibin melekleri hem düşüncelerinizi hem de efalinizi, yani fiillerinizi, yani aksiyonlarınızı, yapmakta olduğunuz her şeyi filme alıyorlar. Üç boyutlu bir film. Bu üç boyutlu filmlere hologram deniyor zamanımızda. Lazer ışınlarının ortaya çıkardığı bir muhteşem dizayn. Görüntüler üç boyutlu oluşuyor ve bir perdeye veya ekrana ihtiyaç göstermeden ortada üç boyutlu olarak oynuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayat filminizde her saniye mutlaka ya derece kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Hayatınızın hiçbir saniyesi geçmez ki derece kazanmış veya kaybetmiş olmayasınız. Bu derece adil standartlar altında cereyan eder. Derece sistemini tanzim eden müessese mizan müessesesidir. Derece kaybettiren ve kazandıran olaylar karşılıklı isimler alırlar. Günah derece kaybettirir, sevap derece kazandırır. Ya da derece kazandıran işlemlerin adı sevaptır, derece kaybettiren işlemlerin adı günahtır. Aynı hüviyet içerisinde şer kaybettiğimiz derecelerdir, hayır kazandığımız derecelerdir. Aynı standart içinde seyyiat derece kaybettiğimiz olaylardır, hasenat derece kazandığımız olaylardır. Hep pozitif ve negatif olarak üç ayrı isim kullanıyor Allah-u Teala. İşte günahlar işlenmişse Allah-u Teala'nın burada üç türlü müdahalesi var. Bir, herhangi bir günah hakkında Allah'tan af dilerseniz eğer, Allah-u Teala o günahınızı affederse, bu spesifik bir olaydır. Bütün olayların içinde bir tanesi sizin için çok önemlidir. Allah'tan o istediğiniz günahın affını dilersiniz. Allah Teala kabul buyurursa öteki günahlarınız aynen durur, kaybettiğiniz dereceler. Ama o derece kadar pozitif derece verir size Allah Teala. O günah sebebiyle kaybettiğiniz derece negatif derecedir. Eksi derecedir. Nakıs derecedir. Allah Teala size aynı miktarda pozitif derece verir, yani artı derece verir, yani zait derece verir. Nakıs ve zait Arapça adı, artı ve eksi Türkçe adı, pozitif ve negatif Latince adı. Ama dereceler bu standartlarda tahakkuk eder. Herhangi bir günahı, spesifik bir günahı işleyen ve sadece o günah konusunda Allah-u Teala'nın af dileyen kişinin Allah-u Teala günahını affettiği zaman ne yapar? O günah ne kadar derecedeyse, negatif, ne kadar negatif derecedeyse aynı miktarda pozitif derece verir kişiye. Böylece o günah bir kazançla sıfırlanır. Allah'tan talep üzerine Allah bunu lütfederse verir, dilerse bu dereceyi vermez, günahınızı örtmez. Bu bir günahın örtülmesi, bir başka ifadeyle o günahın, spesifik bir günahın, tek başına bir günahın affedilmesi olayıdır. O kadar kaç derece kaybetmişseniz

Bir gün Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz zaman Allah Teala ne yapıyor? Kim dilerse dilesin, ne kadar büyük günahı olursa olsun, hangi günahları işlemiş olursa olsun kişi, Allah Teala onun günahlarını örter. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileği Allah Teala tarafından işitilir, bilinir ve görülür ve Allah ard arda 5 dakika içinde o kişinin günahlarını örter. O kişiye rahim esması tecelli etmeye başlar. Bu tecelli gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınmasını, kulaklardaki vakranın alınmasını, kalpteki ekinetin alınmasını, onun yerine ifat konulmasını, Allah'ın kalbe ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesini ve o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolu açmasını, ard arda Allah tahakkuk ettirir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın bunları yapmasını, bu işlevlerin hepsini vücuda getirmesini mutlaka sağlar. Birincide spesifik afta, yani herhangi bir konuda bir insanın işlediği günahın affedilmesi konusunda Allah'ın bir garantisi yok. Affeder ya da etmez. Onun bileceği iş. Ama sevgili kardeşlerim, sizlere Kur'an'ın insanlar tarafından bugün artık unutulmuş olan sırlarını veriyoruz. Şeytanın insanlara unutturduğu sırlar. Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun o güne kadar işlediği bütün günahları bu işlemlerde o kişiye devamlı derecat kazandırarak örter. Beş dakikalık bir zaman süresi içerisinde kişinin bütün günahları örtülmüştür. Her işlevde, demin saydığım işlevlerin her birinde Allah bir miktar derecat vererek, hayat filmine derecat kaydettirerek o kişinin günahlarını örter. Sevapları mevcut olduğu için o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu bir garantidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin günahları örtülür. O kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler, onuncu basamakta günahları örtülür. 5 dakikalık bir zaman parçası kişinin onuncu basamağa gelmesi için yeterlidir.

Öyleyse herkes sağlam bir garantinin sahibi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin bütün günahlarını örter. Sonra ne olur? Sonra o kişi huşuya ulaşır. Daha sonra da Allah Teala huşuya ulaştığı için o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Böylece 10 tane ihsan vermiş.

ona mürşidini göstermekle kalmaz, mürşit sevgisi verir kişinin kalbine ve kişi irşat makamına ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Gerçekleştirdiği anda o kişinin günahları örtüldükten sonra işlediği bütün günahlar sevaba çevrilir.

Sevgili kardeşlerim, bu da garanti. Öyleyse, hadi gelin sizinle beraber dinleyelim eski bir büyük evliyayı. Hatırlayacaksınız kim olduğunu ben söylediğim zaman. İster putperest olun, ister mecusi olun, ne olursanız olun. Ama gelin, bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Gelin, tövbe edin diyor. Kim olursanız olun, hangi günahları işlemiş olursanız olun, ama gelin diyor. Gelin, tövbenizi yapın. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Hatırladınız kim olduğunu Mevlana Celaleddin Rumi. Allah Teala'nın kendisine kitap yazdırdığı Allah'ın bir büyük evliyası.

Öyleyse neye dayalı olarak söylüyor? Dayanağı Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor. Onların cezasının her gün biraz daha arttığını söylüyor. Cehenneme gitmek sadece asilerin işidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine kolaylaştırmış ki cennete girmeyi. Bir tek dilekle Allah sizi evliya yapmaya kararlı. Sadece ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bir tek dilek Allah'ın sizden istediği şey, bu dileğin, tek dileğin sahibi olmanız ve sizi Allah Teala mutlaka cennetine ulaştıracak. Garanti ediyor. Nasıl ulaştıracak? Allah'ın kanunu var. Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki, kimin kıyamet günü hasenat tartıları hafif gelirse, sevapları az olursa günahlarından, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa, yani kimin kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden, kazandığı derecelerden fazla olursa, onların gideceği yer cehennemdir diyor. Ebediyen cehennemde kalacaklar. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse cehennemin matematik ölçüsü bu akşamki konumuz olan Mağfiret Vakfı'nın temelini teşkil eden derecat sisteminde belli. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne diyor Allah Teala. Furkan 69'daki cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani irşat makamının önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefsi ıslah edici amel işlemeye başlarsa,

O zaman diyor Allah Teala nefsi ıslah edici amel işlemeye başlarsa bir Allah onların bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Kim irşat makamının önünde tövbe ederse, irşat makamının önünde kelimelerini kullanmamış, tövbe ederse kullanmış. Ama tövbe etmenin arkasından kullandığı kelime mümin olursa, biliyoruz ki tövbe ederse 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da tövbe ederse Allah ne yapacaktır? O kişinin bütün günahlarını, seyyiatini hasenata çevirecektir. Sevaba çevirecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burası 14. basamak. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İrşad makamına ulaşıp tövbe etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği an onun günahlarını örtmüştür. 5 dakikalık bir zaman süresi içerisinde kişinin günahları örtülmüştür. Ve sonra bu kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşecektir. Böylece huşu sahibi olacaktır. İrşat makamını gösterecektir Allah Teala mutlaka ona. O da irşat makamına ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği zaman bütün günahları sevaba çevrilecektir. İşte mağfiret kelimesinin mahiyeti burada tebellür ediyor. Bilumlaşıyor. Burada şekilleniyor. Kesinlik kazanıyor. Öyleyse Allah Teala bu olaya mağfiret ismini veriyor. Mağfiret kelimesinin muhtevasına bakıyoruz. Nisa 64. Allah Teala diyor ki: Habibim, o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi ve tövbe etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin, onlar için mağfiret dileseydin, Allah Teala'nın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Hem sahabenin talebi için Allah'tan mağfiret dileseler de diyor. Sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin talebi üzerine Allah Teala onların günahlarını örtecek. Günahlar sıfırlanacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affedilecek. Bir defa daha affedilince ne olacak? Sevaba çevrilmiş olacak. Mağfiret müessesesi
günahların sevaba çevrilmesi işlemidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın izahını açık. Müessese, af müessesesi. Allah-u Teala sadece tek başına affı kullandığı zaman kişinin günahlarının örtülmesi oluşuyor. Mağfiret kullandığı zaman bazen sadece bir af, bazen de iki af oluşuyor. Allah'la kul arasındaki ilişkilerde mağfiret ve af kelimelerinin dizaynı bu tarzda vücuda gelmiş. Allah'a göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi de, sahabenin talebi de mağfiretin bir ayağı ve iki tane affı oluşturuyor. Allah ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bu olay mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişkide bu olay şefaattir. Onların günahlarının sevaba çevrilmesinin kendi aralarındaki işlemdeki adı şefaattir. Bir kişi günahlarının affını talep ediyor. Resul de o kişiden sonra gene o kişinin günahlarının affını talep ediyor. Eğer Allah-u Teala bu talebi kabul ederse, ki yalnız devrin imamı şefaat edebilir, şefaat müessesinin sahibi odur. Allah'tan o konuda yetki almıştır. Günahların sevaplara çevrilme konusunda Allah-u Teala talep etmek yetkisini devrin imamına ve arşı tutan meleklere vermiştir. Saf halinde dururlar ve Allah'tan öyle dilekte bulunurlar. Nasıl bir dilek? Bakalım ne diyor Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve havlehu diyor ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, bazı kişiler hakkında Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki diyor, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Sonra ne diyorlar? Kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna, yani sırat-ı müstakime girerse, ulaşırsa, ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. Arşı tutan melekler ve etrafındaki kişi, devrin imamı. Nerede arşı tutan melekler? İndi ilahide. Huzur namazının kılındığı indi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda. İmam devrin imamıdır. Eğer arkadan bakıyorsanız saflara, devrin İmamının sol tarafında yaklaşık 10-15 metre ileride altın tahtlar
göreceksiniz. En alttaki tahtlar altın, sadece altın. Daha üstteki tahtlarda mücevherler başlıyor. Altın yine tahtlar, üzeri ayrıca mücevherle de kaplanmış. En yukarıya ulaştığınız zaman altın olan tahtların tamamen mücevherle kaplandığını görüyorsunuz. En üsttekinin ise üzerinde bir sancak var. Livai Hamd. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Arşı tutan melekler o en alttaki tahtları, onların daha üstündeki tahtları, onların daha üstündeki tahtları, en üstteki tahtı, bütün o tahtları boşlukta tutan tahtların yere inmesine engel olan meleklerin adı arşı tutan melekler. Ve etraflarındaki ilk kişi, onlara en yakın olan kişi devrin imamı. Yedinci katın yedinci alemi burası. Yedinci katın ikinci alemine baktığınız zaman gene aynı olayı göreceksiniz. Arşı tutan melekler Ümmül Kitab'ı boşlukta tutuyorlar. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap düşünün. Şimdiye kadar Allah'ın bütün yazdırdıkları kitaplar orada. Devrin imamlarına yazdırdığı bütün kitaplar orada. Hepsi bir tek cilt oluşturuyor. Dikkat edin, tekrar ediyorum. Kitabın büyüklüğü 10 katlı bir apartman kadar. Ve açık, bir sayfası açık. Altında da devrin imamı var. Soldan başlayarak karşıya kadar çok büyük bir kürsü. Kürsünün etrafında 60 kişi var. Sağdan ortaya kadar 30 kişi. Karşı tarafta ortaya kadar. Karşı tarafta ortadan sol tarafına kadar devrin imamının 30 kişi. 60 kişiye devamlı, bunlar devamlı değişir bu 60 tane ruh. Öğrenen ondan sonraki kesime ulaşır. Yani kudret denizine. Oradan makam-ı mahmuda, oradan divan-ı salihine, oradan zikir yücelerine. Demek ki arşı tutan melekler burada da, ikinci alemde de, Kur'an-ı Kerim'in de içinde bulunduğu bütün kutsal kitapları, muhtevi bir tek kitabı tutuyorlar. Yerden 4 metre veya biraz daha yüksekte başlayan kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde. İşte o kitap Ümmül Kitab. Bütün kitaplar içinde. Allah Teala kitapları tek tek gösterir. Hangi kitap eklendiyse onu da gösterir. Sonra hepsini birden bir tek kitap halinde gösterir ve ondan sonra bir sayfası, tabi iki sayfa oluyor, açık olan bir kitap oluyor ortada. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlarda Allah Teala vücuda getirmiş. İşte orada da arşı tutan melekler etrafında, etraflarındaki kişi, kendilerine en yakın kişi gene devrin imamı.
Ne diyorlarmış? Ya Rabbi, kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, sırat-ı müstakime ulaşırsa onların günahlarını mağfiret et. Yani sevaba çevir. Bu yetki, günahların sevaba çevirme yetkisi her devirde sadece devrin imamındadır. İşte dünya üzerinde, kainat üzerinde aynı anda 1 milyon tane tövbe etme işlemi tahakkuk etse, hepsinde devrin imamının bir ruhu ve arşıttan melekler mutlaka bulunurlar. Meleklerden bir kısmı. Ve o tövbenin gerçek bir tövbe olup olmadığı hemen belli olur. Kişi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmışsa, onun amel defterinin, kiram-ı kerem meleklerindeki amel defterindeki durum derhal tayin etmiştir. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Arşutan melekler de, devrin imamı da, Allah da, oradaki şahitlerin hepsi görürler ki kişinin günahları sevaba çevrilmiş. Böyle bir durum varsa devrin imamının ruhu derhal kişinin başının üzerine yerleşir. Yanılmayan, mutlaka doğruyu ifade eden şey, kiramen katibin meleklerinin kontrolünde olan o kişinin hayat filmidir. O gün o kişinin hayat filmindeki bütün günahlar sevaba çevrilmiştir. Zaten daha evvel oraya ulaşmadan evvel, irşat makamına ulaşmadan evvel kişinin günahları örtülmüştü. O noktadan sonra işlediği günahların da Allah-u Teala tarafından sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Arşı tutan melekler ve devrin imamı bu konuda teklif sahibi, talep sahibi Allah-u Teala'dan. Kimler için oluşuyor olay? Kalplerine iman yazılacak olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemiş de 10 tane Allah'tan nimet, 10 tane nimet almış olanlar, 10 insan, 10 insanla oraya ulaşanlar ve bu tövbe merasiminden sonra, tövbe merasimi esnasında alacaklarıyla beraber 10 tane nimet alanlar. Onların kalplerinin içine Allah-u Teala iman yazacaktır. Devrin imamının ruhu o tabloyu gördüğü an günahların sevaba çevirme işlemini derhal kişinin başının üzerine ulaşıp yerleşir. Zaten kişinin durumu bellidir. Onun gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Kulaklarında vaka yoktur. Kalbinde ekinnet yoktur. İhbat vardır. Kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüştür. Göğsünden kalbine, göğsü şerh edilerek, yer olarak nur yolu açılmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, devrin imamı ve arşıttan melekler kişideki bu değişikliklerin hepsini yakinen bilirler.
Devrin imamı derhal kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Arşıdan melekler de arşa tekrar geri dönerler. Bu yerleşme işleminin arkasından ne olur? Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini dışarı alır, kalbin içine imanı yazar. Tabiiyetle kimin günahları sevaba çevrilmişse sadece onlarda olur bu işlem. Onlar da Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak irşat makamına ulaşmış olanlardır. İrşat makamını kendilerine Allah'ın göstermiş olduklarıdır. Öyleyse burası günahların sevaba çevrildiği noktadır. O kadar mı? Hayır. Günahların af ve mağfiret müessesesi bir defa daha cereyan ediyor. Ne zaman? Kişi bundan sonra, tabiiyetten sonra ruhunu Allah'a teslim ediyor. 21. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim ediyor. 27. basamak. 28. basamağın 7 kademesi söz konusudur. 1. kademe tövbe-i nasuh. 7. gökyüzünün 7. aleminin son noktasını, en üst noktasını gören kişi burada bir hedefi yakalamıştır. Allah Teala onu mutlaka tövbe-i nasuh'a davet edecektir. 7 tane gök katını göstermiştir. 7. katın 7 tane alemini göstermiştir. Son gösterdiği alem indi ilahidir. İndi ilahideki en yüksek nokta ise kökleri yerde olmayan boşlukta olan bir ağaç. Sesetini münteha diyor Allah Teala. Müntehadaki en uç noktadaki, en son noktadaki ağaç. Bundan sonra kişi tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh'la tövbe eder kişi. Sonra bu tövbeden sonra o kişinin Allah günahlarını örter. Nasıl bir işlev bu? Burada Allah-u Teala'nın günahlarını örttüğü kişi hangi günahları kazanmıştır? Bu kişi mürşidine ulaştığı gün ondan evvel günahları örtülmüş, mürşidine ulaştığı günde bütün günahları, geriye kalan günahları sevaba çevrilmişti. Örtülmek şöyle dursun, sevaba çevrilmişti. Belki bir kısım insanların aklına bütün günahları sevaba çevirdiğine göre günahı yok ki örtülsün diye bir şey gelecektir. Var. Hiç kimse tabi olduğu andan itibaren günah işlememezlik edemez. Çünkü nefsindeki bütün afetler aynen duruyor. Azalmaya başlaması bundan sonra mümkün. Nefs tezkiyesiyle mümkün. Azaldıkça kişinin işleyeceği günahların miktarı da, kötülük derecesi de azalacaktır. Böylece kişi
tabiiyetinden sonra salah makamına kadar işlediği günahları örtülecektir. Ama aslında ulu'l-elbab makamına kadar demek daha doğru olur. Çünkü o noktadan sonra kişi daimi zikre ulaşmış olacaktır. Ve nefsinde afet kalmayacaktır. Bütün afetler yok olacaktır. O zaman hem nefsteki afetlerin hepsi yok olmuş, fazilete, fazıllara dönüşmüş olacaktır. Artık o kişi bu sebeple fazilet sahibi olacaktır. Hep hayır işlemeye başlayacaktır. İhlas makamında da bu devam edecektir. Selah makamının ikinci kademesinde mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahlar da örtülecektir. Sonra ne olacaktır? Sonra Allah-u Teala bu kişiye salah makamının üçüncü kademesinde salah nurunu verecektir. Artık o kişinin eskiden içi pür nurdu, şimdi dışı da pür nur olacak. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhuyla. Devrin imamının ruhunun ötesinde Allah'ın başının üzerine yerleştirdiği salah nuruyla. Dışı da pür nur olacaktır. Sonra Allah-u Teala'nın bir güzelliğini yaşayacaktır kişi. Allah onun örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir. Allah ona mağfiret edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki defa günahların örtülmesi, yani affı, iki defa da bir defa daha affı, sevaba çevrilmesi hayatımızda iki defa gerçekleşir. Sonra ne olur? Kişi bu ikinci defa günahlarının sevabı çevrilmesinden sonra artık iradesi kendisine lazım olmayan birisidir. Çünkü iradesini nefsinin afetlerinin günah işlemesine mani olmak için kullanıyordu. Nefsin afetleri Allah'ın emirlerini çiğnemek istiyorlardı. İrade devreye giriyordu. Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorlardı. Gene irade devreye giriyordu. Nefsin afetlerine karşı iradenin devreye girmesi bir, Allah'ın emrettiği şeyleri nefsin yapmak istememesinde devreye giriyor. İki, Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsin işletmeye çalışmasında devreye giriyor. Afetler yoksa, afetlerin yerine fazıllar almışsa, o kişi faziletin sahibi olmuşsa, o zaman nefsin afetlerinin o kişiye tesiri artık mümkün değildir. Nefsin afetleri o kişiye bir negatif tesir icra edemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu nokta kişinin iradesini Allah'a teslim ettiği noktadır.
Böyle bir durumda bir bütün manevi gelişmeyi beraberce gözden geçirmiş olduk. Gördük ki iki defa günahların örtülmesi, iki defa da sevaba çevrilmesi söz konusu. Biri mürşidin önünde yapılan tövbede, ikincisi Allah'ın önünde yapılan tövbede. Her ikisinde de mağfiret kelimesi geçiyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Ama tövbe edip de mümin olan ve ıslah-ı nefse, amel-i salihate başlayan kişi, onun günahları sevaba çevrilir. Onun seyyiati hasenata çevrilir diyordu Allah Teala. Ve Allah rahimdir, gafurdur diye bitiyordu ayet-i kerime. Yani buradaki müessesenin mağfiret müessesesi olduğu kesinleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Görüyoruz ki insanlar ne çekiyorlarsa, hangi sıkıntıların içindelerse, arkasında sadece ilimsizlikleri yatıyor. Onun için hidayet çağımızda son derece önemli bir kavram. İnsanlar hidayet müessesesini bilmedikleri için cehenneme gidecekler. Af ve mağfiret müessesesini bilmedikleri için cehenneme gidecekler. Zannediyorlar ki Allah-u Teala, kişiler her günahlarını işleyecekler, arkasından tövbe edecekler. Allah-u Teala da onların günahlarını affedecek ya da etmeyecek. Zaten hiçbir güvenceleri yok. Gerçekten böyle düşünen insanlar için af müessesesi de çalışmaz. Ama bu insanlar, şu din öğreten insanlar, eğer bilselerdi ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, onun bütün günahları mutlaka örtülecek. Kendisine verilen 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmaya hazır hale gelecek. Mürşidine ulaştığı günde, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu günde, o örtüldükten sonraki günahları sevaba çevrilecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, evvela örtülmek, günahların örtülmesi, sonra da sevaba çevrilmesi. Peki, şimdi Allah-u Teala diyorsa ki, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onu evliya kılarım. Üçüncü kat yönetimi alırım. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ederim. O kişiyi %50'den fazla dünya saadetine ve üçüncü kat yönetime mutlaka ehil kılarım diyorsa ve din adamları Allah'ın bu hakikatini bilmiyorlarsa, Kur'an'ı unutmuşlarsa ve bu devrin Resulü de diyorsa ki benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'ine yazmaz mı? Aynen öyle söylüyor. Resul dedi ki diyor, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı unutan İslam alemidir.
Ötekiler zaten Kur'an'la alakalı değiller. Onlar bilmiyorlar ki unutsunlar Kur'an'ı. Ama bütün problemler buradan kaynaklanıyor. Bir insanlık faciası şu anda sergileniyor dünya üzerinde. İnsanlara Allah'ın temel emirlerini ulaştıramadığımız için, buna engel olunduğu için, bütün insanlar kurtuluşa namzettir. Allah'a göre din farkı yoktur. Çünkü iki tane din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'in dini, bütün nebilerin dini, hepsi tek bir dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını alıyor. Öyleyse bütün insanlar aynı dinin sahipleridir ve Kur'an-ı Kerim bugünün insanını en güzele ulaştıracak olan bütün muhtevaya sahiptir. Ve bütün insanları açıklaması gerekir. Çünkü onların dini başka bir din değil. Ama Kur'an'ın hükümran olması lazım gelen bütün bir İslam alemi Kur'an'ı unutmuşlar. Ötekilerse zaten bilmiyorlar. Ve Allah-u Teala'nın bu kurtuluş reçetelerini biz insanlara lazım geldiği boyutta ulaştırmak için hayatımızı buna adamışız. Allah-u Teala'nın emriyle bu gayenin içindeyiz. Bütün dünyaya Allah'ın tek bir dini olduğunu, başka bir dinin hiç mevcut olmadığını ve Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün insanlığın kurtuluşa ulaşabileceğini şeytana rağmen insanlara anlatma gayreti içindeyiz. Muhtevaya bakın, onun tarafında 8 tane uydu 24 saat yayın yapıyor. Bizim tarafımızda sadece biz varız. Bir uydu 24 saat yayın yapabiliyor. Onlar bütün dünyaya sesleniyorlar. Biz Kuzey Afrika'yla Avrupa'ya. Ama bu uydu, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bilgisayarlardan şu anda bütün dünyaya ulaşabiliyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu trajediyi, bu faciayı önlemek hepimizin boynuna borçtur. İnsanlar sadece bilmedikleri için, iblis kendilerine asırlardan beri yazdırılan kitaplarla hakikatleri unutturduğu için Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve ne yaparlarsa yapsınlar kurtulmaları mümkün değil. Öyleyse bu mukaddes vazifenin omuzlarımızdaki ağırlığının dizaynı içerisinde inananların bir beraberliğe ulaşması dileklerimizle Allah'a yöneliyoruz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hakikatleri öğrenerek ve öğreterek cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı, Allah'ın sizi ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz ve sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. El alemînerrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velen dâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz Ramazan sohbetlerinden veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse insan bir yaratıktır. Yaratıcısına teslim olmak emrini almış bir yaratık. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dininin esası Allah'a teslim olmaktır. Bu sebeple Arapça indirilen Kur'an-ı Kerim Hanif dininin kitabı olarak İslam adını almıştır. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Hanif de Allah'a teslim olmak demektir. İslam'ın muhtevasına bakıyoruz. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a ruhu, veçi, nefsi, iradeyi teslim etmek. Üç, tek bir cemaat oluşturmak, tek bir din oluşturmak, fırkalara ayrılmamak. İşte Allah-u Teala'nın tek dini olan Hanif dininin muhtevasına baktığımız zaman bunun bu esasa dayalı olarak ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimini içerdiğini görüyoruz. Öyleyse bugünkü konularımız fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi. Bir evvelki sohbetimizde ruhun teslimini inşallah anlatmıştık. Öyleyse oraya kadar gelelim, ruhumuzun teslimine kadar baştan itibaren kısa bir anlatımla oraya ulaşalım. Birinci basamak, İnsanlar olayları yaşıyorlar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyorlar. Ve büyük kısmı Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Üçüncü basamakta seçilenler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Dördüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dilememiz derhal Allah-u Teala tarafından görülüyor, biliniyor, işitiliyor. Ve Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alıyor. İrşat makamını herhangi bir insan olarak değil, bir hidayetçi olarak görmeye başlıyoruz. Kulaklarımızdaki vakra alınıyor, onun söylediklerini işitmeye, söylediklerinin manasına varmaya başlıyoruz. Kalbimizdeki ekinet alınıyor, ve yerine ifat konuluyor ve manasına vardığımız şeyleri kalbimize indiriyoruz ve o kalbimize indirdiğimiz şeyleri hazmediyoruz, kendimize mal ediyoruz. Asıl ifadesiyle idrak ediyoruz.
İşte bu idrak etme müessesesinin arkasında Allah-u Teala kalbimize ulaşıyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 8. basamaktayız. Ve Allah-u Teala kalbimize ulaşıyor. 8. basamak, nur kapısını Allah'a çeviriyor. 9. basamak ve göğsümüzden kalbimize, göğsümüzü şerh ederek yararak bir nur yolu açıyor. 10. basamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bundan sonra zikir yapıyoruz. Ve zikir sebebiyle kalbimize Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Kalbimizden içeri ikisi de giremiyor. Ama rahmet partikülleri sızmaya başlıyor. Bu sızıntı %2'yi bulunca huşu sahibi oluyoruz. Huşu sahibi olduğumuz zaman Allah-u Teala mürşidimize gösteriyor ve mürşidimize ulaşıyoruz. Önünde diz çöküp tövbe ediyoruz, tabi oluyoruz ona. 14. basamaktayız. Allah'tan aldığımız 10 tane nimetten biri devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi, ikincisi Allah-u Teala'nın kalbimizin mührünü açması, üçüncüsü kalbimizdeki küfür kelimesini alması, dördüncüsü nefsimizin kalbe iman kelimesini yazması, beşincisi bütün günahlarımızı sevaba çevirmesi, altıncısı ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması, yedincisi nefs tezkiyesine başlamamız, sekizincisi fizik vücudumuzun Allah'a kul olmaya başlaması, dokuzuncu Allah'ın 9. nimeti, irademizin güçlenmeye başlaması. 10. nimeti de o güne kadar Allah bize 1'e 10 verirken o gün 1'e 10 verdiği olayı bir daha 1'e 10'a çevirmesi. Yani 1'e 100 yapması. Arkasından da 1'e 700'e kadar yükseltmesi. İşte bu 10 tane ihsanın bir tanesi ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması. Bir tanesi nefs tezkiyesine başlamamız. Nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbindeki faziletlerin artmasını ifade eder. İman kelimesinin çekim gücüne kapılan, zikirle kalbimize ulaşan faziletler, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma, %1, %2 derken %7'yi bulur. Nefs-i emmare tamamlanmıştır. Ruhumuz nefs-i emmarenin tamamlandığı yerde 1. gök katına kadar çıkar. İlk %7 fazıl birikim. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi ve ruhumuz 2. gök katına yükselir. Nefsi levvame, nefsimizi kınadığı

Allah'a doğru yola çıkıyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacak. Allah'ın zatına ulaşacaklar. Üçüncü katta Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ruhumuz dördüncü kata ulaşınca mutmain oluyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Ruhumuz beşinci gök katına ulaştığı zaman Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı gök katına altıncı defa yüzeyli nur birikiminde ulaşıyoruz. Allah da bizden razı oluyor. Ve nefsimizin kalbinde ne zaman Allah'ın faziletleri ve %2 rahmeti toplamı %51'i bulursa o zaman ruhumuz 7. gök katının 7 tane alemini sağdan sola doğru aşarak indi ilahiye ulaşıyor. Ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhumuz dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Bu kainatın tek dininin, Hanif dininin, İslam dininin birinci teslimi. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu da 22. basamağı ifade eder. Fizik vücudumuz meap olan, sığınak olan Allah'ın zatına ulaşmış, sığınağa sığınmıştır. Ve sığınağa ulaşan, sığınan manasına evvap kelimesiyle anılırız. Allah'a dönen, Allah'a ulaşan demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhumuzun Allah'a ulaştığı yerde Allah'ın evliyası oluruz. Velayet mertebeleri, daha doğru bir ifadeyle velayet makamları, fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4, İhlas makamı 5, Ululelbap makamı 5, İhlas makamı 6, Salah makamı 7'dir. 7 tane velayet makamı var. Yedi velayet makamında da Kur'an'ın ruhu öğretilir. Lafız geride kalmıştır. Lafzı çoktan öğrenmişizdir. Ama ruhun öğretisi velayet makamları boyuncadır. Öyleyse ruhumuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. İşte Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki: Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o ruha meap olur, sığınak olur.

Allah'ın Allah'ın indindeki en güzel sığınak olduğu Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Vallahu indehu hüsnül mev. Ve andolsun ki Allah onun katında en güzel sığınaktır. Böylece sığınağa sığınmış evvab ünvanını kazanırız. Allah Teala'nın evliyası oluruz. Fena fillah makamının sahibi oluruz. Fena, ifna olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde, Allah'ta yok olmak, fani olmak. Bundan sonra ne olur? Sonra beka makamının sahibi oluruz. Enam 127. Onlara Allah'ın indiği inayesinde teslim yurdu vardır. Yani altın tahtlar vardır diyor Allah Teala. Nefsimizin kalbindeki nurlar fena makamında %51'den %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığımız zaman Allah Teala bir taht ihsan eder. Ruhumuza bir taht ihsan eder. Böylece ruhumuz mekansızlıkta kendisine bir taht edinir. Mekansızlığa kavm olur. La mekana kavm olur. Çünkü tahtların hiçbirisi yerde değildir. Bütün tahtlar indi ilahide boşlukta durmaktadırlar. Yerlerden hiç kımıldamadan hep dururlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Altın tahtlar. %61 nurla beka makamı başlar. Zikrimiz giderek artacaktır. Artan zikrimiz bir gün 12 saati aşacaktır. 12 saati her gün açtığımız zaman zühd makamının sahibi oluruz. Zühd müessesesi Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Ona değer vermiyorlardı. Kayıtsızdılar. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. İşte kim zahittir? Dünyaya değer vermeyen, Allah'a değer veren zahittir. Neyle ispat eder? Eğer dünyaya değer verseydi, zamanının çoğunu dünya ile geçirecekti. Ama bu kişi dünyadan fazla Allah'a değer veriyor ki zikri 12 saatten fazla. Yani günün 12 saatinden fazlasında Allah'ı zikrediyor. Geri kalan zamanlarda kendisi için bir şeyler yapıyor. Böylece kişi her gün Allah'a günün yarısından daha fazla zikrettiğini, Allah'a dönük olduğunu, günün yarısından daha fazla yaşantısının Allah için olduğunu ispat ediyor. Burası zühd makamıdır. Ne zaman günün yarısından daha öteye geçerse zikrimiz, bilelim ki nefsimizin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. %71'den %81'e kadar nur, bu
zühd makamında nefsimizin kalbinde toplanacaktır. Sonra ne olacaktır? Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olacaktır. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşmıştı. Sonra Allah'a, Allah'ın zatında yok olarak teslim oldu. Burası 22. basamak. Fena makamı. 23. basamak beka makamı. Allah'ın indinde ruh taht üzerinde baki oluyor. Orada kalıyor. Sonra ...71 zikirden 81 zikre kadar, %81 zikre kadar zühd makamındayız. %81 nur oluşumundan sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? O Hazreti İbrahim'in Hanif dininin müntesibi olarak Hanif fıtratıyla bunu gerçekleştirmiştir diyor Allah-u Teala. Ve Hanif dininin sahibi olan Hazreti İbrahim'i Allah kendisine halil, dost kıldı diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla

Burası 25. basamak. Fizik vücudumuz Allah'a teslim oldu. Nefsinin kalbinde hala %19 afet var. Ama fizik vücudun kalbinde değil, nefsin kalbinde. Nefsin kalbindeki afetleri fizik vücudumuz değerlendirmiyor. Onları yok farz ediyor. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği fiilleri asla işlemiyor. Fizik vücudun kendini bu kadar güçlü hissetmesinin sebebi aslında ruhun hasletleri de fizik vücutla aynı paraleldeler. Ruhun hasletleri 100 ünitede 100 ünite Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliğin sahipleri. Ruhun hasletleri. Afetlerin de %81'i yok olmuş, %19'u kalmış. Yani 200'e karşı 19 yaklaşık, %10 karanlık kalmış nefsimizin kalbinde. Bu %19, 219 yani yüzde yaklaşık olarak 20 karanlığı fizik vücudumuz dikkate almıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlıyor. Yasak ettiği hiçbir fiil de işlemiyor. Öyleyse bu noktada Allah ile olan ilişkilerimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada fizik vücudumuza muhsin diyoruz. Muhsinlerden olmuştur diyor Allah Teala. Neden ahsen kelimesini kullanmıyor da muhsin diyor? Çünkü hala davranış biçimlerimizi etkilemeye çalışan %19 karanlık var nefsimizin kalbinde. Onları fizik vücudumuz dinlemiyor ama yok sayması da mümkün değil. Onları dikkate almıyor ama varlıklarının farkında. İşte bu dikkate almadığı %219, %10 çevresindeki nefsteki afetler. Onlar mevcut. Onun için nefsinin kalbini %100 temizlemiş değil kişi. Nefsinin kalbinde fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman hala %19 karanlık var. Ama fizik vücudumuz bu karanlıklar nefsin kalbinde olması hasabıyla direkt olarak bunlara itaat etmek mecburiyetinde değil. Eğer fizik nefsin de kalbi %100 ahsen olsaydı, o zaman ahsen müessesesi fizik vücudumuz için de geçerli olacaktı. Ama hala davranışlarına engel olmaya çalışan nefsin afetleri var. %19 ve şeytan o afetlere hala devamlı tesir edip onları Allah'ın yolundan çevirmeye çalışıyor. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemelerini, yasak ettiği fiilleri işlemelerini temine çalışıyor. İşte bu noktada
fizik vücudumuzda Allah'a teslim olmuştur. Nereden anlarız? Ne zaman bir fizik vücut hangi şartlar içinde olursa olsun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyorsa, o zaman o fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudu Allah'a teslim olan bir kişi, bir imtihanı, hayatı bir imtihanı geçmiş olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası fizik vücudun teslimi. Neredeyiz? 25. basamaktayız. Zikrimizi giderek arttırıyoruz, bir de bakıyoruz ki daimi zikrin içindeyiz. O zaman ne oluruz? Ulul elbab oluruz. 26. basamak. Kimdir ulul elbab? Allah Teala buyuruyor: "Li ulul elbab yezkurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarımız var ya diyor, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediyoruz. O zaman ulul elbab oluyoruz. Lüblerin sahipleri, çift beyle yazılır, lüblerin sahipleri oluyoruz. Nedir lüb? Elbab, lübler demek. Lüb, beş duyumuzla algılayamadığımız, bunların ötesindeki algılama sistemleri çalışanlar için kullanılan isimdir. O algılama sistemlerine, beş duyunun ötesindeki bir şeyleri algılayabilen insanlar ulul elbab olmuştur. Özellikleri bir, daimi zikrin sahipleridir. Lüplerin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Bir, ikincisi bu sebeple nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncüsü,

O kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Onun için lübün sahibidir. O kişinin kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Onun için lübün sahibidir. Baş gözünün ve baş kulağının göremediği ve işitemediği şeyleri Allah o kişiye gösterecektir ve söyleyecektir. Öyleyse bu kişi Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görebilen, bu kişi Allah'ın söylediklerini kalbindeki kulakla, gönül kulağıyla dinleyebilen, işitebilen kişidir. Bunlar dört temel vasfıdır. Ulul-Elbab makamının, bir başka ifadeyle hikmet makamının dört temel vasfıdır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. İki, kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Dört, temel vasfın sahibi olmuştur. Bu dört temel vasıf üç tane özelliği oluşturur. Bir, o kişi hayır sahibi olmuştur. İki, o kişi tezekkür sahibi olmuştur. Üç, o kişi hikmet sahibi olmuştur. Neden hayır sahibi olmuştur? Çünkü Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi bir şeyler yapıyor. Zikir yapıyor ve daimi zikre ulaşmış. Ulaştığı için bu makamda. Yani Ulul-Elbab makamında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi aynı zamanda ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu müzakere etmek gibi bir yetki vermiştir Allah-u Teala ona. Allah'ın söylediklerini işitebilme, idrak edebilme yetkisi. Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görebilmek, Allah'ın söylediklerini kalp kulağıyla işitebilmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlara bir vasıf daha ilave edilir. Bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman hangi ayetin hangi kademeyi ihata ettiğini oradaki karinelerden çıkarabilecek olan bir özelliğin sahibi kılmıştır Allah-u Teala o kişiyi. Böylece Ulul-Elbab makamında bu kişi yedi tane temel vasfın sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Ehli tezekkürdür. Ehli hayırdır. Ehli hikmettir. Bu kişi doğru bir hakim olabilir. Hükümlerinde yanılmayan bir hakim olabilir. Çünkü hükmü kendisi vermez. Allah'a sorarak verecektir. Bu kişi ehli tezekkürdür. Allah'a sormak yetkisi vardır. Bu kişi iyi bir hakem olur. Hakem olduğu zaman iki tarafa da adaletsizlikte bulunamaz.
Bu lelbap makamı 26. basamağı ifade eder ve kendisine zemin katın sırları gösterilir. Ve Allah-u Teala Ullelbap makamı için diyor ki Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde Li ulülelbap yesturallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ullelbap kullarım için diyor Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın zikredilmesi, daimi zikir, ulu'l-elbab'ın işareti, lüplerin sahiplerinin işareti, daimi zikir. 26. basamak. Burada kişi hikmet sahibi olur. İlmel yakin 22. basamakta tamamlanmıştır. 21. basamakta tamamlanmıştır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar hikmetten evvelki, aynel yakinden evvelki 4 kademedir. 4 tane velayet postudur. Velayet makamıdır. Ve bu dizayn içerisinde kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ve zemin kat, yani devrin imamının dergahının sırları kendisine gösterildiği cihetle nefsinin kalbi daimi zikirden sonra bir mertebe müzeyyen olmuştur. Bundan sonra ne olur? Ne zaman o kişiye Allah-u Teala birinci gök katını gösterirse, nerede secde edildiğini, birinci katta, o zaman o kişi ulu'l-elbab makamını bitirmiştir, ihlas makamının sahibi olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. İhlas makamında ona birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katın gösterilmesi söz konusudur. Yedinci katın yedi alemi de gösterilecektir. Bütün katlarda bir alem gösterilir ama yedinci katta yedi tane alem gösterilir. Yani bu kişi böylece yedi mertebe daha kalbi müzeyyen olan bir kişi hüviyetine girer. Hikmet sahibi olmanın ikinci kesimi İhlas makamıdır. Allah-u Teala Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde nefslerini halis kılan ve bu noktada Allah'a kul olanlar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Allah'ın dininde muhlis kullar olmakla, muhlis olup Allah'a bu seviyede, ihlas seviyesinde kul olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala.
ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Ve kişi ihlas makamının sahibi oluyor. Yedinci katta kader hücrelerini görür. Bir, Ümmül Kitabı görür. Ana kitabı bütün Allah'ın indirdiği mukaddes kitapların bir arada olduğu, kitapların anasını, bütün kitapları muhtevi olan, bütün mukaddes kitapları muhtevi olan Ümmül Kitabı görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ondan sonra Kudret Denizi'ni görür. Ondan sonra Divan-ı Salih'ini, Makam-ı Mahmud'u ve zikir hücrelerini görür. Ne zaman ki bütün bunları gördükten sonra İndi ilahi görecektir, huzur namazını görecektir, huzur namazında kendisine ait olan yeri görecektir. Ve en sonunda Sitretül Müntaha'yı görecektir. İşte o zaman, yani Sitretül Müntaha'yı gördüğü zaman o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Aynel yakin bitmiş midir? Hayır, bitmemiştir. Ama ulelbap makamı daha evvel tamamlanmıştır. Göğün yedi katının tamamen sırlarının çözülmesi onu ihlas makamının da sahibi kılar. Sitret-i Müntaha'yı gördüğü an tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh Allah'ın söylediği bütün sözleri tek tek tekrar etmekle gerçekleşir. Tövbe-i Nasuh'un tahakkuku kişiyi ihlas makamının ötesine salah makamına geçirir. Tövbe-i Nasuh ihlas makamıyla salah makamının arasındaki kapıdır. Kim Tövbe-i Nasuh'a tabi tutulursa, Allah'ın söylediklerini tekrar ederse Allah Teala onu salah makamına ulaştırır. Tövbe-i Nasuh salah makamının birinci kademesini ifade eder. Kişi nefsini de Allah'a teslim etmiş. Daha ulul-elbab makamında nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini faziletler almıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Böyle bir dizaynda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur ve kişinin kalbi 9 mertebe tövbe-i nasuhla beraber 9 mertebe müzeyyen olmuştur. Daha sonra Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtecektir. 10. mertebe ona salah nuru verecektir. 11. mertebe ve onun örttüğü günahlarından sonra günahlarını örttüğü günahları sevaba çevirecektir. Burası 12. mertebe müzeyyen olma noktasıdır. Bu noktada kişi irşada ulaşır. Ve aynel yakin müessesesi burada
o kişi irşada ulaştığı zaman tamamlanır. Aynel yakin burada tamamlanır. Kişinin kalbi 12 mertebe müzeyyen olmuştur. Yani irade artık Allah'a teslim olabilecek olan özelliği kazanmıştır. İradenin karşısındaki afetler çoktan yok olmuşlardır. Ama Allah Teala kulunun iradesini kendi iradesine bağlamak için onun nefsinin kalbindeki bütün afetlerin kaybolmasından sonra 12 mertebede müzeyyen olmasını uygun görür. Ve bu 12 mertebe müzeyyen oluş kişiyi iradenin teslimine götürür. Allah Teala Hadid suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah diyor, ey insanlar, öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Vazgeçilmez, değiştirilemez. Mensuh ve nasuh müessesesinin işlemediği bir tövbe olsun. Kur'an-ı Kerim'de nasuh ve mensuh ayetler vardır. Allah Teala sahabeye diyor ki içkiliyken namaza yaklaşmayın. Sahabe o seviyedeki kişiler henüz. Daha sonra Allah Teala emrediyor ki sahabe daha üst seviyeye ulaştığı zaman içki tamir etmiş olan bütün içkiler, sarhoş edici içkiler size yasak kılındı. Haram kılındı diyor. O zaman nes oluyor. Evvelki ayet, içkiliyken namazı durmayın ayeti nes oluyor. Onun yerine tamir etmiş içkiler, alkollü içkiler, sarhoş edici içkiler yasak kılındığı ayet-i kerimesi geliyor. Gelen nasuhtur. Gidense mensuh. Tövbe-i nasuh öyle bir tövbe ki bütün eski tövbeleri yok ediyor ve bir daha değişmesi imkanı olmayan bir tövbeyi oluşturuyor. Neden değişmez? Çünkü kişi bundan sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bir insanın nefsinde afetler olduğu sürece tövbesini değiştirmesi mümkündür. Ama sevgili kardeşlerim, ya afetler tamamen yok olmuşsa, afetler tamamen gitmişse, ne nefste ne ruhta tövbeyi değiştirme konusunda hiçbir talep yok. Tam tersine ruhta da nefste de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletler ve faziletler bütünü ele geçirmişler. Öyleyse o tövbe, tövbe-i nasuh bir daha asla bozulmaz. Üstelik böyle bir statü sekiz defa kalbin müzeyyen olduğu bir noktadan itibaren başlıyor ve 12'ye çıkarıyor müzeyyen olma noktalarını.
İşte öyle bir tövbeyle tövbe edin ki diyor Allah Teala, bu tövbeyi nasip olsun, değişmeyen bir tövbe olsun. O gün Allah nebilerini ve onunla beraber olan nebilere itaat edenleri utandırmayacaktır diyor. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler. Biz onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Sonra diyor ki onların günahlarını sevaba çeviririz. Ve onların günahlarına mağfiret ederiz. Yani günahlarını sevaba çeviririz. Aynı ayet-i kerime içinde geçiyor. Ayet-i kerime Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Tahrim 8. Ne oluyor? Kişinin her istikametteki sonuçlara ulaşması söz konusu. Bu noktadan sonra sevgili kardeşlerim, o kişi irşada ulaşmıştır. Bunu sayın bundan 8-14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Diyor ki Allah Teala, Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o bizi değil de sizi dinlemiş olsaydı, size itaat etmiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi. Ve onunla kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. Ondan sonra Allah Teala Kur'an'ı okuyanlara sesleniyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Allah Teala işte onlar irşada ulaşanlardır. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Unutmayın üzerimize farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucibu davete dahi izade ani felyestecibu li ve yu'minu bi lealluhum yarşudun. Kim bize duasına icabet etmemizi isterse onların duasına icabet ederiz ama onlar da bizim davetimize icabet edip amin oldukları takdirde ondan sonra da İrşada ulaşmaları söz konusu olur diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşıyor bütün sahabe. Yeter mi? Hayır yetmez. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Ama daha öteye de geçmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İradenin teslimi Fussilet suresinin 33-34-35. Ayetlerinde anlatılıyor. Onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. İrşad makamının iki özelliği. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiatı hasenatla önleyenler bu imkan bu yetki çok kişiye verilmez. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Hazzül Azim'deki teslim, işte bu teslim takva sözünün gerçekleştiği teslimdir. Takva sözü sonunda iradenin teslimini de içerir ve ahdallahinin gereğinin karşılığını oluşturur. Ahdallahi, Allah'ın ahdi bizden istiyor ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi. Biz de Allah'a misak veriyoruz. Maide 100'deki misak. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek üzere.
İçtimaiyedeki irademizin de teslimini içeren misaki gerçekleştirdiğimiz zaman Fusilet suresinin 35. ayet-i kerimesindeki Hazzül Azim'in sahibi oluyoruz. 33. ayet-i kerimesindeki teslimi, iradenin teslimini gerçekleştirmiş kişi oluyoruz. Ve Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine amenü tekullâhe hakka tukatihi." Ey amin olanlar, öyle bir takvayla takva olun ki bu bir hakkın takva olsun. Elham 153'te Allah Teala oradaki teslimin iradenin teslimi olduğunu açıklıyor. Orada verilen tutulan sözün iradenin teslimi olduğu ve vasiyetimiz Allah'ın vasiyetiyle ve Allah'ın ahdiyle aynı noktayı ifade ettiğini söylüyor. Burası yolun sonudur. İradenin Allah'a teslimi kişiyi irşat makamına ulaştırır ve Allah'ın zatı görünür. Ve Yusuf 108'e göre Allah'a çağıranlar, irşat makamı olarak Allah'a çağıranlar, Allah'ı basiret üzere görüp de çağıranlardır. Bütün sahabenin bu şerefe erdiğini Yunus suresinin 108. ayet-i kerimesi söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşat makamının sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Ashab-ı kunel ebenin var ya diyor Allah-u Teala, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Ensara da macirine de hepsine tabi olunmuş. Onların mükafatı fevzül azimdir diyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi, onlar diyor, ecrül azimin sahipleridir. Ve demin söylediğimiz Fusilet suresinin 35. ayet-i kerimesi onların hazcün azimin de sahipleri olduğunu ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası salah makamının 5. mertebesidir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilere aittir. Diğerleri adın cennetidir. Daha üstte her kavimdeki Resuller, en üstte de devrin imamı vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha sözlerimizi bitirmenin iç huzuru içerisinde sizlerle vedalaşıyoruz. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi sonsuz mutluluklar için Allah-u Teala'ya emanet ederim. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını, en büyük mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

0: mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş, zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 gün zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz.

Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. El Fatiha me as salavat Allah me salala Muhammed izullah me şeytan ve ya cenestan sana sıfatı müstakim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin sevgili öğrencileri, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere Allah'tan, onun güzelliklerinden bahsetmek üzere. Konumuz zikir. Allah Teala'nın en büyük ibadeti. İbadetler arasında birinci sırada gelen, dinin temeli olan zikir. Tabii siz de herkes gibi dinin direği namazdır diyordunuz. Belki bizi ilk defa dinleyenler hala aynı şeyi söylüyorlardır. Dinin direği namazdır. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah Teala bize gösterdiği zamana kadar biz de öyle zannediyorduk. Ama Yüce Rabbimiz bize öğretti ki dinin temeli namazdan daha ötede olan zikirdir. İslam kelimesi Allah'a teslim olmak demektir. Vasıtaları kullanmadan bu hedeflere ulaşamazsınız. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme hedeflerine. Ama namazı kullanırsanız, İslam'ın 5 tane şartını kullanırsanız, zikri

devre dışı bırakırsanız İslam olamazsınız. Zikir, Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in hanif dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini, işte o dindir. Hanif dini, Arapça adıyla Allah'a teslim olma dini, İslam dini. Teslimlerin olmazsa olmaz şartı zikirdir. Zikir yoksa ne ruhunuzu, ne nefsinizi, ne fizik vücudunuzu, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. İslam olamazsınız, dininizi yaşayamazsınız. İşte onun için Allah Teala demin sizlere bahsettiğim Ankebut suresinin 45. ayeti kerimesinde buyuruyor ki

Uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Diyor ki Habibim, sana kitaptan vahyettiklerimi onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'imizde namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Ama zikrullah ikisinden de, bu iki zikirden de daha büyüktür. Ve le zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de, namaz kılma isimli zikirden de daha büyüktür. Yani en büyük zikirdir diyor Allah Teala. Zikir nedir? Zikir, yani zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Peki, Allah'ın 99 tane esması var. Bunlardan bir tanesi Allah kelimesi. Başka bir esmayı zikrettiğimiz zaman, tekrar ettiğimiz zaman onun adı nedir? Onun adı Esma-ül Hüsna'nın zikridir. Aralarında fark var mıdır? Vardır. Allah kelimesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendisi için en çok kullandığı isimdir. Zikrullah'ın temelini bu kelime teşkil eder ve nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı zikirle ulaşır ve iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmeye başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Fazıllar, Allah kelimesiyle giren rahmet, fazl ve salavattan fazıllar nefsimizin kalbine yerleştiği zaman bütün afetlerde aynı oranda azalma olur. %7 nispetinde nefsimizin kalbine faziletin yerleştiğini düşünelim. Nefsimizin kalbinde 19 ayrı grup afet vardır. Bu afetlerin hepsinde %7 azalma olur. Ama Esma-ül Hüsna'dan birini çekiyorsak, bizde gördüğümüz bir eksikliği Allah-u Teala'nın telafi etmesi için Esma-ül Hüsna'ya çekiyorsak, ki Esma-ül Hüsna'nın her birini kendi sayılarında çekmemiz lazımdır her seferinde, bu sayı tamamlandığında o esma ile alakalı olan nefs afetlerinden hangisi ise sadece onda değişme olur. Fazilet orada gene nefsimizin kalbine yerleşir ama bütün afetlerde değişiklik oluşturmaz. Sadece o esmada, o esmaya, o esmayı ihtiva eden, o esmanın zıttı olan afette değişiklik yapar. Öyleyse zikrullah
Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye verdiğimiz isimdir. Ne olur bunun vücudumuza sağladığı, bize sağladığı fayda nedir? Sevgili kardeşlerim, bunu yerli yerine oturtmak, asli unsurları devreye koymamız da mümkün. Evvela şunu bileceğiz ki, zikir sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere tesir eden bir faktördür. Onların kalplerinde mutlaka teskiyi oluşturur, temizlenmeyi oluşturur. Biliyorsunuz ki bir insan birinci basamakta olayları yaşar, ikinci basamakta olayları değerlendirir ve insanların çoğu ikinci basamakta seçilir. Seçilen insanlar işte Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece seçilenlerden çıkar. Seçilenler arasından kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, ki seçilmeyenlerin dilemeleri zaten mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah onlarda Rahim esmasıyla tecelli eder. Nefs tezkiyesi ve teslimler, Allah'ın Rahim esması tecelli etmedikçe hiç kimse de oluşmaz. Öyleyse zikir, sözüme dikkat edin, zikir sadece Allah'ın Rahim esmasının tecelli ettiği insanlarda fayda husule getirir. Öyleyse Rahim esması tecelli etmiyorsa, kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse Rahim esması tecelli etmez. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda Allah-u Teala kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda da Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ. Diyor ki Allah-u Teala ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediğini bizlere ulaştırıyor. Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse bir insanın nefsini şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasının o kişide tecellisidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerde de Rahim esması tecelli etmez. Allah'ın hiçbir tecellisi oluşmaz. Bu Rahim esması Allah'ın iki esmasından biridir ki birisi Rahim, birisi Rahman. Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese tecelli eder. Bütün insanların yaşamak için ihtiyaç duyduğu her şey Rahman esmasının tecellilerindendir. Kişinin etrafında onun yaşaması için hava vardır. Nefes alıp verecektir.
yemesi için yiyecek vardır. Allah Teala tabiatı yiyeceklerle donatmıştır. Denizlerde, karada, havada, her yerde insanın gıda maddeleri mevcuttur. Bitkisel olarak, hayvansal olarak. Ama Rahim esması bunlarla alakalı değildir. Rahim esması Allah'ın rahmetiyle alakalıdır. Allah Rahim esmasıyla tecelli etmedikçe rahmet göndermez. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor. Onun göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Rahim esması o kişide aktif değildir. O kişi için geçerli değildir. O kişinin göğsüne Allah'ın nurları ulaşmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın üzerinde rahim esması tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi kaldırır, kulaklarındaki vakrayı kaldırır, kalbindeki ikineti kaldırır, yerine ihfat koyar, Allah o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, göğsünden kalbine göğsünü yararak nur yolunu açar Allah Teala. Hepsi Rahim esmasının tecellisidir. Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmasından evvel de Allah'ın Rahim esması varsa, o kişide tecelliye başlamışsa, yani o kişi Allah'a ulaşmayı dinliyorsa, zikir yaptığı zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbihiyle Allah-u Teala'nın ismini zikrediyorsa, o kişinin göğsüne Allah'ın katından gelen rahmetle faz ulaşır. Hangi andan itibaren ulaşır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan, yani Allah'ın rahim esması o kişiye tecelliye başladığı andan itibaren. Rahmeti gönderen Allah'ın rahim esmasının tecellisidir. Ya o tecelli vardır, rahim esması tecelli etmiştir veya etmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de rahim esması tecelli etmez. Tecelli etmezse saydığımız işlemlerden hiçbirisi oluşmaz. Ve o kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesli, isterse diye sessiz zikir yapsın. Netice değişmez. O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz hiçbir zaman gelmez. Rahmetin ve fazlın, daha sonra da rahmetin ve salavatın çağırıcısı, davetçisi Rahim esmasıdır. İşte Allah-u Teala'nın Rahim esması üzerine kalp şartları adım adım hazırlanır. O kişinin göğsünden kalbine yol açmadan evvel de Rahim esmasının tecelliye başladığında Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, zikri üzerine kişinin. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için tekrar Allah'a döner. Dikkat edin farklılığa. Rahim esmasının tecelli etmediği insanlarda, rahim esması tecelli etmiyorsa bir kişiye, yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişi zikir yapsa da ona, onun göğsüne Allah Teala'dan rahmetle faz isimli iki tane nur hiçbir zaman gelmez. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah Teala onda mutlaka rahim esması tecelli eder. Bu noktadan itibaren kişi zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşmaya başlar. Ama göğsünden kalbine yol açılmadığı için kalbe ulaşamaz. Nereye kadar? Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtı. 10. basamağa kadar böyledir. Gelir rahmetle faz ama geri döner. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsüne gelir, dilemeyenlere gelmez. Gelir ve bu noktadan evvel 9. basamağa kadar, 9. basamak da dahil, o kişinin göğsüne
gelen rahmet lafaz oradan geriye döner. Allah'ın katına tekrar geriye döner. Ne zaman ki sevgili kardeşlerim o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslimi açar diyor Allah-u Teala. Onların göğsünü teslime açar. Buyuruyor. Öyleyse kişinin göğsünü şerh ederek, o kişinin göğsünü şerh eder diyor, yarar diyor Allah-u Teala ve teslime açar diyor. İşte kişinin göğsünün yarılması, şerh edilmesi ve teslime açılması olayı 10. basamaktadır. Bu noktadan itibaren zikir yapan kişinin göğsüne Allah-u Teala'nın zikri yapıldığı zaman Allah-u Teala'nın katından rahmet ve fazl nurları iner. Kesintisiz bir şekilde ard arda iner ve şifreli yolu takip ederek açılmış olan göğsü yararak açılmış olan yolu takip ederek kalbe ulaşır her ikisi de. Rahmet de fazl da. Ama burada farklı bir olay var. Kalp mühürlü. Kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiş ama mühürlü, açık değil. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kalbe ulaşırlar. Mühürden içeriye İkisi de giremez. Ne rahmet ne fazl. Ama fazlın giremediği ve sızamadığı bu ortamda rahmet nurları kalbin içine sızmayı başarırlar. Sızmaya başlarlar. Kişi 10. basamakta. Ve kişi zikir yapıyor ve rahmet nurları kalbin içine sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta. Bu rahmet nurlarının %2'ye ulaştığı yer, kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Nefsin kalbindeki zikrin ilk zaferi. Kalbe %2 nispetinde rahmetin gelip iman kelimesinin itiş gücüne rağmen kalpte yerleşmeyi başarması. Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Sakın diyor Allah Teala siz de zikri unutanlar ve aradan uzun zaman geçip de kalpleri kasiyet bağlayanlar gibi olmayın. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kalbe ilk nur girişinin 11. basamakta başladığını görüyoruz. Bu aslında giriş değildir, sızmadır. Çünkü kalp henüz mühürlüdür. Allah Teala benim fazlım müminler içindir diyor. Mümin olmakta başlayan bu fazl, ne zaman o kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse, teslim olursa veya o kişi iradesini Allah'a teslim ederse,
O zaman iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Fazlul Azim adını alır. Fazlım müminler içindir diyor Allah Teala. Belli ki Allah Teala burada kişiye göre mümin olmayı ifade ediyor. Allah'a göre değil. Kişiye göre mümin olmak kalbinin içine imanın yazılmasıyla tahakkuk eder. Ama Allah'ın ölçülerinde kişinin mümin oluşu Allah'a ulaşmayı dilediği an tahakkuk etmiştir. Öyleyse ne Allah'a göre ne kişiye göre Allah'a inanan kişi mümin olmak şerefine sırf Allah'a inanıyor diye eremiyor. Mümin olmanın başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bu noktada ise kişi bir, Allah'a inanıyor. Kesin şekilde Allah'a inanıyor. İki, ruhunun Allah'a hayattayken ulaşmasına da inanıyor. Üç, bunun üzerine bir farz olduğuna da inanıyor. Dört, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor. Çünkü Allah'ın Şura 13'te sözü var ve o kişi onu biliyor. Öyleyse amir olan bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insandır. Ne diyor Şura 13? Allahü yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer. Dilediğini kendisine seçer diyor. Ve onlardan dilediklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse seçilmek, mümin olmak için kafi değil. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece onlar müminlerdir. Diledikleri andan itibaren müminlerdir. Allah'ın dizaynında onlar müminlerdir Allah'a göre. Ama kulun vücudu itibariyle, vasıf şartları itibariyle o kişi henüz mümin olmamıştır. Kalbine iman henüz yazılmadığı için. Öyle olduğu için de fazl o kişi için aktif değildir. Ne zaman kişi vasıfları itibariyle mümin olacaktır? Kalbine iman yazıldığı zaman. Öyleyse Allah'a göre neden başlangıçta kişi mümin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'tan bir garanti alıyor kişi. Kalbine mutlaka iman yazılacak. Birinci garanti. Ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılacak Allah-u Teala tarafından. İkinci garanti. Öyleyse Allah'a göre Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bunları elde eden kişidir. Elde etmiş kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü kalbe iman yazmak da o kişinin elinde değil, Allah'a ulaşmak da o kişinin elinde değil. Kalbe iman yazacak olan da Allah, o kişinin ruhunu, o kişi hayattayken kendisine ulaştıracak olan da Allah. İşte böyle bir statü altında 10. basamakta kişi zikre başlıyor, 11. basamakta kalbine, 10. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılıyor. 11. basamakta kişi zikrullah'a başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyor.
ve Allah'tan gelen rahmetle faz göğsüne ulaşıyor, kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor ve %2 rahmet kişinin kalbinde yerleşiyor. Kişi huşu sahibi oluyor ve Allah ona tabi olacağı müridini mutlaka gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada o kişi için bir sonuç çıkıyor. Kişi huşu sahibi olmuştur, mürşidi görmüştür, ona ulaşmıştır, önünde diz çöküp tövbe etmiş, el öpmüştür. Ne olur? Allah'ın 10 tane nimeti gelir. Devrinin ruhu başın üzerinde oluşur. Kişinin kalbinin mührünü Allah Teala açar. Kalpteki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. Ve kalbin artık yeni bir veçesi, yeni bir devri, yeni bir veçeyle, yeni bir şekil alışla yeni bir devre başlamış olur kalp. Artık rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur kalbe ulaşacaktır. Allah o kişinin kalbinin içine çünkü imanı yazmıştır. Nefs tezkiyesinin şartları tamam olmuştur. Öyleyse nefs tezkiyesinin kalple alakalı şartlarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, o kalbin içindeki ekinet alınmış, yerine ihfat konmuştur. O kalbin mührü açılmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Ve kişinin kalbine iman kelimesinin yazıldığı anda, yazıldığı andan daha evvel nefsin kalbine %2 rahmet sızmayı başarmıştır. Küfür kelimesinin devamlı itiş gücüyle onu kalpten atmaya çalışmasına rağmen küfür kelimesi hala kalpte dururken rahmet nurları kalbe yerleşmeyi başarmıştır %2 nispetinde. Ve bu noktada, söylediğimiz noktada Allah Teala kalpteki küfür kelimesini almış, dışarı atmıştır. Artık kalpte faziletleri ve rahmeti dışarı atacak olan bir itiş gücü mevcut değildir. Tam aksine faziletleri, fazılları kalbin içine toplayacak olan, kendisine yapıştıracak olan iman kelimesi vardır kalpte artık. Nefs tezkiyesinin şartları tamamlanmıştır. Kişinin Allah'tan aldığı nimetler başka nelerdir? O kişinin bütün günahlarını Allah Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir. Ruhunu Allah'a ulaşmak üzere yola çıkartır Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre. Kişi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudu nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. İradede azalan nefsin afetlerine paralel olarak aynı oranda güçlenmeye başlar. Ve 10. nimeti Allah-u Teala'nın, o kişiye biri 10 verirken bir tek derecelik kazandığı hayra 10 katını verirken 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 katına kadar çıkaracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi burada başlıyor. Unsuru zikirdir. Bu noktadan evvel
Yani kişinin 14. basamakta tabiyetinden ve kalbine iman yazılmasından evvel o kalbe sadece rahmetle fazl giriyordu. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: "Ve levla fadlullahi aleyhi ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada." Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez, Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Böyle diyor Allah Teala. Öyleyse bu noktaya kadar rahmetle fazl var ortalıkta. Ama Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah'ın söylediklerine bakarsak, bir de rahmetle salavat isimli yeni bir grup daha gelecek. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman bir kısım insanlar derler ki, muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız, mülaki olacağız. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız, geri çevireceğiz. Allah'a ruhumuzu rücu ettireceğiz. İşte diyor Allah Teala Bakara 157'de, hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Hidayetin rahmet ve salavatla olacağı, yani nefs tezkiyesine dayalı olacağı Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Öyleyse nefsin hidayeti zikirledir, rahmet ve salavatın da nefsin kalbine girmesiyledir. Nefs tezkiyesiyledir. Ve kişinin bu noktadan itibaren, mürşidine ulaştığı andan itibaren aldığı 10 tane nimetten sonra kalbine rahmetle faz ve rahmetle salavat ulaşmaya başlar. Bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir, zikrullah'tır, Allah'ın isminin tekrarıdır ve Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ruhu Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren müessese zikirdir. Allah'ın ismiyle zikret ve Allah'a ulaş. Ne oluyor? Zikrettikçe nefsimizin kalbindeki afetler azalıyor. Afetler azaldıkça emanet olan, rehine olan nefs, vücudumuzda rehine olan nefs, gök katlarının kapılarını birer birer açmaya başlıyor. Kalbindeki afetler azaldıkça üst katları açma yetkisini kazanıyor. Böylece ruhun Allah'a doğru seyri süluku gerçekleştiriyor. Gök katlarında birer birer yükseliyor. Nefsin kalbinde nur biriktiğini şimdi beraberce tezekkür edelim. İlk %7 fazilet birikiminde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Kişi mümin olduktan sonra, kalbine iman yazıldıktan sonra Rahim esmasının gerçek tecellisi ortaya çıkar. Sadece müminlerin üzerine Allah Teala fazıl
ulaştırır, kalbine yerleştirir. Fazlım müminler içindir buyuruyor. İşte kalbine iman yazıldıktan sonra kişi nefs tezkiyesi zikir yapıyor. Allah'tan gelen fazıllar, fazılları kendisine çeken manyetik alanın sahibi olan iman kelimesi sebebiyle iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin etrafına gelen, kalbi yavaş yavaş kaplayan fazıllar iman kelimesinin etrafına geliyor, iman kelimesine yapışıyor sımsıkı. Ve iman kelimesinin çekim gücü hiçbir zaman azalmayacağı için yapışan o fazılların oradan ayrılması mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki kalbinizde %7 nur birikti, o günkü zikrinizi tamamladınız, zikri durdurdunuz. Durdurduğunuz anda zikir sırasındaki olayı hatırlayın. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, kalbin Allah'a dönük olan kapısının mühürü açılmıştır. Ve mühür oradadır. O mühürün üzerine baskı yapan rahmetle faz ve rahmetle salavat, mühürü kalbin alt boyutuna kadar indirir. Zülmani kapıya kadar indirir. Ve mühür zülmani kapıyı mühürler, kapalı tutar. Rahmetle fazlın ve rahmetle salavatın baskısı mühürün üzerine devam ettiği sürece kişinin kalbi şeytanın karanlıklarına, karanlık akışına kapalıdır. Karanlıklar nefsin kalbine, yani afetler, dışarıya atılan afetler nefsin kalbine giremezler. Kalbi %100 Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı doldurur. Ne zaman ki kişi kalbin, nefsinin kalbindeki işlemi, zikrini tamamlayarak durdurur. Zikir bittiği andan itibaren rahmetle fazla rahmetle salavat kalbe ulaşamayacağı için mühürün üzerindeki baskı kalkar. Kalpte %7 nur birikimi gerçekleşmişti. Baskı kalkınca aşağıdan baskı yapan şeytanın kalbimize gönderdiği karanlıklar, zulmet, nefsin afetleri tekrar kalbin içine dolmaya başlarlar. Ve bu dolan karanlıklar iman kelimesinin varlığına rağmen kalbi bütünüyle kaplarlar. Ne kadar yeri işgal edemezler? İman kelimesinin etrafında ne kadar fazilet, fazıl biriktiyse o birikime dokunamazlar. İman kelimesi onları kendisine çekmekte devam eder. Nefsin kalbinde %7 nur yerleşmiştir. Yerleştiren ve orada tutan iman kelimesidir. Zikir bunu yapar. Burası nefsi emaredir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Daha doğrusu Hazreti Yusuf şöyle söylüyor. Ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. %7 nura kadar nefsimizin kalbinde ruhumuz zemin katlıdır. %7 nura ulaştığı zaman nefsimizin kalbi, vücudumuzda, fizik vücudumuz içinde bir rehini olan nefs, birinci gök katının kapısını açma imkanının sahibi olur. Remote kontrolla, uzaktan kontrolla birinci gök katının kapısı açılır. Bizim ruhumuz da ana dergâhtan yükselen diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar yükselmeye başlar. Burası %7 fazilet birikimidir, fazıl birikimidir, iki de rahmet birikimi noktasıdır. Ruh,
birinci gök katında. Kişi zikrini arttırmaya devam eder. Devam eden zikirle ikinci bir yüzeyde nur birikimi, nefs ikinci gök katının kapısını açar, ruh ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levame, kıyamet suresi ikinci ayet-i kerime, fela uksimu bin nefsi levameti, hayır o levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levam edilen, kınanan nefs, kişi nefsini kınıyor, günahları işlemek istemiyor ama ne yazık ki işlemek mecburiyetinde kalıyor nefsi, o günahı işliyor. Ve kişi daha çok zikrediyor. Nefsinin kalbinde kalıcı nurlar %14'ü bulmuştur fazla olarak. %2 rahmette hep vardır kalpte o başlangıç girişinden sonra. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katında, nefsin kalbinde %21 fazla birikimi. Burası nefsi mülkimedir. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu sevva edene, o nefse hem şeytanın fücarı, fücuru hem de Allah'ın takvası ilham edilir diyor Allah Teala. Nefsimiz ilham almaya başlıyor. Sonra bir daha %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bundan evvelki bütün kademelerin Allah'ı zikretmekle gerçekleştiği burada anlatılıyor. Zikir kalpleri mutmain kılan yegane anahtardır. Ve bir kişinin kalbinde nurlar %28 fazilet, %2'de rahmete, yani %30'a ulaşmadıkça o kişinin kalbi mutmain olmaz, doyuma ulaşmaz. O kişi Allah'ın verdikleriyle kalbi doymaz, tatmin olmaz. Burası doyum noktasıdır. Fecir 27'de aynı şeyi söylüyor. Ya yetüven nefsin mutmain netü diyor. Ey mutmain olan nefs, irceyi ila rabbiki radiyeten var diye, Allah'ın, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Ondan sonra da ruhan sesleniyor, Rabbine dön. Öyleyse dördüncü gök katında ruhumuz mutmain oluyoruz. Bundan sonra bir daha %7 nur birikimi, radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Fecir 28. Bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz bir evvelkinde 5. gök katına yükselmişti. Burada da 6. gök katına yükseliyor. Nefsim var diye Allah da bizden razı oluyor. Ve bir daha %7 nur birikimimiz oluşturuyoruz. Nefsi tezkiye. Bu noktaya dikkatle bakalım. 7. defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Ne olmuştur? Nefsimizin kalbinde %49 fazıl birikimi var. %2 de rahmet birikimi var. %49 artı 2 %51 eder. Nefsin kalbindeki afetler Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sıfırdı. 10. basamağa yükselene kadar da sıfırdı. Orada rahmet kalbe girmeye başladı. 14. basamakta
fazıllar kalbe girip yerleşmeye başladı. Ve bu noktada nefsimizin kalbinde %49 fazıl var, %2 de rahmet var. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Şeytan yapısı itibariyle sadece nefsin afetlerine tesir edebilir. Çünkü ona duyarlı olan, Allah'ın emirlerini yapmayacak olan, yasaklarını işleyecek olan, şeytanların paralel olan nefsimizin afetleridir. Nefsin afetleri %100 iken %49'a düştü. Faziletlerse 0'ken %49'a ulaştı. Rahmet de 0'ken %2'ye ulaştı. Nefsimizin kalbinde şeytan artık %51'ine kumanda edemiyor, tesir edemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbinde hakimiyeti Allah'ın nurları ele geçirmiştir. Şeytan artık mağluptur. Hakimiyetini kalpte kaybetmiştir. Allah'ın nurları galip olmuştur. İşte bu nokta kişinin ruhunu 7. gök katına ulaştırdığı noktadır. Buradan itibaren ruh 7 tane gök katını aşmıştır. 7. gök katının 7 tane alemini geçecektir. Fetih kapısından elindeki kılıçla altın zincire vurup altın zinciri ikiye ayırarak fetih kapısından içeriye girmiştir. Ve zikir, affedersiniz, kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini birer birer geçecektir. Ve ruh Allah'a sitesini müntahaya ulaşıp, oradan da Allah'a indi ilahiye ulaşıp, oradan Allah'a ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşması 21. basamaktır. Zikirle bunu sağladınız. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr diyor Allah-u Teala. Kim nefsini tezkiye ederse o kendisi için, kendi nefsi için bunu yapar. Çünkü nefsi Allah'a söz vermiştir. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamak Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bundan sonra zikrimizi arttırırız. Beka makamında nurlar %61'den 71'e kadar çoğalır. Fena makamında %51'den 61'e kadar. Beka makamında %71'e kadar. Züht makamında %81'e kadar. Muhsinler makamında da 81'den sonrası ve fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Neyle teslim olmuştur? Allah'ın zikriyle teslim olmuştur. Sonra mı? 27. basamakta nefsimizin kalbindeki nurlar %100 olur. Daimi zikre ulaşmışızdır. Artık zülmani kapının üzerine, zülmani kapıdaki mührün üzerine rahmetle fazl kesintisiz bir şekilde baskı yapıyor. Mührün oradan ayrılması mümkün değildir. Karanlıkların kalbimize girmesi de mümkün değildir. Bu sebeple artık şeytanın kalbimize hiçbir tesiri söz konusu olamaz. Bu noktadan itibaren şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. İşte zikir 27. basamakta kişinin nefsini de Allah'a teslim etmesini sağlamıştır. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Göğün bütün katlarını gördüğü zaman mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahlar
örtülecektir. Sonra Allah Teala ona, onun başının üzerine salah nurunu getirecektir. Ve sonra da o kişiyi günahlarını örttüğü günahları sevaba çevirerek irşada ulaştıracaktır. 28. basamağın 4. kademesi irşada ulaşma noktasıdır. Bu noktadan sonra kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Talep mutlak kabul edecektir. Allah Teala o kişiyi irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hep bu cümle kullanılır, tayin edecektir. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu son mertebeye de ulaştılar. Hepsi söylediğimiz 7 tane kademeyi birer birer geçtiler. 7 makamı geçtiler, salah makamı. 7 makam geçtiler, ruhları Allah'a ulaştıktan sonra ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. İrşad makamının sahibi oldular. İşte Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. İster ensar olsun ister muhacirin, onlara tabi olduğunun kesin delili Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesidir. Bütün sahabe iradesini de Allah'a teslim ederek Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi olmuşlardır. Ve Fazlul Azim de bunların arasındadır. On iki mertebe nefs kalbi müzeyyen olmadıkça azim fazl oluşmaz. Azim fazl 12 müzeyyen olma mertebesini gerektirir. Fazl azimin sahipleri 12 mertebe kalpleri müzeyyen olduktan sonra iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. 12. mertebeden sonra teslim gerçekleşir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadarki bütün bu mertebeleri hep Allah-u Teala'nın zikri oluşturmuştur. Kim üzerinde? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üzerinde, Rahim esmasının tecelli ettiği kişi üzerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini birlikte inşallah oluşturacağız. Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz bu. Kod numarası 1.2.12.2. Bakara Suresinin 283. ayet-i kerimesiyle inşallah ders konumuza giriyoruz. Allah razı olsun. Bakara Suresi 283. ayet-i kerime. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْمُودًا فَاِنْ اَم۪ينَ قَادِكُمْ بَعْدًا فَلْ يُؤَدِّلْ لَز۪يتُ مِنَ اَمَانَتَهُ وَلْ يَتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةِ وَمَنْ اَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ عَصِيمٍ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمٌ. Allah Teala buyuruyor, eğer sefer üzereyseniz, yolculuktaysanız, yolculuk yapıyorsanız ve bir yazıcı da bulamazsınız, borç alacak akdini, kağıdı dökecek olan birisini bulamazsanız, o takdirde alınan rehinler diyor Allah-u Teala. Demek ki bazen borç müessesesi rehinle tamamlanıyor. Taraflardan biri borç veriyor ama karşılığında borç ödememesi ihtimaline karşılık rehin alıyor. Ve yazılı bir senet yoksa da rehin zaten kafi teminatı teşkil edeceği için bir problem kalmıyor. Allah Teala devam ediyor. Eğer birbirinizden eminseniz, birbirinize karşı tam bir güveniniz varsa, güven duyulan kişi emanetini ödesin buyuruyor Allah Teala. Güven duyulan kişi emanetini

Rabbi olan Allah'a takva sahibi olsun. Rabbine takva sahibi olsun. Ve şahitliği gizlemeyin. Ve kim onu, o şeyi, şahit olduğu şeyi gizlerse muhakkak ki o zaman kalbi günahkar olan bir insandır. O kişinin günahkar bir kalbi olması söz konusudur. Allah yaptıklarınıza alimdir diyor. Allah yaptıklarınızı bilir diyor. Allah'ın ismi de biliyorsun.

Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın yazıcılar diye bahsettiği kişiler zamanımızdaki noterlere çok benziyor. Biliyorsunuz bir alacak borç akdini gidip noterde yaparsanız en sağlam alacak bir borç akdi yapmış olursunuz. Yani üç nisadan birisi noterde kalır. Yani yazıcı. Kur'an'da yazıcı olarak geçen noter bir nisaya sahip olur. Bir nisayı borçlu alır. Bir misayla alacak olur. Herkesin imzası vardır. Şahitlerin de imzası vardır. Şahitler huzurunda ve notar huzurunda bir alacak borç işlemi yapılmıştır. İşte Kur'an'a en uygun borç ve alacak işlemi bu. Ama bunun da birçok zaman kaybettirici faktörü var. Evvelen noterde bazen uzun süre sıra beklemek söz konusu olabilir. Vesaire vesaire. Ama böylece şahitlerin ve noterimizin de aslında Allah'ın izniyle bir borç ve alacak hakkı tahakkuk eder. Şimdi seyahattesiniz ve gittiğiniz yerde de böyle bir yazıcı yok. O zaman ne yapacaksınız? Allah-u Teala diyor ki o zaman rehin alın. Rehinleri aldığınız zaman zaten konu bitmiş olur, buyuruyor.

Ve iki kişi birbirine güven duyuyorsa ne olacak? Tam bir güven söz konusu ise yani borçlu ve alacaklı arasında tam bir güven söz konusuysa o zaman alacaklı çok rahat bir şekilde emaneti yani vermesi lazım gelen parayı, alacağını teşkil eden parayı borçluya verir. Çünkü borçluya karşı güven duyuyor, hiçbir sakıncası yok ona göre. O zaman böyle bir borç alacak işlemi şahitlerin huzurunda olmayabilir de. Böyle bir netice çıkıyor ortaya. Eğer şart kişiler birbirine karşı güven duyuyorlarsa alacaklı elindeki emaneti o borçluya vermek üzere kendisinin ayırdığı o parayı borçluya verir. Ve böylece takva sahibi olmanın gereklerinden bir tanesini yerine getirir. Acaba bu takvadan Allah-u Teala'nın dizaynında kişilerin basamaklarına beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Başlangıç takvasındasınız. Mürşidinize ulaştınız. Ön takvadasınız. İşlemler harekete geçti, ruhunuz, veçiniz, nefsiniz hidayete adım attı. Hidayet yolunda ilerlediler. Ruhunuz Allah'a ulaşarak Allah'a teslim oldu. Gerçek takvadasınız. Takva sahibi oldunuz. Sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Ekber takvanın sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Azim takvanın sahibi olacaksınız. İşte kişinin verdiği borç da bu kademeler arasında şekil değiştirir. Başlangıç takvasında kişinin kimseye itimadı henüz yoktur. Henüz sadece Allah'a ulaşmak konusunda bir kararın sahibidir. O, notadan kağıt yaptıracaktır. Veya alacak senedi alacaktır kişiden. Yani bugünün tatbikatında alacak senetleri ve çekler bu işleri görüyor. Ama iki taraf düşünün. İkisi de ihlaslı olsun. O zaman taraflar birbirine karşı tam bir güven içerisinde ve derhal kişi diğerine onun ihtiyacı olan parayı teslim ediyor. Böyle bir teslimiyette onlar arasında ne bir senede ne bir çeke hiçbir şeye ihtiyaç olmaz. Allah'ın emanetini almıştır birisi, diğer de o emaneti diğerine tevdi etmiştir. O alan kişi için bir emanettir. Takva sahibi olan birisi için, bu azim takvaya ulaşmış birisi için emanet, hiçbir şekilde ihanet edilmesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Sevgili öğrenciler, isteyenler, kıyamayanlar, takva sahibi olmanın kademeleri yükseldikçe muhteva değişiyor. Başlangıçta insanların birbirine itimat etmesi elbette söz konusu değil. O zaman notarlar huzurunda, yazıcılar huzurunda, şahitler huzurunda sözleşmeler yapılıyor karşılıklı iki tarafın borçlanmasına, alacaklanmasına karşı şahitler şahitlik ediyor. Borçlu da, alacaklı da, yazıcı da, şahitler de birer tane nüshası bulunuyor bunun. Ama konu ilerledikçe kişinin takva sahibi olma seviyesi yükseldikçe o zaman bunların uzunlukları biraz birer kalkıyor. Öyle bir duruma gelmiş ki kişi iki kişi iki taraf birbirinden eminse bu takdirde onlar sarahta olanlardır. Sadece
parayı verecek olanın onun için hazırladığı emaneti ona teslim etmesi söz konusudur. Bu onun takva sahibi olduğunun kesin işaretini teşkil eder. Şahitliğe gelince, şahitlik Allah-u Teala'nın indinde önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala şahitliği gizlemeyin diyor Kur'an-ı Kerim'de. Akrabanız da olsa, bir yakınınız da olsa Allah'ın huzurunda hakikati söylemekten çekinmeyin. Sadece doğruyu söyleyin diyor Allah-u Teala. Bunun manası menfaatiniz de olsa, yakınlarınızın menfaatlerini halildar da etseniz, sizin doğruyu söylememekte menfaatiniz de olsa, yakınlarınızın da menfaati olsa, hiçbir zaman bunu gerçekleştirmeyin diyor Allah-u Teala. Sakın diyor, hakikati değiştirmeyin. Şahit olduğunuz şeyi gerçek anlamıyla mutlaka doğru olarak intikal ettirin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim şahitliğini gizlerse, yani şahit olduğu şeyi gizlerse, onun günahkar bir kalbi vardır diyor Allah-u Teala. İşte Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi'nin 283. ayet-i kerimesinde karz akdine, borç akdine mütalik bunları söylüyor. Diyorsunuz ki kadiyatende bundan da daireli bir seviye var. Orada borcunu veren kişi borçluya parayı veren alacaklı onu unutmak için verir. Parayı verir ve unutur. O para hiçbir zaman bir daha geri istenmeyecektir. Ama alacaklı bu parayı istemese de borçlu getirip teslim ederse o zaman alacaklı onu alacaktır. Tekrar başka bir ihtiyaç sahibinin kullanabilmesi için kullanacaktır. Öyleyse bu güzellikleri Allah'ın lütfları sergileyebilir sevgili öğrenciler, beğenler ve dinleyenler. Bir gün hepiniz bu dizayn üzere en güzele ulaşacaksınız. Her şeyin çok güzel olduğunu yaşayacaksınız. Her şeyin Allah Teala'nın dinindeki en güzeline yaklaşacaksınız. Öyleyse Allah'a teslim olmaya çalışın. Allah razı olsun. Allah Teala 284. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah Teala diyor ki göklerdeki ve yerdeki şeyler Allah'a aittir. Her şey. Bütün gökler, bütün yerler ve göklerde ve yerlerde ne varsa canlı ve cansız her şey Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, bizler de Allah'ınız. Allah için yaratılmışız. İşte bir gün Allah'ın sahibiniz olduğunu idrak edeceksiniz. O zaman ona köle olmuş olacaksınız. Allah'a kul olmanın
ötesine geçeceksiniz. Bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman anlayacaksınız ki siz de sadece bir kulsunuz. Allah sizi yaratmış kendisi için. Aslında siz Allah'a ne kadar layık olabilirseniz o kadar siz mutlu olursunuz. Sizi kendisi için yaratan Allah'ın muradı ona bir fayda sağlamanız değildir. O sadece sizi kendisi için ama siz mutlu olasınız diye yaratmış. Yani Allah'a ne kadar layık olursanız siz bu kadar mutlu olursunuz. Liyakatiniz arttıkça mutluluğunuz artar. Ve bir gün anlarsınız ki Allah-u Teala bütün ibadetleri sadece insanları o ibadetleri yapsınlar da ibadetlerin mutluluğunu yaşasınlar diye koymuş. Her ibadet Allah ile aranızda bir mutluluğu işaret eder. Bir mutluluğu oluşturur. Bir mutluluk vasıtasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunu dikkatle yerli yerine oturtun. Size Allah-u Teala ne emretmişse onun yerine getirirken duyduğunuz hislere dikkat edin. Eğer Allah'ın size emrettiği şey size bir angarya gibi geliyorsa siz ait olduğunuz yerde değilsiniz. Hala şeytanın emrinde olan bir zavallısınız. Ne zaman ibadetler size angarya gibi gelmezse o zaman Allah'a kul olmanın yarısındasınız. Ama ne zaman ibadetlerinizden zevkleri, doyulmaz zevkleri almaya başlamışsanız, idrak etmişseniz Allah'ın koyduğu bütün ibadetlerin sadece sizi mutlu etmek için birer vasıta olduğunu ve hepsinin mutluluğa açılan bir kapı olduğunu idrak ettiğiniz zaman asıl büyük zevkleri o zaman yaşayacaksınız. İşte orası kölelik makamıdır. Nelerden vazgeçerseniz onlardan çok daha fazlasını Allah-u Teala size karşılıksız olarak nimet standartlarında mutlaka verecektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan Allah'ın bu kanununu çok iyi biliyor. Sizlerin mutluluğunuzun bunu anlamaktan geçtiğini çok iyi bildiği için devamlı nefsinizi bir vasıta olarak kullanacaktır ömrünüz boyunca. Siz hakim oldukça o kullanmaya yine çalışacaktır. Başaramasa da vazgeçmez. Ama her şey sadece sizlerinizde. Bilin ki sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız size ait olan şeyleri kullanamadığınız için. Onları kullanmanızda hiçbir engel yok. Siz Allah'ın kanunlarını anladığınız zaman bu konunun mutluluğunu yaşamaya başlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Bu kanunların hepsi ama hepsi sadece bütün insanları mutlu kılmak üzere dizayn edilmiştir. Ve Allah'ın kanununda mutluluğa karşı mutluluk, mutsuzluğa karşı mutsuzluk söz konusudur. Herkes kendi mutluluğunu o mutluluğa verdiği önem derecesinde doğruları tatbik edebilme seviyesinde yaşar.
Öyleyse doğru nedir? Doğru bizleri mutlu edecek olan her şeydir. Yanlış nedir? Yanlış da bizleri mutsuz edecek olan her şeydir. Dikkat edin. Hiçbir zaman mutluluğu nefsinizin afetleri istikametinde yaşayamazsınız. Mutluluğu sadece ruhunuzun hasletlerine paralel uygulamalarda yaşayabilirsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sizin. Ve hepsi sizin kendinizi Allah'ın emrettiği standartlarda bir yönetimle yönetmenize bağlıdır. Yani sadece ruhunuzun taleplerini yerine getirdiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse nefsiniz ne ister? Başkalarına emretmek ister. Başkalarından üstün olmak ister. Sizi saysınlar diye başkalarını küçük gördüğünü her zaman beyan etmek ister. Peki ruhunuz ne ister? Ruhunuz başkalarına yardım etmek ister, hizmet etmek ister. Bunun için yaratıldığını bilmektedir. İşte siz ne kadar başkalarına yardım etmekten kaçınırsanız, o kadar nefsinize hizmet etmiş olursunuz. Ne kadar nefsinize hizmet ederseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Şunu hiç unutmayın, nefsinizin adetlerine itaat ettiğiniz sürece aslında yalnız şeytana itaat ediyorsunuz. Ve şeytan bu kainattaki en büyük dostunuzdur, en büyük düşmanınızdır. Ve şeytan sizden sadece mutsuz olmanızı ister. Tek bir talebi vardır. Şu dünyada sizi mutsuz kılmak ve kıyametten sonra da mutlaka sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek. İşte iblisin istediği şey budur. Bunun için de elinde hazır bir donanım vardır. Bu nefsinizin afetleridir. Allah-u Teala bütün insanları kullara eşit şartlarda koyar. Nefslerinin kalpleri %100 afetlerle dolu olarak hayırlarda yapılacak olan bir yarışa girersiniz. Bu yarış ya ömrünüz boyunca hep kötülüklerde yapılan yarış olarak kalır. Ya da bir gün gerçekten hayırlarda yapılan bir yarışta derece alırsınız. Bu birinci ve ikinci ve üçüncülüğü alabilmek sevgili kardeşlerim, hepinizin daimi zikre ulaşmanız da mümkün. Kim daimi zikre ulaşabilirse o ulvel vab kademesinde üçüncülüğü kazanır. Yani üçüncüler arasına girer. Kim ihlasa ulaşırsa o ikincilerin arasındadır. Kim selam makamına ulaşırsa selam makamının bütün katlarında birinciler vardır. Bütün mürtebasında, yedi kademesinde de onların hepsi birincilerdir. Yani nasıl zamanınızda müsabakalar yapıldıktan sonra o müsabakanın birincisi tayin edilir, ikincisi tayin edilir, üçüncüsü tayin edilir. Onlar müsabakanın birincileri, ikincileri ve üçüncüleridir. İşte hayırlarda yapılan müsabakalarında birincileri, ikincileri, üçüncüleri salihler, muhlisler ve ulul elbaptır. Aslında ulul elbap sabikunun hepsine verilen müşterek bir addır. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Her şey ve siz Allah'a aitsiniz. Şeytana ait değilsiniz. Ama nefsiniz sizi götürüp şeytana teslim etmek için gerekli olan negatif vasıflara sahiptir. İblis de onlara tesir etmek suretiyle sizi yönetebilir. İşte müsabakalarda başaranlar, sabikun, şeytanın size tesir alanlarını %100 yok edebilenlerdir. Daimi zikir, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok eder. O zaman siz mutlaka daimi zikre ulaştığınız zaman hayırlarda yarışanlardan olursunuz. Unutmayın bundan o zatı sıra ver. Bütün sahabe daimi zikre başlılar. Şimdi sıra sizde. Daimi zikre ulaşabildiğiniz takdirde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayabileceksiniz. Öyleyse bütün insanlar için hesaba çekilmek söz konusudur. Ama salihler için hesaba çekilmek hiçbir şey ifade etmez onlar için. Hesap zaten önceden bellidir. Bütün hayat filmlerini zaten görmüşlerdir. Ölmeden evvel. Ve onlar için sadece hayat filmlerini görmek bir mutluluk vesilesidir. Onların o sonsuz saadete ulaşacaklarının bir garantisini teşkil eder. Onların hayat filmleri, yani Allah'ın onları mahkemeye çekmesi. Allah bizi nasıl hesaba çeker? Mahkeme-i Kübra'da hesaba çeker. Mahkeme-i Kübra et demek, Allah Teala sizi karşısına alıp da, ey kulum, anlat bakalım bana neler yaptın, hangi hataları işledin, hangi güzellikleri yaptın mı diyeceklerini diyorsunuz. Hayır, diyor ki biz o gün kıyamet günü sizin ağzınızı mühürleriz diyor. Yani size konuşma yetkisi vermiyor Allah Teala. Ve uzuvlarını söyler diyor. Uzuvlar nasıl söyler yaptıkları şeyi? Görüntüye alınıyor bütün yaptıklarınız. Kiramen Katibin melekleri tarafından hayatınızın doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen her saniyesi iki filmle filme alınır. Birisi davranışlarınızın, aksiyonlarınızın filmidir. Bütün hareketleriniz, bütün davranışlarınız doğumunuzdan ölümünüze kadar filme alınmıştır. Bu sonuç filmidir. Bir de sebep filmi seyredeceksiniz. Sebep filmi düşüncelerinizin filmidir. Melekler, Kiram-ı Katim'in melekleri düşüncelerinizi de tespit ederler. Ve düşüncenizle davranışlarınız arasındaki rabıta bu sebeple ortaya çıkar. Hangi suçu kim işlemiş? Bu suçu işlerken suçtaki kasıt derecesi acaba ne kadar? Bir insan bir başkasını kazara öldürebilir. Hiçbir zaman onu öldürmeyi dilemediği halde elinden düşen bir silahtan yere düştüğü anda çıkan bir mermi bir kişiyi öldürmüş olabilir. Bunda onun hiçbir dahili yoktur. Sadece ihmali vardır. Hayat filmi bunu net olarak gösterir. Çünkü düşünceler de filme çekiliyor. Eğer kişi tamamen bunu yaptıysa önce ince ince planlayacaktır. Falan yerde o kişinin karşısına çıkacaktır. Silahındaki bütün kurşunları kişinin kalbine sıkacaktır. Onu öldürecektir. İşte bu külliyen kasıttır, taammüttür. Öyleyse Allah Teala bizi nasıl hesaba çekiyor? Kıyamet günü ulaşıyoruz mahşer meydanına.
orada öldürülüyoruz. Sonra hepimiz aynı yaşta ve cennet ve cehennem hayatını yaşayacak şekilde yeniden canlandırıyoruz, canlandırılıyoruz. Nefsimiz de aleminden geliyor. Fizik vücudumuzun içine giriyor. Nefsimiz ve fizik vücudumuz beraberce indi ilahiye ulaşıyoruz. İndi ilahide herkesin kendi hayat filmine çekilmesi söz konusudur. Otomatik sistemler kişiyi kendi hayat filmine uçarak ulaştırır. Ve orada doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınızı rakamlı bir kitap gibi göreceksiniz. Hayatınızın her saniyesi rakamınızın değiştiğini göreceksiniz. Bütün negatif filminizin negatif devresi, yani kısaca derece kaybettiğiniz her saniye sol tarafınızda Kiramen Katib'in melekleri tarafından muhafaza edilir. Size derecat kazandıran bütün olaylar da sağ tarafındaki kiramen kâtibi melekleri tarafından muhafaza edilir. Ve hayat filminizin her iki tarafı da eksiktir. Ama ne zaman sevgili kardeşlerim, kıyamet günü oraya giderseniz hayat döneminizin tamamlanmış olduğunu ve kronolojik sıraya göre dizildiğini ve size ya sağınızdan ya solunuzdan verildiğini göreceksiniz. Eğer sağınızdan verilirse hesabı yüzünün akıyla verdiniz. Allah'ın cennetini hak ettiniz demektir. Önce herkes gibi siz de cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemin durumunu mutlaka Allah-u Teala kıyamet günü gösterecek size. Allah-u Teala'ya şükretmeniz için. Sizi cehennemine değil de cennetine kabul buyurduğu cihetle ona şükretmeniz için. Hamd etmeniz için. Öbür taraftan cehenneme gidenlerin de hayat filmleri sol ve artık taraflarından verilir. Cennete gidecek filmlerin sağ ve ön taraflarından verilmesini bir zıttı işlem gerçekleştirilmiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Daha kemiği kübra sizin hayat filminizi seyretmenizin adıdır. Bu hayat filminde her şey önceden size gösterilmek üzere hazırlanmıştır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. O zaman bizim tavsiyemiz olur ki Allah'a kul olmayı tamamladıktan sonra da ona yaklaşmaya devam edin. Ona köle olun. Allah'a esir olun. O zaman Allah'ın sizi çekeceği hesap sadece mutluluğunuzun bir vesilesi olur. Allah razı olsun. Allah Teala Bakara suresinin 285. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Âmeder Resulü bima inzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kütubihi ve resulihi. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ
Pekalu semina ve atana gufranike rabbena ve ilekel masin. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 285. ayet-i kerimesinde Resul ve müminler Rabbinden ona Resul'e indirilene iman ettiler. Öyleyse burada Allah Teala kitabı olan bir resimden bahsediyor. Bu nebi resimse mutlaka şeriat kitabı söz konusudur. Bütün peygamberler için onlara Allah Teala'nın şeriat kitabı verdiğini görüyoruz. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim kainatın son şeriat kitabıdır. Bir daha değişmeyecek olan ve kıyamete kadar dünyayı şeriat statüsünde yönetecek olan Allah'ın indirdiği son mukaddes şeriat kitabı. Peygamber Efendimiz sahasından bilindiği gibi Nebilerin sonuncusudur. Allah Teala Peygamber Efendimiz sahasının Hatem'in Enbiya olduğunu söylüyor. Nebilerin Hatem'i mührü yani hitamı noktasında olan kişi, mühürlendiği noktada olan kişi. Hitam kelimesi sona ermek istikametinde kullanılıyor. Aynı kökten gelir. Hatem kelimesiyle, mühür kelimesiyle son bulmak manasına gelir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Ama resimler artık peygamber olmaları mümkün değildir. Peygamber bir resim hiçbir zaman gelemeyecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar. Ama resimler, peygamber olmayan resimler bütün kavimlerde var olacaklardır kıyamete kadar. Bütün kavimlerde yaşayacaklardır. Allah Teala kıyamete kadar bütün kavimlere resimler göndereceğini kesinleştirmiş. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde, Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde, Ali İmran Suresinin 164. ayet-i kerimesinde, İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde, sevgili öğrenciler, izleyenler, bilinmeyenler. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Resul hem de müminler diyor ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilene iman ettiler. Sonra diyor, hepsi de Allah'a ve meleklerine ve kitaplarına ve resullerine iman ettiler. Burada Amintu'nun altı
kesiminden sadece dördü ele alınmış. Konuyu bitirelim, tekrar dönelim oraya. Onun resimlerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem de bütün sahabe onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in resimlerinden, Allah'ın resimlerinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dair hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler diyor. Bunu diyenlerin arasında Resulün kendisi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabe de diyor ki Allah'ın nebi resimleri gelmiştir. Allah'ın veli resimleri gelmiştir. Kıyamete kadar da veli resimler gelmekte devam edecektir. Ve biz onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için Hazreti Musa, Hazreti İsa arasında, Hazreti Nuh arasında, Hazreti İbrahim arasında bir farklılık söz konusu değil. Böyle bir farklılık yok. Böyle bir farklılık izah edilmemiş. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir hüviyette görünüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hem sosu en güzel standartlarda göstermiş, dizayn etmiş. Gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerek bütün sahabe Allah'ın resulleri arasında fark gözetmiyorlar. Acaba niçin fark gözetmiyorlar? Çünkü Allah'ın bütün resimleri İster peygamber resul olsun, ister nebi resul olsun yani, isterse veli resul olsun, netice değişmez. Hepsi, hiç istisnası olmadan, hepsi sadece Allah'a teslim olmayı Allah'tan öğrenmiş ve beraberlerinde olanlara öğretmişlerdir. Neyi öğretmişler? Allah'a teslim olmayı. Ruhunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Bekçinizi, fizik vücudunuzu nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Nefsinizi nasıl Allah'a teslim edeceksiniz? Allah'ın bütün nebi resimleri ve veli resimleri insanlara bu temel hakikatleri öğretmişlerdir. Yetmez, bütün resimler ve onlara tabi olanların hepsi ruhlarını da veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse hangi peygamberden bahsediyorsanız bahsedin, hepsi Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de teslim etmişlerdir. Onlara tabi olanlar da aynı şeyi yapmıştır. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala hangi peygamberden bahsetmişse mutlaka onun Allah'a teslim ettiğine dair bir ayet koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Mutlaka o nebi veya o resul, nebi olmayan resul mutlaka Allah'a teslim olmuştur. Öyleyse bu işareti herkes için aynı standartta görüyoruz. Bütün nebiler, bütün resuller ve onlara tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir teslim standardı içinde bütün insanlar var. Ve bu açıdan meseleye bakıyorsak, hepsi Allah'a teslim oldularsa, öyleyse Allah'ın kendilerine öğrettiği şey Allah'a teslim olmaktır. Bütün resullere, ister
peygamber resul olsun, nebi resul olsun, ister evliya resul olsun, Allah'ın velisi olsun, netice değişmez. Hepsi Allah'a sadece teslim olmayı öğrenmiş Allah-u Teala'dan ve dinlerini öğrenmek isteyenlere de Allah'a teslim olmalarının farz olduğunu öğretmişler. Hem kendileri bu farzları yaşamışlar, hem de öğrettikleri kişiler bu farzları yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sebebe dayalı olarak bütün resuller, bütün nebiler sadece Allah'a teslim olmayı Allah'tan öğrendikleri için ve öğrettikleri kişilere bu hakikati öğrettikleri için hepsi aynı görevi, aynı titizlikle, aynı standartlarla gerçekleştirmişler. Üç teslimi de realize etmişler etrafındakilerde. Öyleyse tabi olmak da sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emrinde tabi olan kişi Allah'ın yardımıyla mutlaka hedeflerine ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisine ulaştıracağını müsaade etmiş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek safhası, mürşide ulaşma safhası ve ruhun Allah'a ulaşma safhası Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Geri kalanlar da Allah'ın yardımıyla gerçekleşir ama kişinin gayreti asıldır. Daimi zikre ulaşmak, ondan evvel fizik vücudu Allah'a teslim etmek, kişileri aynı hedeflere ulaştıracaktır. Bu durumda tabiatıyla eğer bütün Allah-u Teala'nın resimleri, yani evliya resimlerde, nebi resimlerde Allah'a hem kendileri, ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim etmişlerse hem de etraflarındaki insanların bu teslimlerin gerçekleşmelerine sebep olmuşlarsa o zaman orada birbirinden ayırt edilmeden icap edilecek hiçbir şey yoktur. Bütün peygamberler Allah'ın yegane dinini, teslim olma dinini insanlara öğretmişlerdir. Onun için aralarında bir farklılık yoktur. Onun için Âl-i İmrân suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Resulleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin birbirinden ayırt etmediklerini, aralarında fark gözetmediklerini ifade ediyor. Burada da böyle bir dizayndan sonra Allah Teala diyor ki ve dediler ki işittik ve itaat ettik. Rabbimiz mağfiretini versin. İşittik ve itaat ettik. Hatırlayacaksınız olayı. Araf 172'de Allah Teala diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun evlatlarını, onun çocuklarını, onların sırtlarından onların çocuklarını ve hepsinin sırtlarından çocuklarını çıkartarak huzurumuzda bütün Adem oğullarını topladık diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bir sorgusuyla karşı karşıyayız. Diyor ki Elestü bi Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki o ezeldeki eles vezmindeki günde evet demişiz, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre
Ey nesler, size sizden yemin istiyorum. Nefsinizdeki bütün afetlerden kurtulmak ve bana teslim olmak konusunda hepinizden yemin istiyorum. Bana teslim olmayı garanti etmenizi istiyorum diyor Allah-u Teala. Teskiye ve tasfiye olmanızı istiyorum diyor. Sonra diyor ki, ey fizik vücutlar, sizden de ahd istiyorum. Şeytana kul olarak sizi dünyada vermem bir gezegene göndereceğim. Orada şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız. Hepinizden şeytana kul olmaktan kurtulmanızı ve bana kul olmanızı istiyorum diyor bütün fiziklere, bizim fizik vücutlara ve fizik vücutlarımızdan da ahd alıyor Allah-u Teala bu konuda. Ahd vermelerini istiyor. Sonra da ruhlara dönüyor. Sizden de ey ruhlar misak istiyorum diyor. Fizik vücutlarımız ölmeden evvel bana ulaşacağınıza dair sizlerden de misak istiyorum diyor. Ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Bütün nefsler, ruhlar, fizik vücutlar orada İlestibirat Hüküm Günü diyorlar ki Semina, işittik. Allah-u Teala da buyuruyor. Öyleyse emrime itaat edin diyor. Yemin verin ey nefsler. Misak verin ey ruhlar. Ahd verin ey fizik vücutlar. Buyuruyor Allah-u Teala ve nefslerimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya. Tasfiye olacaklarına, Allah'a nefslerini tamamen afetlerden temizleyerek nefslerini teslim edeceklerine dair. Ruhlarımız misak veriyor Allah-u Teala'ya. Biz hayattayken bizden ayrılıp Allah'a doğru yapacakları seyri sülûkü tamamlamayı, Allah'ın zatında ifna olmayı garanti eden misak veriyorlar Allah-u Teala'ya bütün ruhlar ve bütün fizik vücutlar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda Allah'a ahd veriyorlar. Ve Allah-u Teala soruyor Maide 7. İtaat ettiniz mi? Emrimi yerine getirdiniz mi? Yemin, misak ve ahdi gerçekten verdiniz mi? Dil ile ikrar deniyor buna. Ve bütün nesler, ruhlar ve fizik ruhlar hepsi diyorlar ki atana, emre itaat ettik. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki ben de yeminlerinizi, misaklarınızı, ahdlerinizi üzerinize farz kıldım. Üzerinize yükledim diyor. Artık yeminle, misakla ve ahdle yükümlenmiş durumdasınız diyor. İşte Bakara Suresi'nin bu 285. ayet-i kerimesi bu açıdan yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz açısından ezeldeki bu dizaynın bizden alınması muhtevası içerisinde Allah-u Teala tarafından üzerimize yeminin, misakin ve ahdin farz kılındığı bir özellik taşır. Ve Araf 172 Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi ve Bakara Suresinin bu 285. ayet-i kerimesi yeminimiz, misakimiz ve ahdimizle alakalı. Ve zaten Allah'tan mağfiret diliyorlar. Yani bizi
bize mağfiret et günahlarımızı sevaba çevir talebiyle geliyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mağfiret talebi Allah-u Teala'nın, biliyorsunuz ki mürşidimizin önüne ulaştığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen birisini Allah 10 tane nimet ihsanda bulunarak mutlaka mürşidine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. 10 tane ihsanın 10.'sü mürşide ulaşmaktır. Öyleyse Allah Teala 10. ihsanda mürşidi gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım atmıştır. Allah mürşidini ona göstererek 10. nimet, 10. ihsanda mürşide ulaşmaya hazır hale getirmiştir onu. Kul 2. adımı atar. Mürşidine ulaşır. O zaman da Allah'ın 10 tane nimeti oluşur. İşte bu nimetlerden bir tanesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi işlemidir. Bu işlem Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde en güzel şekilde ifade edilmiş. Cehenneme gitmeyeceğini söylüyor Allah-u Teala mürşidine tabi olup tövbe edenlerin. Mümin olacaklarını söylüyor. Nefs tezkiyesine başlayacaklarını söylüyor. Ve mümin olup nefs tezkiyesi yapan bu tabi olanların günahlarının sevaba çevrileceğini söylüyor. Onlara mağfiret edileceğini söylüyor. Bakara suresinin 285. ayet-i kerimesi Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesiyle alakalı. Arşı tutan melekler oradaki kişi mağfiret talebinde bulunuyorlar Allah-u Teala'dan. Demin söylediğimiz Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesiyle alakalı. Nisa suresinin 168. ayet-i kerimesiyle alakalı. Orada mürşitlerine tabi olmayanların Allah'tan mağfiret alamayacakları ifade ediliyor. Ve bütün olay tamamlanıyor. Dönüşümüz ancak sanadır. Ruhumuz ancak sana ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim,

0: sonsuz kalbe şükrediyorum. Ve Allah'tan hepinizi Allah Teala'nın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırarak Zülcenaheyn kılmasını dileyerek, bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Bu akşamki konumuz küfür. Küfür kelimesi ve kafir kelimesi, küffar kelimesi hep aynı kökten geliyor. İman kelimesi ve mümin kelimesi aynı kökten geldiği gibi. Kur'an-ı Kerim dizaynına baktığımız zaman küfür ve iman birbirinin zıttı olan iki kavram ifade eder. Lügat manasından hareket eden insanlar küfrü inanmamak, imanı da inanmak olarak değerlendirmişler. Lügat manası budur. İman inanç demek, küfürde inançsızlık. Lügat manası bu. Ama Kur'an-ı Kerim lügat manaları ile kavramlar arasında büyük farklılıklar gösterir. Mesela bir takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir ama Kur'an-ı Kerim'deki 7 tane takvayı dizelediğiniz zaman birincisinin Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı takva olduğunu, ikincisinin mürşitlerine ulaşıp tabi olanların takvası olduğunu, üçüncüsünün ruhunu Allah'a ulaştıranların takva seviyesi olduğunu, dördüncüsünün fizik vücudunda Allah'a teslim edenlerin takvası olduğunu, beşincisinin nefsini Allah'a teslim edenlerin takvası olduğunu, altıncısının irşada ulaşanların takvası olduğunu, yedincisinin ise İrşat makamına tayin edilenlerin takvası olduğunu görürsünüz. O zaman bu muhteva içerisinde Allah'tan gelen vahiy aslı oluşturur. Ülkemizde satılan 23 tane Kur'an mealine baktığınız zaman nerede takva kelimesi görmüşlerse mealçi kardeşlerimiz oraya Allah'tan korkmak, Allah'tan korkmak, Allah'tan korkmak diye hep aynı ifadeyi koymuşlar. Ki lügat manası itibariyle doğrudur da. Ama onlar Kur'an-ı Kerim'in 28

basamaktan oluştuğunu, dört tane yedi basamağın ve asr-ı süresinde mevcut olduğunu bilmiyorlar. O zaman takvaları da ait olduğu standartlarda yerleştirmeleri mümkün değil. Teslimleri de, hidayeti de, Allah'a kul olmayı da, felahı da, birri de. Sevgili kardeşlerim, sadece lügat manalarına bakarak Kur'an-ı Kerim şifresini çözemezsiniz. Biz de çözemeyiz. Ama bizim Allah'tan vahiy almak gibi Allah-u Teala'nın bize lütfettiği bir imkanımız var. Öyleyse bizim hakkımızda tereddüt sahibi olanlar sitemizi bir ziyaret etmeliler. Bugünün din standartlarının ne kadar ötesindeki şeyleri Allah-u Teala'nın bize bildirdiğini yerlerine oturtmalıdırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, küfür müessesesi de, iman müessesesi de bunlardan iki tanesi. Eğer sokaktan geçen adama sorarsanız, kimdir mümin? Allah'a inanandır. Cevap alacaksınız. Kimdir kafir? Allah'a inanmayandır. Allah'a inanmayan gerçekten kafirdir. Ama Allah'a inanan acaba mümin olabiliyor mu? Ne yazık ki hayır. Mümin olmak bir vasıf meselesidir. Ve bu basit anlatım biçimi içinde bile iblis insanları tuzağına düşürmek için gene çok önemli bir noktayı yakalamış ve vurmuş gene insanları yerden yere. Şu fikri, ideyi insanların %90'dan fazlasına aşılamış ve kabul ettirmiş. Hangi fikri? Allah'a inanan mümindir. Lügat manası ne müminin? İnanan. Kime inanan? Allah'a inanan tabiatıyla. Öyleyse Allah'a inanan mümindir ifadesi tam yerlerine oturan, 12'den vuran bir sonuç gibi görünüyor. Ama hakikatle hiç alakası yok. Neden yok? Hadi bakalım, gelin beraber bakalım. Allah-u Teala diyor ki Mümin suresinin 40 numaralı sure 40 numaralı ayetinde onlar ki amelü salihat yaparlar, nefslerini ıslah eden ameller, yani nefs tezkiyesi yaparlar, İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi ayette iki ayrı açıklama var. Bir, müminlerin ne olacağı, cennete gireceği kesin. İki, kimlerin mümin olduğu. İfadeye dikkat edin. Müminlerin tarifini yapan Allah-u Teala, mümin tarifini nefsi ıslah edici ameller yapanlar olarak vasıflandırıyor. Öyleyse buradaki mümin tarifi bir muhteva veriyor bize. Açıklamanın anahtarı, şifre. Sonra araştırıyoruz Kur'an-ı Kerim'i Kur'an üzerinde. Kur'an ufuklarında bir gezinti. Ve bakıyoruz Hücurat 14. Bize bir başka şey söylüyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır. Siz
mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bu açıklamanın arkasından eğer buradaki tanımı en güçlü şekilde yerlerine oturtacak olan Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine ulaşırsanız bilmeceyi çözersiniz. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerine başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onlar o ruhla desteklenirler. Bu devrin imamının ruhudur. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse insanların kalbinin içine imanın yazıldığı bir safha var hayatımızda. İslami yaşantı, 28 basamakta oluşur. Kemale erer. Bu 28 basamağın her biri farklı bir konumu simgeler. Öyleyse bu dizaynda Allah-u Teala'nın bir başka ayet-i kerimesini de hatırlamamız lazım. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler. Ama kalpleri mümin değildir. Kalpleri mümin değildir. Ne demek istiyor acaba? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde bu ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman mümin olabilmek için bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması gereklidir. Neticesine ulaşıyorsunuz. O zaman Hücurat 14 hüküm ifade ediyor. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala buyurur ki herkes kalbinde küfür var olarak kulvara girer. Hayat denen yarışa herkes kalbinde küfür kelimesiyle başlıyor. Hayata öyle geliyor. Şimdi bazıları diyecek ki iyi ama bizim kalbimizde hani fıtratı yok mu? Hayır, fıtrat kalbimizde yok. Fıtrat kalbimizle alakalı değildir. Fıtrat yaratılıştır. Yaratılışın Allah-u Teala tarafından insana vasıf sahibi olarak verdiği unsurlar. Bütün insanlar yaratıldıkları andan itibaren hani fıtratının sahibidirler. Kalpleriyle alakalı bir konu değildir. Fıtrat. Eğilimler, kabiliyetler, ulaşılabilecek olan hedefler hepsi fıtratın içine girer. Hangi standartlar için, hangi hedefe yönelik olarak yaratılmışız? İşte o fıtratımızdır. Eğer Allah'ın emirlerini yerine getirirsek nereye ulaşabiliriz? Bize ihsan edilen fizik, vücut, nefs ve ruh acaba neleri içerir? Hani fıtratın standartlarına baktığımız zaman bir insan görüyoruz, kör. Gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bir insan görüyoruz, sağır. Kulaklarında bakra var. Bir insan görüyoruz, dilsiz. Çünkü kalbi idraksiz. Kalbinde hiçbir şey olmadığı için, idrak olmadığı için Allah'ın emrettiği standartlarda konuşamıyor. Dilsiz. Kalbinin idraksizliği sebebiyle. Bütün insanlar doğuştan itibaren kör, sağır, dilsizdirler. İşte fıtratımızda bu var. Bütün insanlar
bu fıtrat üzere yaratılmışlardır. Fıtrat sadece başlangıç noktasını ifade etmez. Eğer bu insanlar, insana verilen bu varlık Allah'a ulaşmayı dilerse, ki bu Allah inancını gerektirir, bir Allah'a insan ruhunun ulaşması konusunda inancı gerektirir, ölmeden evvel ulaşması konusunda inancı gerektirir, iki ve inancın yakin hasıl ederek sağlam bir dizayn olmasını gerektirir, üç Allah'a ulaşmayı dileyen insan bu vasıfların sahibidir. Öyleyse fıtratında bu var. Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki icabı mestur alınacak, kulaklarındaki vakra alınacak, kalbindeki ekinnet alınacak, yerine ifat konacak Allah Teala tarafından. Yani Allah'a kapalı olan bütün kapılar, kulaklar kapalı, gözler kapalı, kalpler kapalı, hepsi açılacak. Fıtratımız ona göre dizayn edilmiş ki hangi insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onda derhal şekil değişiklikleri yapabilecek olan bir hüviyetle yaratmış kulunu, bütün insanları. İşte bu nelere sahibiz? Onların üzerinde hangi işlemleri yaparak nereye ulaşabiliriz? Bu fıtratımız. Yaratılışımızdaki esaslar. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmışız. Bütün kapalı kapılar biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman açılıyor. Bizi ruhen Allah'a ulaştıracak olan bir neticeye götürüyor. Ama kalbimizde doğuşumuzdan itibaren küfür yazılı. Nefsimizin kalbinde küfür kelimesi var. Mümin suresi, Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar diyor Allah Teala. Sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Sonra kafirlerin vasıf şartlarını veriyor. Bir, kafirlerin vasıf şartı, kafirler diyor, kalpleri mühürlü olanlardır. Birinci özellik. İkinci özellik, kalplerindeki idrak hassası ya da o kişilerin idrak hassası mühürlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki idrak hassası mühürlüdür. Kalbin mühürlü olması bunu ifade ediyor. Ama o kişinin işitme hassası da mühürlüdür. Ne diyor Allah Teala? Kulaklarında vakra vardır bütün insanların. İşitme hastaları bu sebeple mühürlüdür. Vakra alınmadıkça mühür açılmaz. Kişi manaya varamaz. Gözleri kördür diyor. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Ama Bakara 7'de onların görme hastalarının diyor Allah Teala. Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. Bir engel vardır diyor. Gışavet, görme hastasının üzerindeki engel, hicab-ı mestüre, gözlerin üzerindeki engel. Göz bir uzuvdur. Bu uzvun kabiliyeti görme hastasıdır. Görme hastasının kabiliyetin üzerindeki engel gışavet. Ama gözün üzerindeki engel hicab-ı mestüre.
Yani hicabı mestureyi gözlerin üzerindeki bir gözlük gibi düşünebilirsiniz. Ama gözlerinizin değil de işitme hastanızın üzerindeki perde, gözlerinizin iç dünyasında görmeyle görmeyi hissedebilme noktasında başka bir engel. Basar üzerindeki engel.

Öyleyse farklı statüler var. Kalplerdeki idrak hassası mühürlü, kalbin kendisi de mühürlü. Hem uzuv olarak kalp mühürlü, hem de kalbin idrak edebilme yeteneği, o da mühürlü. Gözün üzerinde Hicab-ı Mestürü adlı bir engel var. Gözün üzerinde, dışında. Ama içinde de Allah-u Teala basar hassasının üzerine bir perde koyuyor. Öyleyse kafirlerin, bakıyoruz, Allah Teala engel koymuş görme hastalarının üzerine ve gözlerinin üzerine, işitme hastalarının üzerine ve kulakları üzerine, idrak etme hastaları üzerine ve kalpleri üzerine. Öyleyse bu muhtevada ele almak mecburiyetindeyiz olayı. Kafir dediğiniz zaman kalbinde küfür yazılı olan insanlar devreye giriyor. Kafir kavramı üzerinde görme hastasının gışavet adlı bir engelle engellendiğini görüyoruz. Basar isimli görme hastasının engeli gışavet. Semi isimli görme hastasının engeli mühür. Kulakların engeli vakra. Gözlerin engeli hicab-ı mestura. Dikkat ediyor musunuz? Kulakların duyma hastasının engeli başka, kulakların engeli başka. Gözlerin engeli başka, gözlerin görme hastasının engeli başka. Ayrı ayrı isimler kullanıyor. Kalbin mühürlü olması halinde fıkıh edemiyoruz. Ama kalpteki hissiyat, o Fuat. Öyleyse hem fıkıh kullanıyor Allah Teala kalp için, hem de kalbin idrak etmesini sağlayacak olan müesseseye Fuat diyor. Fıkıh da idraki ifade ediyor. Kavramlar birbirine yakın ama dikkat edin. Birinde kalbin kendisi, ötekinde kalbin hissiyatı. Birinde gözlerin kendisi, ötekinde gözlerin hissiyatı. Birinde kulağın kendisi, ötekinde kulağın hissiyatı. Öyleyse Allah-u Teala bir hisler cephesinden meseleye bakıyor, bir de uzuvlar cephesinden meseleye bakıyor. Şimdi böyle bir ortamda İnsanların kalplerinde küfür yazılı olarak doğduğunu yerlerine oturtalım bir defa. Birinci kanun bu. Herkes kalbinde küfür kelimesi yazılı olarak doğar. Peki, ne zamana kadar bir insan kafir kalır? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse ebediyen kafir kalır. Allah'a inanması neticeyi değiştirmez. Şimdi Allah Teala kafirler için ne demişse, Allah Teala kafirler için ne söylemişse, dalalette olanlar için de aynı şeyi söylüyor.
Ne demişti kafirler için? Gözlerinde hicabı mestura. Görme hastasının üzerinde gışaret. Kulaklarında vakra, işitme hastasının üzerinde mühür. Kalbinde ekinnet ve kalbin işitme hastasının kalbin idrak hastasının üzerinde idraksizliği oluşturan ekinnet ama kalbin üzerinde mühür. Öyleyse muhtevayı ait olduğu standartlarda ele alırsak bakıyoruz ki kafirlerle dalalette olanlar aynı insanlar. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların kalpleri mühürlüdür. Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Ne gördük? Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde kafirlerden bahsediyor Allah Teala. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde dalalette olanlardan bahsediyor. Bakıyoruz ki aynı özelliklerin sahibi. Bir, onların diyor Allah Teala kalpleri o dalalette olanların Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakır. Dalalette olan bu insanların kalpleri mühürlüdür. Kafirlerin kalpleri mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet vardır diyor. Dalalette olanların kafirlerin de onların diyor Semi isimli işitme unsurunun unsuru mühürlü. Yani işitebilme kabiliyeti mühürlü. Ve Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de onların kalbindeki onlardaki Semi isimli işitme hastası mühürlü diyor. Kalp mühürlü, Semi isimli işitme hastası mühürlü, kulaklarda işitme hastası mühürlü, kulaklarda vakra var, gözlerde hicab-ı mestüre var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İsra suresinin 45. ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim, o Allah'a mülaki olmaya, yani yevmil ahire, ahirete ruhu Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda, sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman bir hicab-ı mestüre vardır. Gizli perde. Yani sana bakarlar ama göremezler diyor. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Senin söylediklerini işitemezler. Kalplerinde ekinnet vardır diyor söylediklerini. İdrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Ne gözler görüyor, ne gözlerdeki görme hassası faal. Ne kulaklar duyuyor, ne kulaklardaki duyma hassası faal. Ne kalp idrak ediyor, ne de kalpteki
idrak hassası faal. Öyleyse Bakara 7'de bu insanlar, kafirler Bakara 6 ve 7'de, ama Câsiye 23'te aynı vasıfların sahibi olan insanlar, dalalette olanlar. Öyleyse dalalette olanlar aynı zamanda kafir hüviyetinde oluyorlar. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman küfrün muhtevasında başlangıç seviyesinde, primitif seviyede olan insanlar var. Bunlar kafir, bunlar dalalette. Peki Nisa 167-168 ne diyor? İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dallu dalalen ve idâ. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden insanları men ederler. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Öyleyse uzak dalalet içindeki kafirler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşamamış olanlar ve başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Ne kadar insan Allah'ın yolunun dışındaysa, ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse, yolun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediği andan itibaren kişi manevi standartlarda yolun yol içredir. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmamıştır. Ama kişi manevi standartlarda artık dalalette değildir. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanda farklı bir sonuç görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hüsranda olan bir insan değil. Araf 178 dalalette olanların hüsranda olduğunu söylüyor. Hüsranda olanlara bakıyoruz, günahları sevaplarından büyük olanlar, müminin 103. Kimin günahları sevaplarından daha büyükse onlar hüsranda, gidecekleri yer cehennem. Ve adamlar dalalettiler. Hem de eğer başka insanları da Allah'ın yolundan çıkarıyorlarsa uzak bir dalalettiler. Yalnız kendileri dalaletteyse dalalettiler. Başkalarının vebalini yüklenmiyorlarsa dalalettiler. Ve bunların, dalalette olanların hepsinin kafir oldukları kesin. Öyleyse amil olanlara bakıyoruz. Amil olanların dalalette olanlar olmadığını ve hüsranda olanlar olmadığını görüyoruz. Vel Asr suresi diyor ki vel asr, asra yemin olsun, İnler insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İller lezîne âminu. Ama âminu olanlar hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse
dilediği andan itibaren kişi hüsranda değildir. Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşmıştır. Ve dalalette de değildir. Kim hüsranda değilse o dalalette de değildir. Öyleyse küfrün devam ettiği standartlarda Allah-u Teala iki ayrı açıdan bakıyor müesseseye. Bir, kişinin kalbinde küfür kelimesi henüz var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Buradaki farklı unsur ne? Allah'ın sözü. Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözü vermiş Allah-u Teala. Diyor ki, birbirine zıt iki tane ayet-i kerime. Birisi Yunus 7, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden ve bize ulaştırmayı dilemezler. Ne diyor onlar için? Onlar hüsranda olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ama Ankebut 5'te men kânû yercû lika Allâhe, kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı dilerse. Öyleyse Yunus 7 ile Ankebut 5 birbirinin zıttı. 1. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. 2. Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Allah, yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor. O kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır diyor. Ama Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi bu meseleyi artık aksi kabul edilmeyecek bir şekle sokuyor. Diyor ki Allah-u Teala orada, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve o kendisine seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse ulaştıran Allah, kişi Allah'a ulaşmıyor. Allah kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu sebepten Kur'an'a inanan kişi Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olduğu için ruhunun Allah'a ulaşacağından emin oluyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği anda dalaletten kurtuluyor. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura 13, Ankebut 5. Allah'a ulaşmayı dileyen amini olansa amini olanların hidayete erdiği kesin. Hud 29. Hazreti Nuh kavminde dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunanları, bulunan amen olanları yanımdan kovamam diyor. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Amen olanların hepsinin Allah'a mülaki olacağı kesin. Öyleyse üçüncü basamakta başlayan amin olma standardı 21. basamağa kadar götürüyor kişiyi otomatik olarak. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Yani üçüncü basamağa giren kişi sadece kurtuluşa ulaşmakla kalmıyor. Ruhunu da mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Kişi hayatta kalırsa ruhunu Allah'a ulaştırdığında Allah'ın evliyası olur. 3-4 ay içinde bu olay tamamlanır. Eğer kişi ölürse gene ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama nerede ölmüşse ona göre bir kurtuluş söz konusu olacaktır.
Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı diledi, mürşidine ulaştıktan sonra öldü. İkinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı diledi, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra öldü. Üçüncü kat cennete girer. Ama ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen kişi, ruhu Allah'a hayattayken ulaşan birisidir. Evliya olmuştur. Ondan sonra ölmüştür. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi evliya olamadan ölmüştür. Mürşidine de ulaşmadan evvel ölmüşse, ama gideceği yer cennettir, birinci kat. Mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı, ondan sonra öldü. İkinci kat, cennet. Şimdi buradaki mümin ve küfür tariflerine dikkatle bakmamız lazım. Aslında Allah-u Teala'nın sözü dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağı kesin olduğuna göre, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olmayı hak etmiştir. Çünkü bunun için kendisinin bir şey yapması gerekmiyor. Allah kendisi yapacak ne gerekirse, Allah'ın sözü var. Ben diyor onun kalbine imanı yazacağım. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Yeter ki o kişi bana ulaşmayı dilesin, bana yönelsin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi artık dalalette değil, hidayet üzere. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dalalet üzere değil, hidayet üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, hidayet üzere olmak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Sadece kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği andan itibaren o kişi hidayet üzeredir. Allah'a yönelmiş insandır. Ama Allah'a ulaşmak için henüz harekete geçmemiştir. Bu noktada 3. basamaktan 14. basamağa kadar kişinin kalbinde küfür gene yazar. Ama kalbinde küfür yazdığı halde, kalbi mümin olmadığı halde, Allah-u Teala onları, bu insanları, mürşitlerine ulaştığı güne kadar, ki o gün kalbine zaten Allah-u Teala imanı yazacaktır, kalbi de mümin olacaktır, ama o güne kadar da onları Allah-u Teala mümin kabul ediyor. Neden? Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren, kişinin elde edeceği bütün merhaleler, mürşidine ulaşmak, ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşması kişisel değil, ilahi standartlarda gelişecek, gerçekleşecek. Yani Allah bu konunun neticelenmesini ele almış, o gerçekleştirecek. Onun için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbinde henüz küfür yazmasına rağmen o kişinin gideceği yer cennettir. Kalbinde henüz küfür yazmasına rağmen o kişi mümin olmuştur Allah'a göre. Çünkü onu yaşatacak olan veya yaşatmayacak olan Allah'tır. Ama yaşatsa da yaşatmasa da onun cennete gireceğini kesinleştirmiştir. Ama kafirler benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlarda Allah-u Teala o kişiyi mümin kabul ediyor mu? Evet, ediyor. Kalbine iman yazılmadan evvel de mümin kabul ediyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte Allah-u Teala Mümtehine 12'de diyor ki, Habibim, sana gelen o mümin kadınlardan, sana gelip de tabi olmak isteyen o mümin kadınlardan, şunları, şunları, şunları, şunları gerçekleştirmeleri kaydıyla tövbe al, onlara biat ettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse
onlara Allah-u Teala'nın bakış açısı onların mümin oldukları. Yani biat etmeye gelmişler, henüz biat etmedikleri kesin. Ama mümin diyor Allah-u Teala. Sana gelen, tövbe etmek üzere gelen mümin kadınlar diyor. Yani tövbe etmeden evvel de mümin kategorisinin içine sokuyor Allah-u Teala onları. Kalplerinde hala küfür kelimesi yazmasına rağmen. Ama diğer ayetleri incelediğimiz zaman ne görüyoruz? Bu insanlar delalette değil. Allah'a diledikleri anda delalet bitmiş. Bu insanlar hüsranda değil. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda hüsran da bitmiş. Öyleyse bu muhteva içerisinde küfrün Allah'a göre bitiş noktası, bittiği nokta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah derler, rahim esmasıyla tecelli eder. Gözleri, kulakları, kalbi kurtarır. Ve kalbe ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin gözünden kalbine nur yolunu açar. Ve bunların her birini yaparken kişiye öyle dereceler verir ki günahlarını tamamen örter. O güne kadar olan bütün günahlarını tamamen örter. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın indinde böyle bir muhteva kişinin nerede mümin, nerede kafir olduğunu ortaya koyuyor. Ve muhtevaya bakın ki Allah-u Teala'nın kafir standartlarında kabul ettiği insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden Allah'a ulaşanlar da onlar da kafir hüviyetinde kabul ediliyor. Bir kişi ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse kafir hüviyetindedir. Dilemezse dalalettedir. Dilemezse hüsrandadır. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Dilerse gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bir dilek bir kişi üzerindeki bütün kavramları değiştirip tersine çeviriyor. Bir tek dilek. Allah'ın harekete geçmesi için sizin iradenizin Allah'ın emri paralelinde Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilerse dilediğiniz andan itibaren artık siz Allah'ın yolundasınız. Artık siz müminsiniz. Artık siz dalalette değilsiniz. Hidayettesiniz. Artık siz hüsranda değilsiniz.

Reset. Hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı tekzip edenler. Kat hasrellezine kezebu lindika Allah'a. Ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip edenler, yalanlayanlar diyor Allah Teala, onlar hüsrandadırlar diyor. Ve onlar hidayete eremezler. Ve makanı muhtedin diyor. Onlar hidayete eremezler diyor Allah Teala. Öyleyse insanın hidayete ermesi, hidayet üzere olması, Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhun ulaşmasını yalanlıyorsa bu mümkün değil. Öyleyse sokaktaki adam der ki ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Şeytan bunu insanlara insanlık tarihi boyunca lanse etmeye çalışmış ve bugün bunu büyük ölçüde başarmış görünüyor. Ve bu standartlarda olan bir insan Allah-u Teala'nın dizaynında bunu Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddeden bir insansa o dalalettedir. O fısktadır. O hüsrandadır. Ve o küfürdedir. Bütün dalalette olanlar, hüsranda olanlar, fıskta olanlar hepsi küfürdedir. Öyleyse küfrün bittiği yer üçüncü basamak. Bir ve ikinci basamaklarda olan herkes küfürdeler. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi küfürden kurtuluyor. Buradaki farklılık kalbine iman yazılıyor mu? Hayır, yazılmıyor. Kalbine iman yazılmadığı halde kurtuluyor. Peki neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Allah o kişiyi kendisine ulaştıracak hayattaysa, eğer hayat vermezse ona, yaşasaydı mutlaka kendine ulaştıracağı cihetle, sözünü mutlaka tutuyor Allah-u Teala. Yaşamasa bile kişi, o kişiye kendisine ulaşacak kadar ömür vermese bile, onu mutlaka cennetine alıyor. O kişiyi, bırakınız o kişinin mümin olması, kalbine iman yazıldıktan sonra da daha sonraki safhada kendini ulaştıracağına dair ulaştırıncaya kadar sözü var. Yani üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. 21. basamakta Allah onu kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu. Ama 21. basamağa kadar söz vermiş. Hatta 22. basamağa kadar arkasında da mutlaka ruh Allah'ın zatında kaybolur. Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir dizaynda kişinin mümin olma noktası Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Dikkat edin ki göstergelerin hepsi aynı standartlarda gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi felaha eremez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hüsrandadır. Bütün bu dizaynda kişinin kalbinde küfür yazması onun kafir olmasını ifade eder.
Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için geçerlidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, kalbinde küfür yazar ve o kafirdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kalbi mümin olduğunu söylemese bile, kalbinde hala henüz Allah-u Teala iman kelimesini yazmış olmasa bile, Allah'a göre o kişi mümindir. Çünkü Allah onu mutlaka o seviyeye getirecek, o seviyeye getirmekte de kalmayacak. Ta ruhunu Allah'a ulaştırana kadar o kişinin bir şey yapması gerekmiyor. Allah gerçekleştirecek, söz vermiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, müminlerin gireceği yer Allah'ın cennetidir ve amin olan herkes Allah'ın cennetine girer. O kişi mutlaka mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ise mutlaka küfür üzeredir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan men edenler veya Allah'a ulaşmayı dilemiyor, başkalarını Allah'ın yolundan men etmiyor ama kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Gene kafir hüviyetinde, gene dalalette, gene hüsranda, gene felahın dışında negatif faktörlerin üzerinden atılmadığı alan, işte Allah yolunda bir insanın birinci ve ikinci basamaklarda oluşuyor. Üçüncü basamak kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek hayatımızın en önemli kararı. Bizim irademizden bekler Allah-u Teala. Ne yazık ki bugünün din kültürü, bu saydığımız, sizlere izah etmeye çalıştığımız bu olayların hiçbirisinden haberdar değil. Neden biliyor musunuz? İnsanların ilim öğrendiği, din öğrendiği kitaplar bu incelikleri yazmıyor. Sebep sadece bu kadar. Ve bu yüzden insanların %90'dan fazlası cehenneme gitmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, bunu bir facia olarak kabul ediyorum. 21. asır bu facianın sona erdirileceği asırdır. Ve bu asır içinde hidayet çağı bütün boyutlarıyla ufku kaplayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد. Tanrı Recep, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki

insanlar taşlardan, tahtalardan, odunlardan bir takım putlar yapmışlardır kendilerine ve insanlık tarihi boyunca hep insanların bir kısmı bu büyük hataya düşmüşler ve putlara tapmışlardır. Bu açık şirktir. Gizli şirk ise bir kişinin nefsinin afetlerini kendisine ilah edinmesi halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Risalet nazil olduğu zaman Mekke'deki insanların büyük kısmı putperestti. Putlara tapıyorlardı. Elbette orada Hristiyanlar da vardı, Yahudiler de vardı, Museviler de vardı. Ama büyük çoğunluk putperestti. Hz. Musa Tur Dağı'na çıkıyor. 30 gün üzere çıkıyor ama 40 gün kalıyor. Ve tabletlerle birlikte iniyor. Ve indiği zaman gözleri hayretle büyüyor. Kendisine tabi olan Allah'a inanan kavmi Samiri isimli birinin yaptığı bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Buzağı heykeli ses çıkarıyormuş. Harun da buna Hz. Musa'nın kardeşi Harun da biliyorsunuz Resul'dü. O buna mani olamıyor. İnsanlar Allah'a inanan, Hz. Musa'ya tabi olan insanlar ses çıkaran bir buzağı heykelini görünce buzağa tapmaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanları nasıl tuzaklara düşürdüğünü görebiliyor musunuz? Burada bir büyük tuzak söz konusu. Bu tuzağa dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynında sadece Allah vardır. Allah'ın temel söylediği şey Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Dinin temeli budur. La ilahe illallah. Başka bir ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Putlarla en çok başı belaya giren Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim öylesine bu putlara, insanların tapmasına içerlemiş ki bir gece gizlice girmiş putların olduğu o büyük salona bütün putları parça parça etmiş. Ama bir tanesini de bırakmış. Kur'an'da geçen olay böyle. Ve ertesi gün gelip hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i. Sen bizim putlarımızı nasıl kırarsın diye. Hazreti İbrahim de demiş ki, hayır demiş,

Sizin putlarınızı ben kırmadım demiş. O kırmıştır demiş. Gösterdiği mi? Gösterdiği de o bıraktığı put. Bir putu kırmamış. Büyük olan iri bir put. Ona dokunmamış ve öyle söylemiş demiş. Onları kıran mutlaka budur demiş. Onlar da demişler ki hadi canım sen ne demişler. O bir put demişler. Onları kırabilir mi hiç? Hazreti İbrahim de demiş ki bakın demiş. Diğer putları bile kırmak imkanı olmayan böyle bir gücün sahibi olmayan putları siz kendinize tapınacak nesneler edinmişsiniz. Sizinki bu akıl mı demiş Hazreti İbrahim. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir olay. İnsanlık tarihi boyunca insanlara baktığımız zaman her devirde puta tapanları görüyoruz. Bu devirde de var. Bir kısım insanlar tahtadan putlar yapıyorlar. Vahşi kabilelerin arasında bu tarz olaylar var. Kabilenin büyücüsü var. Totemler yapılıyor, putlar yapılıyor ve insanlar putlara tapıyorlar. Allah Teala Hazreti İbrahim'den ne zaman bahsetse o müşriklerden değil de diyor. Kur'an-ı Kerim'de şirk olayı pek çok yerde geçer. Yüzlerce ayet-i kerime şirkten bahsediyor. Allah'a şirk koşmaktan, Allah'a ortak koşmaktan ve onların kurtuluşlarının olmadığını söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Her şey aslında öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı düşünen bir insanın Allah'tan başka bir varlığı ilah edilmesi normal bir hükmü ifade etmiyor. Ama insanlık tarihi boyunca hep putlar yapmışlar, elleriyle yapmışlar ve o elleriyle yaptıkları taş parçalarına, tahta parçalarına tapmışlar. Bunların arasında ekstrem bir olay da işte Hazreti Musa'nın olayı. Bir iniyor Tur Dağı'ndan, bir de bakıyor ki bir buzağı heykeline, küçücük bir heykel, bütün kendisine tabi olanlar tapmaya başlamışlar. Ve de aralarında tapmayan birkaç kişi de var. Allah-u Teala onların hepsine birden intihar emri veriyor. Ve gerçekleştirmiyorlar. Allah-u Teala onlara diyor 40 sene bir durak olmayacak. Devamlı hareket halinde olacaklar. Sevgili kardeşlerim, İsrail kavmi Hazreti Musa zamanında bu olaydan sonra 40 yıl göçebe oldu. Konya Ovası kadar bir saha içerisinde hep hareket halinde oldular. Cebrail Aleyhisselam bir bulut görüntüsünde önderlik ediyordu. Bulut nerede durursa onlar da duruyorlardı, konaklıyorlardı. Kendilerine bıldırcınla kudret helvası veriliyordu. Ve isyanları hiç bitmemiştir bu kavmin. Ve bıldırcın ve kudret helvasından çabucak kuşlardı. Ve onları değil, soğan ve sarımsak yemek istediklerini söylediler Hazreti Musa'ya. Ve hep isyan eden bir kavim hüviyetinde Allah'ın emirlerine devamlı karşı çıktılar. 40 yıl süreyle hep dolaştılar. Allah Teala hiçbirisini Şeria Nehri'nin öbür yakasına geçirmedi. 40. yılın sonunda yoldakilerin hepsi birer birer ölmüştü ve son gece Allah Teala Hazreti Musa'ya seni de alacağız dedi. O gece Hazreti Musa da alındı. Geri kalanların, hayatta olanların hepsi yolda doğmuş olanlardı. 40 yıl boyunca yollarda doğmuş olanlardı. Hazreti Harun'la beraber onlar Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçtiler. Musevilerin hayatlarının daha sonraki kesiminde ise Allah Teala onları bir son ceza ile cezalandırdı. Dedi ki sizi bütün kavimlerin arasında dağıtacağım. Ve yüzyıllar boyunca Yahudiler başka kavimlerin arasında yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün puta tapanlar hep kendilerine gelen Resullere
diyorlardı ki sen bizi atalarımızdan bize miras kalan bir dinden ayırmak istiyorsun. Böyle bir şeyi biz hiçbir zaman düşünmeyiz, gerçekleştirmeyiz ve biz seni dalalette görüyoruz. Allah Teala onun için diyor ki Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ard arda gönderdik. Arası kesilmeksizin gönderdik. Yani bütün kavimlerde her an Resuller var oldu diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimlere gönderdiğimiz Resulleri inkar ettiler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hiç istisna olmamış. Bütün kavimler Resullerini inkar etmişler. Bugün de aynı şey söz konusudur. Bugün de dünyadaki bütün ülkelerde şu anda hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün ülkelerdeki insanların arasında şu anda da Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Onların dilleriyle onlara hitap eden bir Resul. Ama şu anda da hepsi reddedilmiş durumdalar. İnkar edilmiş durumdalar. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu inkar konusunda, yani insanları putlara tapmaktan men eden bu insanlar için diyor ki biz bütün kavimlere Resul gönderdik ve ard arda gönderdik. İsrail kavmine hitap ediyor. Sizin hoşunuza gitmeyen şeyler, nefsinize dokunan şeyler söyledikleri için bir kısmını inkar ettiniz. Bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şirk müessesesi insanları hep batağa götürmüştür. Risalet müessesesi insanları şirkten kurtaran temel faktördür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözüne bakalım beraberce ne diyor? Benim tebaam için diyor, benim ümmetim için açık şirk hiçbir zaman söz konusu olamaz diyor. Ama gizli şirkten korkarım buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, acaba gizli şirk nedir? Nasıl bir şeydir? Bu konuda bize ışık tutan ayet-i kerime Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere, ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalete bırakmıştır. İlimleri faydasız ilim olmasaydı Allah Teala onları dalalete bırakmayacaktı. Eğer ilimleri faydalı ilimse, Allah'ın ilmi ise, o zaman şirkte olmaları da mümkün değildi. Hangi şirkten bahsediyoruz?
gizli şirkten bahsediyoruz. Allah Teala onlar diyor hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edindiler. Allah Allah olarak mevcut ama onlar başka bir ilah daha edindiler. Nefsleri diyor Allah Teala. Ne demek bu? Allah Teala Rab'dır. İlah'tır. Kainatın tek ilahıdır. Ve emirler vermiştir. Ve yasaklar koymuştur. Bu emirleri ve yasakları ne zaman çiğnerse insanoğlu, o zaman Allah'ı emir ve kumanda mevkiinden indirmiş oluyor. Çünkü Allah'ın emrini yapmıyor. Eğer Allah'ın emrini gerçekleştirseydi veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekten kendini men edebilseydi, o zaman Rab mevkiinde, ilah mevkiinde Allah olacaktı. Ama Allah'ın emrini dinlemiyor ve nefsinin emrini dinliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrini dinlerse, onu dinlediği an Allah'ı Rab mevkiinden, Allah mevkiinden, ilah mevkiinden indirmiştir. Onun yerine nefsinin hangi afetine tabi olduysa o afeti onun yerine koymuştur. Ve o afete itaat etmiştir. Ve o emrin yapılmaması noktasında, o yasağın çiğnenmesi konusunda nefsini, nefsinin afetlerini, hevasını kendisine ilah edinmiştir. Orada Allah da ilah olarak var olduğuna göre ikinci bir ilah Allah'tan daha üstün olarak emir ve kumanda mevkiini işgal etmiştir. O kişiye göre o sırada o üstün. Allah'ın emri hiçe sayılıyor. Nefsin talebi uygulanıyor. Bunu yaptıran aslında şeytandır. Nefslerini ilah edinenler kimlerse, onlar elbette nefslerini ilah edindiklerine göre ikinci bir ilah ortaya çıkarmışlar demektir. İşte bu ikinci ilah nefslerinin afetleridir. Böyle bir noktada bu insanlar

şirke düşmüşlerdir. Bu bir gizli şirktir. Onları diyor Allah Teala ilim üzere dalalette bıraktık. Devam ediyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Basar isimli görme hastalarının üzerine de gışavet adlı bir perde koyduk diyor Allah Teala. Gizli şirkte olan bütün insanların durumu böyledir. Gözlerinde görme hastalarının üzerinde gışavet vardır. Aynı zamanda gözlerinde de hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Gışavet de örtü demek. Ama dikkat edin, birisi görme hastasına bir engel, öteki bizatihi göz adı verilen uzva engel. Göz adı verilen uzva engel olan hicab-ı mestüre, görme hastasına engel olansa gışavet. Kulaklara engel olan vakra, işitme hastasına engel olan mühür. Kalpteki idrak hastasına, kalbin idrakine, kalbin idrak etmesine mani olan ekinnet, ama kalbin idrak etme hassasına mani olan mühür. Öyleyse bu şirk içindeki insanların, gizli şirkteki insanların müşterek özelliği gözlerinin kör oluşu, kulaklarının sağır oluşu, dilsiz oluşları ve idrakten, fıkıhtan aciz oluşları. Bütün gizli şirkteki insanlar için aynı şey söz konusu. Öyleyse dinin temel dizaynına beraberce bakalım. Allah Teala İslam dini diyor, Hanif dinidir diyor. Hanif dininin muhtevasına bakıyoruz. Ne görüyoruz? İslam dini, Hanif dini bir, tek Allah'a inanmaktır. Demek ki ikinci bir ilahı asla devreye almak söz konusu değildir. İkinci özelliği, Allah yolunda parçalara ayrılmamış tek bir toplum oluşturmaktır. İkinci özellik ve üçüncü özellik, Allah'a teslim olmaktır. Sevgili kardeşlerim, İslam Allah'a teslim demektir. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi. Peki şirkteki bir insan, gizli şirkin sahibi olan bir insan yapabilir mi bunları? Asla yapamaz. Gizli şirkin sahibi olan insan niçin şirktedir? Mürşidine ulaşmadığı için şirktedir. İrşat makamına ulaşmadığı için. Neden? Allah Teala söylüyor, dalalette diyor. Şimdi şirk içindeki kişinin nefsini kendisine ilah edinen kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Demin bahsettiğimiz Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Heva ile alakalı olan ama dalalette olan bir insan hangi ayette bir
işaret bulmuş. Hangi ayetle Allah Teala bizi bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Anlattığı ayet Kasas 50. Diyor ki orada, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Senin davetin dediği ne Allah-u Teala'nın orada? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in, gelin bana tabi olun ki sizi irşada ulaştırayım. Sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmiyor insanlar. İcabet etmiyorlarsa Allah-u Teala diyor ki, onlar sana tabi olmayan o insanlar, onlar kendi hevalarına tabi oluyorlar. Yani hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah ediniyorlar. Onun emirlerine, hevalarının, nefslerinin afetlerinin emirlerine itaat ediyorlar. Şimdi ayetin devamına bakalım. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa, işte onlar dalalette olanlardır. Onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse kim bu dalaletteki insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Hevalarına tabi olanların hepsi Allah Teala tarafından dalalette müteala ediliyor. Ve Câsiye 23 şirk açısından bakıyor olaya. Ve bakıyoruz ki insanlar, hevalarına tabi olanlar aslında hevalarını kendilerine ilah edinenler. İşte gizli şirk burada başlıyor. Şeytanın sultası, şeytanın insana olan hakimiyeti burada devreye giriyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hevasının mutlaka emrindedir. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala onu şirkte tutacak olan unsurları birer birer temizleyecek ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda gizli şirkten kişi mutlaka kurtulur. Safhalara beraberce bakalım. Kişi birinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Olayları yaşıyor. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor, olayları yaşıyor. Üçüncü basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen sadece bulunacağı için bu kişi hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamıyor. Çıkamazsa ebediyen gizli şirkte kalacaktır, küfürde kalacaktır, dalalette kalacaktır. Öyleyse dalalette olanlar gizli şirkte olanlardır, mürşitlerine tabi olmadıkları için, kendi hevalarına tabi oldukları için. Hevalarına tabi oldukları her noktada şeytan onlara yol göstermiştir ve şeytan onları yönlendirmiştir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bütün insanların nefsi %100 afetlerle doludur. Nefslerin kalbi %100 afetlerle doludur. Tam 19 tane afet. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, nefret, düşmanlık vesaire. Bu iptiralar nefsin kalbini %100 doldurur. Ve nefsin kalbinde bu noktada küfür kelimesi var. Karanlıkları, nefsin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. O karanlıkları kalpte tutan afetler. Ve bu afetlerin hepsi Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik olarak yaratılmışlardır Allah-u Teala tarafından. Hangi afet
kendisiyle alakalı olan Allah'ın hangi emri varsa onu yapmamaya yönelik olarak yaratılmıştır. Yetmez. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek talebine sahiptir nefsin afetleri. Bu standartta yaratılmıştır. Yani Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek ister nefsin bütün afetleri. Allah neyi emrettiyse onu da asla yapmak istemez. Nefsin afetlerinin yapısı bu. Şeytanın dileğine Allah neyi emretmişse onu yaptırmamak, Allah neyi yasak ettiyse onu da yaptırmak. Öyleyse nefsin afetleriyle, afetlerinin talepleriyle şeytanın talepleri birbirine tamamen uygun. İkisi de aynı. Bu sebeple şeytan insan üzerinde bir sultan gücü olmadığı halde, var mı sultan gücü iblisin? Yok. Kendisi diyor ki, bir defa Allah-u Teala diyor, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün öteki fırkalar şeytana kul oldular. 21. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala, oysa ki diyor şeytanın onların üzerinde bir sultanlığı yoktu diyor. Bir emretme gücü yoktu. Peki şeytan ne yaptı? Yaptığı şey son derece basit. Zaten nefsin afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Neden? Nefs Allah'ın yasak ettiği her fiili işlemeyi istiyor. Şeytanın da istediği o. Onları ona işletmek. Allah neyi yasak, Allah neyi emretmişse onları da yapmamak istiyor. Şeytan da onu istiyor. Onları yaptırmak istiyor. Öyleyse zaten buna teşne olan, hedefi bu olan nefsin afetleri şeytandan aldığı teşvikle daha bir gönülden Allah'ın yasak fiillerini işliyorlar. Emrettiklerini de gerçekleştirmiyorlar. Şeytanın sultası olduklarından değil, olduğu için değil. Ama onlar zaten yapı olarak bunu gerçekleştirmek üzere yaratıldıkları için. Onun için Allah-u Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik diyor. Yani nefsler aslında yola girseler ahsen olacaklar. Allah'a ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini teslim eden insanlar olacaklar. Ama olmuyorlar. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisindeki muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Nefs zaten Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik, yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik. Yapısı bu. Şeytan da ona yol gösteriyor, teşvik ediyor sadece ve bütün dediklerini yaptırıyor. Öyleyse nefsinin emrinde olan insanlar sadece nefsin emrinde değillerdir. Onlar şeytanın da emrindedirler ve bunun farkında bile değillerdir. Konunun gerçeği bu. Öyleyse gizli şirkte olan herkes aslında Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın emirlerini yerine getirenlerdir. Ve şeytan onlara dost olmuştur. Peki ne olur böyle insanlar? Bakınız Bakara suresinin 257. ayeti ne diyor? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin onları zulmetten nura çıkarır. Ama o kafir olanlar da var ya, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostudur.
O tağut da onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse şirkte olan herkes için mutlaka kayıplar söz konusu. Mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getirmemek söz konusu. Mutlaka yasak edilen fiilleri işlemek söz konusu. İşte böyle bir noktada nefsin bu taleplerine karşı çıkan ruhtur ve iradedir. Öyleyse kimler gizli şirkteler? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Oysa ki birçok din adamı mürşitlerine tabi olanların mürşidi ilah edindiklerini ve bu sebeple şirke düştüklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan bu kadar habersiz insanlar olabilir mi demeyin. Bunlar var, hayattalar ve televizyonları parsellemişler ve oradan bol bol ahkam kesiyorlar. Söyledikleri de Kur'an-ı Kerim'e uygunmuş ya da değilmiş, kimse onların farkında değil. Onları dinliyorlar. İşte böyle bir ortamda insanlar bilmiyorlar ki o öğretenler de dahil olmak üzere hepsi gizli şirkteler. Hevalarını kendilerine ilah edinmiş durumdalar. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Neden? Çünkü zaten nefs bizatihi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye teşne olan bir yapının sahibi. Çünkü muhtevasında nefsin kalbinde sadece afetler var. Şeytanın buradaki tesiri onların farkına bile varmadığı bir tesir. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın emirlerine karşı çıkmak, karşı çıkıyorlar. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın yasaklarını işlemek, onlar da işliyorlar. Peki şeytanın buradaki dahiline, şeytan onları azdırıyor. Onlara, onların nefslerine bu sebeple tesir etmek imkanının sahibi, zaten onu yapmak isteyen nefslere şeytan yol gösteriyor. Onlara o yapmak istedikleri şeyi mübahmış gibi gösteriyor. Onları böyle bir kandırma stratejisi içerisinde devamlı emrinde tutuyor. Devamlı Allah'ın emirlerini yapmamalarını, yasak ettikleri fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini sağlıyor. Ve bu adamlar bu sebeple dalaletteler. Gizli şirkte olmaları. Hiçbirisi irşat makamını kabul etmez. Etmezse devamlı gizli şirkte kalacaktır. Kabul etmezler mi? Bakınız ne diyor Araf 146. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'mine biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebilâ ve in yerev sebiler gayyı yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennühüm kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilîn. Allah-u Teala diyor ki o kişilere Allah ayetlerinin gerçek anlamını öğretmekten onları çevirir ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman
kendilerini Allah'a ve cennete ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Yani irşat makamına ulaşıp da tövbe etmezler. Etseler şirk yolundan kurtulacaklar. İrşat yoluna girecekler. Sonra diyor ki Allah Teala onlar irşat yolunu gördükleri zaman kendilerine yol edinmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini şirkte tutacak olan yolu gördükleri zaman onu yol edinirler. Zaten adamlar başından beri bu yolun içindeler. Sevgili kardeşlerim, herkes doğduğu zaman hani fıtratıyla doğar, kalbinde küfür kelimesiyle doğar ve kalbi herkesin irşat makamına ulaşıp teslim olduğu güne kadar mühürlüdür. Bütün mühürlü kalplerinde içinde sadece küfür vardır. Çünkü kalbi mühürlü olan bütün insanları Allah-u Teala kafir diyor. İşte Bakara Suresi 6 ve 7. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra kafirlerin vasıf şartını veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Kim kafirse onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Hangi vasıf şartları bunlar? Biraz evvel söylediğimiz Yasiye Suresinin 23. ayet-i kerimesindeki vasıf şartları. Onların kalpleri mühürlüdür. Orada da, burada da. Onların Semî isimli işitme hastaları da mühürlüdür. İki ayette de öyle. Yani Bakara Suresinin 7. ayet-i kerimesinde de, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde de. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ışavet adlı bir örtü vardır. Her iki ayette de aynı. Yani gizli şirkin sahipleri kafirler olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda dalalette olanlar olarak adlandırılıyor Allah-u Teala tarafından. Ve bu insanların kurtuluşu mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanı gizli şirkten kurtarabilecek olan tek husus tabiiyeti gerçekleştirmek. Bir insanın gizli şirkten kurtulabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yoksa gizli şirk hep o kişiyi avucunda tutar. O şeytanın elinde bir nevi esirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bu sebeple hiçbir zaman mürşidine ulaşamayacak olan bütün insanlar için Allah-u Teala onların gizli şirkte olduğunu söylüyor. Onların hepsi diyor, hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenlerdir. Dalalette olanların hepsi. Dalalette olanlar 10 ayet-i kerime gereğince tabi olmayanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dalalette olanlarsa gizli şirkte olanlar. Kim bu dalalette olanlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Biraz evvel Kasas 50'de bir ayetle söyledik. Daha 9 tane ayet var ki tabi olmayanların sadece onların şirkte olduğunu, sadece onların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanlarsa görüyorsunuz ki onlar şirkte olanlar. Allah Teala buyuruyor daha 123 ikinci ayet. Birinci ayeti söyledik, Kasas 50. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Allah Teala diyor ki size hidayetim gelecek, yani hidayetimi getiren birisi gelecek. O hidayetçidir diyor. Zamanımızda o kişiye Mehdi deniyor.
O hidayetçimdir diyor. O gelecek. Kim ona tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar. Aynı zamanda da tabii gizli şirkten kurtulurlar. Ve şaki de olmazlar diyor. Cehenneme gitmezler. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Onlar için kim dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diye. Affedersiniz, yanlış söyledim. Bir veli mürşit bulunmaz. O veli mürşit ne zaman bulunacaktı? Ne zaman Allah Teala ona mürşidini gösterecekti? Kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi eğer. Dilemiyor insanlar, dalalette kalmayı tercih ediyorlar ve şirkte kalmayı tercih ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, demek ki şirkte olan bir insan için bir evliya, mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Eğer tabi olsalardı, mutlaka dalaletten kurtulacaklardı, şirkten de kurtulacaklardı, gizli şirkten de kurtulacaklardı. Sonra mı? Sonra ne diyor Allah-u Teala? Buyuruyor ki Cuma suresinin ikinci ayet-i kerimesinde bu şirk ayetlerinin biri de dalalet ayetlerinin biri de demin ki söylediğimiz Câsiye 23 idi. Böylece Câsiye 23'ü söyledik. Kasas 50'yi söyledik. Taha 123'ü söyledik. Kehf 17'yi söyledik. 4 tane ayet oldu. 5. ayet Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmilerin içinden Resul beası der. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Sonra altıncı ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere, yani başların üzerine onun ruhu gelerek onlara nimet olsun diye Allah-u Teala Resul bahseder diyor. Onların içinden ve onların arasında görev yapmak üzere. Ondan sonra diyor ki onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye.

Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Sevgili kardeşlerim, tabiyet yoksa dalalet var. Dalalet varsa gizli şirk mutlak olarak var. Mutlaka onlar hevalarını kendilerine ilah ediniyorlar. Hevalarının emrine tabi oluyorlar. Tabi oldukları her olayda hevalarını kendilerine ilah edinmiş oluyorlar. Yani emir ve kumanda mevkii Allah olmuyor, onların nefsleri oluyor. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değillerdir. Onlar Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beyat ederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor. Tabi olanlar hidayete adım atmışlar, ermişler. Dalaletten ve gizli şirkten kurtarmışlar kendilerini. Ama ya tabi olmayanlar dalaletliler, yani şirkteler. Gizli şirk içindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 23. Allah Teala diyor ki, işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla ve nefs tezkiyesiyle hidayete erdirir. Kullarından dilediğini, kimde dalalette ise dalalette kalmak istiyorsa onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Allah hidayete ermek istemeyeni hidayete erdirmez. Bunun manası gizli şirkten kurtulmak istememektir. O kişi gizli şirkte kalır. Öyleyse çağımızdaki en büyük düşman gizli şirktir. Ve bütün insanlar tabi olacakları güne kadar gizli şirkte kalmak mecburiyetindedirler. 10. ayet-i kerime Araf 186 Allah dilediğini hidayete bırakır. Onları kimse hidayete erdiremez. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bu konuda ısrar edenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bağlamda olaylara baktığımız zaman bir hususu net olarak görmemek mümkün değil. Kim bir mürşide tabi olmazsa o kişi dalalettedir ve bütün dalalette olanlar da gizli şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne tekrar dönelim. Benim ümmetim açık şirke açık değildir diyor. Açık şirk benim ümmetim için geçerli değildir. Hiçbir zaman puta tapmaları veya birden fazla Allah edinmeleri söz konusu değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. Biz de gizli şirkten korkuyoruz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çok çok büyük bir kısmı
%90'dan fazlası farkına bile varmadan gizli şirkin içine yuvarlanmış durumdalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu belanın dışında olarak sizler hiçbir zaman gizli şirkin içinde olmayacaksınız. Tabiyetleriniz sebebiyle. Öyleyse Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Aleyhüm ve Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aliki ve müdeni. İyâke na'udu ve iyâke nestaîn. Nasr-ı müstakim. Gayrı mahzûbi aleyhim ve rahmetullahi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk insan ve onun insanın mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah Teala. وَسَّحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim, diyor Allah Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım, hasrettim, sihrettim, diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

birlikte gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış İblis? Hayır. Bir kelimesini bile değiştirememiş. Bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleme dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı, korkunç bir değişim, cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın altı buçuk milyarının ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor.

Bugün yaşaması olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı? Öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizde ihtiyarlamadan, yaşlanmadan, saçlarınız ve sakallarınız ağarmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar. Siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediniz mi diyor, geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Hani Allah ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah-u Teala'nın bir sözü varsa? Allah-u Teala söz vermişse ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enib adıyla anılıyor bu Allah'a yönelme. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşâ'ü
ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahu yeştebi men yeşayı. Allah dilediği kişiyi Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse, yünip bulursa, o zaman diyor Allah Teala, kim Allah'a yünip bulursa, Allah'a yönelirse, Allah bu kendisini seçtiklerinden onları, Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı, severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah-u Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de, günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona İftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki, ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah Teala kimi seçer? Dikkat edin. Kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa
Allah-u Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki, o cennet cennet dedikleri şey, size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah-u Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse, o kişi cennetime mutlaka girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Ama bu kişi, cennete ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte insanlar Allah'ın bu sırrını şeytan onlara unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için, insanlara unutturduğu için, insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır. Bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve bütün meleklere ve din tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah-u Teala, ben ona ruhumdan
üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh, Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudunun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan, ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız. Demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş, bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Ademoğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ivaya düşüreceğim. Onları kandıracağım. Ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin İhlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi.
ve ma umiru illa ve yavudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla, nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri bir fıtrat içinde, hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgililerim. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için, o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız, Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır ard arda. Ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Neye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu.
insanların çoğu cehenneme mi gidecek? İşte Araf suresinin 179. ayet kelimesi. Gözlerinde hicab-ı mesture bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mesture var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah-u Teala demiş oluyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Onların kulakları vardır. Bu kulaklarla işitmezler. Manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar bizim konuşmalarımızı, normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerinin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah-u Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh meselesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşad-ı müterlik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşad makamını irşad makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede. Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata geleceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz.
gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için, kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler, cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi, biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur? Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz. Sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı? Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim, önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safha, sonra onu seveceksiniz. İkinci safha, sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safha, sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safha. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanlığın kurtulması mümkün değil, insanların %90'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar, Kur'an'ı bırakıvermişler.
benim kavmim diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular, terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde o Resullerin, her kavimdeki Resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman dünyanın kurtuluşu olacaktır. Yaşayanlardan Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler o güzelliği mutlaka yaşayacaklardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi sizin için yaratmış. Etrafınızda ne görüyorsanız, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler, hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa, sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır, ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz 3. basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka 1., 2. ve 3. kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa 4., 5., 6. ve 7. kat cennetlerin de sahibi olacaktır. Konu göstereceğiniz sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir
zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe, Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça, sevgisi de, mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. On dördüncü basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak, faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir halidir. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın. Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizikli sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta.
ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinize vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar, eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah-u Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarımızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Sizlere bu konuşmamda irşat makamından bahsetmek istiyorum. Mürşitten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok kişi mürşidi reddediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala da hep onları mahcup ediyor. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. İnsanları bizden aldıkları emrimizle bize hidayet etsinler diye, ruhlarını bize ulaştırsınlar diye, ulaştırmalarına vesile olsunlar diye. Allah Teala burada vesileyi de kullanmamış. Onları bize hidayet etsinler diye diyor. Onların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye biz insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık diyor. Sonra da vasıf vermiş. Sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl et. İşte mürşidin iki tane temel vasfı bu ayette sıralanmış. Kimdir mürşit? Nefsindeki bütün afetleri, sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere yok eden, yerine ruhunun bütün hasletlerini nefsine ulaştıran, nefsine monte eden, yerleştiren kişi. Bu hasletlerin arasında sabır hasleti de var. Ve böylece bütün hasletlerin sahibi olan bu kişi aynı zamanda sabrın da sahibi oluyor. Yani irşada ulaşmış oluyor. İrşad nedir? Nefsteki bütün afetleri yok edip onların yerine ruhun bütün hasletlerini yerleştiren herkes irşad olmuştur. İrşad olma müessesesi nefsin afetleriyle %100 alakalı bir müessesedir. İşte bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Hicret Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Ve o günlere sesleniyor Allah-u Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor. Bütün devirlere 14 asır evvelinden ulaşan bir ses. Rabbimizin sesi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün hazretlerini oraya yerleştirmişler. İhlasın sahibi olmuşlar. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmişler. Salahın da sahibi olmuşlar. Ruhlarının bütün hasletleriyle beraber sabır hasletinin de sahibi olmuşlar. Nefslerin

ediyoruz. İnsanlar çıkıyor, biz mürşidiz diyorlar. Onların problemi. Öyledirler veya değildirler, bu konuda bir şey söylemeyiz. Ama Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi söz konusuysa, Allah'ın tayini söz konusuysa, o zaman o kişi mutlaka salahtadır. Yani ilmel yakin ve aynel yakin yetmez. Kişinin ihlas makamının sahibi olması, irşad olması yetmez. İrşad etmeye ehil olması lazım. Bu da mutlaka hakkül yakini gerektirir. Bu mutlaka tövbe-i nasuhu gerektirir. Öyleyse mürşit kimdir? Hakkül yakinin sahibidir. İlmel yakinle aynel yakin ihlas kademesine kadar olan kesimi ifade eder. Ama hakkül yakin ihlasın ötesini ifade eder, salahı ifade eder. İşte üç tane yakin kademesinin sahibi oldukları için onları Allah Teala diyor irşat makamına tayin ettik diyor secde 24'te. Şimdi bakalım nedir ilmel yakin? Bunları da ayrı bir bölümde tek tek incelemek istiyorum. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. İlmel yakin, kısaca anlatırsak eğer, ilmel yakin, ilim açısından Allah'ın söylediklerine yakin hasıl etmektir. Öyleyse kimdir ilmel yakinin sahipleri? Bütün profesörler, doçentler, herhangi bir konuda derinlemesine araştırma yapan herkes ilmel yakinin sahibi olabilir. İlmel yakin kalp gözünü ve kalp kulağını gerektirmez. Bir insan kalp kulağına ve kalp gözüne sahip olmasa da ilmel yakinin sahibi olabilir. Dünya üzerindeki herkes bu yetkiden istifade edebilir. Ama aynen yakin deyince orada durun. Bir mürşit hem ilmel yakinin hem aynen yakinin hem hakkül yakinin sahibidir. Birinci basamaktan 21. basamağa kadar gelen bütün basamaklarda ilmel yakin duruma hakimdir. Yetmez. İlmel yakin velayetin 4 kademesinde de hükmünü icra eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun Allah'a teslimi. Aynel yakin muktesefak olarak bundan sonra başlar ve 27. 26. basamakta aynel yakin standartına girer kul. Daimi zikrin sahibidir. Hullerbap olmuştur. Kalp gözü mutlaka açılır. Kalp kulağı mutlaka açılır. Allah'ın bütün gösterdiklerini görmeye başlar. Allah'ın söylediği her şeyi işitmeye başlar. Bir muhabere Allah Teala ile onlar arasında mutlaka kurulur. Konuşma dizaynı. Ne görür Hullerbap? Ulu'l-Elbab kimdir? Daimi zikrin sahipleri. Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. O Ulu'l-Elbab kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte daimi zikrin sahibi olan herkes de kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Bu, ilmin ötesine geçişin temel işaretidir. Ne zaman kişinin kalp kulağı ve kalp gözü açılmışsa o ilmel yakini aşmış, aynel yakinin hudutlarına girmiştir. İlim hududunu aşmış, irfan hududunun içine girmiştir. İlim hududunu aşmış, hikmetin içine girmiştir. Hikmetin birinci kademesi Ulu'l-Elbab kademesidir. Ve Ulu'l-Elbab'da kişi yalnız zemin katı görebilir. Zemin kattaki bütün dergahları görebilir. Ana dergahı görebilir, altın kapıyı görebilir. Ve zemin katın bütün standartlarının sırlarının sahibi olur. Zemin kattaki ana dergâhta hem 7. kata kadar çıkabilenleri hem de 7. katın kendisine çıkıp da fethi tamamlayabilenleri 7. katın sonuna kadar görmek imkanı bu kişi için söz konusu değildir. Ama çıkabilenlerin hepsini zemin kattayken görmek imkanının sahibidir. Hikmetin birinci kademesi, Ulu'l-Elbab kademesidir. Sadece zemin katı görür kişi. Bunlar artık irfan ehlidir. Kalp gözü açılmıştır. Ne zaman bir insanın kalbindeki basiret, basar hassası çalışmaya başlarsa, kalp gözü açılırsa, o kişi artık basiretin sahibidir. Bu onun irfan ehli olduğunun kesin işaretidir. Bir sonraki basamak, nefsteki %9 nispetindeki karanlıkların yok edilip,